haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bugün bir mucize oldu. Zam haberi yok. Yani en azından ben sabah baktım, göremedim. Öğle baktım, yok. Az önce yine girmeden yine baktım, gerçekten yok. Hani biz sevindim çünkü bugünleri de gördük diye aklımdan geçti. Belki de hayat bayram olacak diye de zam mı oldu? Hayır. Gün bitmedi diyor Kemal, doğru. Ama şu ana kadar olan süreç içerisinde bir zam olmadı. Hani niye bu kadar abartıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama bırakın hiç olmazsa şu saate kadar olmadığı için sevinelim. Nasılsa ya birazdan ya da yarın acısı çıkacak onun. Öyleyse devam ediyoruz.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

I could run the waterfront, watching

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Bunu biliyor muydunuz? Yaşayan en büyük hayvan türü 34 metreye kadar uzunluğa ve 200 tona kadar ağırlığa sahip olabilen mavi balinadır. Mavi balinaların kalpleri ve dilleri de dahil olmak üzere her bir organı büyüktür. Örnek vermek gerekirse bir mavi balinanın kalbi 600 kilogram ağırlıkta, dili ise 2700 kilogram, yani genç bir filin ağırlığında olabilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Lüks ve moda kavramları yıllar içinde sürekli değişiyor. Bir dönem lüks denildiğinde akla gösterişli logolar, dikkat çekici monogramlar ve sosyal medyada kolayca fark edilen ürünler geliyordu. Ancak bugün moda dünyası daha sessiz, daha yavaş ve daha dokunsal bir anlayışa yöneliyor. El işçiliği ve zanaatkarlık sektörün en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor. Moda dünyası uzun bir aradan sonra yeniden insan emeğine odaklanıyor. Bu yönelimin arkasında yalnızca estetik kaygılar bulunmuyor. Yapay zekanın saniyeler içinde görseller üretebildiği, kampanyalar hazırlayabildiği ve içerik oluşturabildiği bir dönemde insan eliyle ortaya çıkan işler daha değerli hale geliyor. Artık önemli olan yalnızca bir ürüne sahip olmak değil, o ürünün nasıl üretildiğini bilmek. Bir çantanın dikişlerinde ustalığı görmek, bir ceketin kalıbında terziliğin izlerini hissetmek ya da derideki küçük bir kusurun insan emeğini yansıtması lüksün yeni tanımını oluşturuyor. Büyük moda markalarının iletişim stratejilerinde ise artık ürün kadar üretim süreci de öne çıkıyor. Atölyelerde çalışan ustalar, nakış işlemleri, deri kesimleri ve sanatkarların hikayeleri markaların anlatısının merkezine yerleşiyor. Bu değişim son yıllarda sıkça duyulan sessiz lüks anlayışında da kendini gösteriyor. Ancak bu yaklaşım çoğu zaman yanlış yorumlanıyor. Sessiz lüks yalnızca sade renklerden ve logosuz ürünlerden ibaret değil. Bu anlayışın temelinde kaliteli işçilik, ustalık ve görünmeyen bilgi yer alıyor. El işçiliğine olan ilginin artmasının en önemli nedenlerinden biri de dijitalleşmenin hız kazanması. Dijital dünyada her şey daha hızlı ve kusursuz hale gelirken insanlar insan dokunuşunu daha fazla arıyor. Bu nedenle sosyal medyada da artık yalnızca son ürün değil, üretim süreci ilgi görüyor. Nakış videoları, deri işçiliği, dokuma teknikleri ve el yapımı üretimler milyonlarca kez izleniyor. El işçiliği ve zanaatkarlığa yönelik bu ilgi beraberinde yeni bir tartışmayı da gündeme getiriyor. Crowdwashing. Bazı markaların zanaatkarlığa gerçek anlamda yatırım yapmak yerine el işçiliği ve geleneksel üretim estetiğini kullanarak benzer bir algıyı pazarlama aracına dönüştürmesi anlamına geliyor. Bu nedenle nostaljik atölye görüntüleri, handmade vurguları ve zanaatkar hikayeleri markaların iletişiminde daha fazla yer buluyor. Bu durum gerçek zanaatle zanaat görüntüsü arasındaki farkın daha belirgin hale gelmesine yol açıyor. Türkiye ise bu dönüşümde önemli bir potansiyele sahip. Kutnu dokumaları, tel kırma, oya, deri işçiliği, bakır ustalığı, halı ve kilim kültürü gibi birçok geleneksel üretim tekniği güçlü bir zanaat mirası sunuyor. Uzun yıllar boyunca geri planda kalan bu değerler moda dünyasının insan emeğine, yerel üretime ve kültürel mirasa yeniden yönelmesiyle birlikte tekrar önem kazanıyor. Genç tasarımcıların zanaatkarlarla işbirliği yapması ve geleneksel tekniklerin çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanması Türkiye için de yeni fırsatlar yaratıyor. Görünen o ki craft yani zanaatkarlık yalnızca geçmişin bir değeri değil, moda dünyasında geleceğin lüks anlayışını şekillendiren en güçlü unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Gösterişli logoların yerini el işçiliği ve zanaatkarlığın aldığı moda dünyasında insan emeği yeniden lüksün en önemli unsurlarından biri haline geliyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde craft anlayışı yükselirken Türkiye'nin köklü zanaat mirası da yeni fırsatlar sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Yapay zeka sesli haber.
1: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli İstihbarat Akademisi'nin çip savaşları ve nadir toprak elementleri raporuna göre dünyanın teknoloji üretimi büyük ölçüde Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi kapasitesine bağlı durumda. Raporda Tayvan'da yaşanabilecek olası bir üretim aksaklığının yalnızca elektronik sektörünü değil, otomotivden savunmaya, enerjiden sağlığa kadar birçok alanı etkileyebileceği belirtiliyor. Çipler artık yalnızca telefon ve bilgisayarlarda değil, savaş uçaklarından füzelere, SİHA'lardan tanklara, elektrikli araçlardan sağlık teknolojilerine, ATM'lerden tarım ekipmanlarına kadar modern yaşamın ve savunma sanayisinin hemen her alanında kullanılıyor. Bu nedenle yarı iletken üretimi yalnızca ekonomik bir rekabet konusu değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve küresel güç mücadelesinin en kritik başlıklarından biri haline geldi. Rapora göre çip ekosistemi dünyaya eşit dağılmış değil. Tasarımda ABD, üretimde Tayvan ve Güney Kore, üretim makinelerinde Hollanda ve Japonya, montaj ve paketlemede ise Çin öne çıkıyor. Bu tablonun merkezinde ise Tayvan yer alıyor. Tayvan merkezli Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi, ileri üretim teknolojilerindeki liderliğiyle küresel ekonomi için kritik bir altyapı konumunda bulunuyor. Raporda Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin büyüklüğü, yüksek verimliliği ve gelişmiş üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü tek merkeze toplanmasının kriz alanlarında büyük kırılganlık yaratabileceği vurgulanıyor.

0: Tayvan çevresinde gerilimin yükselmesi halinde Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin üretiminde yaşanacak bir kesinti, sadece elektronik ve bilişim alanlarını değil, otomotiv, savunma, enerji, iletişim ve sağlık sektörlerini de doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle birçok ülke üretimi tek bir coğrafyaya bağımlı bırakmamak için yeni stratejiler geliştiriyor. Raporda bu yaklaşımın Tayvan artı bir olarak adlandırıldığı, ABD, Almanya ve Japonya'da yeni tesislerin devreye alındığı, Avrupa Birliği'nin de üretimi kendi kıtasına çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu stratejinin amacı Tayvan'ın rolünü tamamen azaltmak değil. Rapora göre asıl hedef küresel sistemin tek bir üretim merkezine aşırı bağımlı kalmasını önlemek ve tedarik güvenliğini güçlendirmek. Uzmanlara göre çip savaşlarında kısa vadede net bir kazanan beklenmiyor. Kalıcı üstünlükse yalnızca en gelişmiş çip üretmekten değil, krizlere dayanıklı tedarik ağları kurabilmekten geçiyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporu, Tayvan'daki bir üretim aksaklığının dünya ekonomisinde zincirleme etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu tablo, çiplerin artık yalnızca teknolojinin değil, küresel güvenliğin, sanayinin ve ekonomik istikrarın da merkezinde yer aldığını gösteriyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporuna göre küresel çip üretiminin önemli bir bölümünün Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'ne bağlı olması, olası bir kriz durumunda otomotivden savunmaya, sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörde zincirleme etkiler yaratabilir. Rapor, ülkelerin bu bağımlılığı azaltmak için yeni üretim merkezleri oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, toplumun genel sağlık durumuna, yaşam alışkanlıklarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyine ilişkin verilerin yer aldığı 2025 Türkiye Sağlık Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda arttığını gösterdi. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8'e yükseldi. Buna göre ülkede yaklaşık her 5 kişiden biri obez kategorisinde yer aldı. Araştırma sonuçları cinsiyetlere göre incelendiğinde obezitenin kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğu görüldü. Kadınların %24,8'inin obez, %32,2'sinin ise obez öncesi kategorisinde yer aldığı tespit edildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 olarak ölçülürken obez öncesi bireylerin oranı %43,1'e ulaştı. Veriler, erkeklerde obezite oranının kadınlara kıyasla daha düşük olmasına rağmen fazla kilolu bireylerin oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. TÜİK verileri, fiziksel hareketsizliğin Türkiye'de yaygınlığını koruduğunu da gösterdi. Fiziksel aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında %85,3 iken 2025'te %83,5'e geriledi. Kadınlardaysa bu oran aynı dönemde %92,7'den %89,7'ye düştü. Oranlarda sınırlı bir gerileme yaşanmasına rağmen hem kadınlarda hem de erkeklerde fiziksel hareketsizlik yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Araştırmaya göre haftada 150 ila 300 dakika fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerde %4,1, kadınlardaysa %2,7'de kaldı. Araştırmada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin son 12 ay içinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre en sık görülen sağlık sorunu %24,3 ile bel bölgesi rahatsızlıkları oldu. Bel problemlerini %16,9 ile hipertansiyon, %16,7 ile boyun bölgesi rahatsızlıkları, %11,9 ile diyabet ve %10,1 ile yüksek kan yağları izledi. TÜİK araştırması, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel zorluklara ilişkin verileri de ortaya koydu. Merdiven inip çıkarken zorlandığını belirtenlerin oranı %6 olarak ölçüldü. Bu oran kadınlarda %8,3, erkeklerde ise %3,7 oldu. TÜİK'in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı %21,8'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün İslam'ın altın çağ döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilen ve polimerik erken tıbbın babası olarak bilinen hekim İbn Sina'nın ölüm yıl dönümü. Hekimlerin sultanı olarak tanınan İbn Sina, 980 yılında günümüzün Özbekistan sınırları içinde yer alan Buhara şehri yakınlarındaki Afşanlı köyünde dünyaya gelir. İbn Sina'nın babası Samanoğulları sarayında katiplik yapar ve İbn Sina 10 yaşına kadar babasından mantık, edebiyat, felsefe, doğa bilimleri, fizik, geometri ve matematik dersleri alır. 10 yaşından sonra İbn Sina'ya bu dersler o dönemin ünlü bilginleri arasında yer alan Natili ve Zahit İsmail tarafından verilir. Daha 10 yaşlarındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen İbn Sina tıp konusunda yazılan o dönemin tüm kitaplarını okur. Daha çok tıp ve felsefe alanlarında tanınmasına rağmen hemen hemen tüm bilim dallarında fikir sahibidir. Zekası, çalışkanlığı ve ilme duyduğu bitmek bilmeyen merakıyla fark yaratan İbn Sina, hayatı boyunca çok ünlü ilim adamlarından çok iyi bir eğitim alır. Kuşyar adlı bir hekimden tıp eğitimi alan İbn Sina, bilgi açısından 14 yaşına geldiğinde tüm öğretmenlerini geçmeye başlar, matematik, edebiyat, felsefe ve tıp alanlarında yüksek bilgi birikimine sahip olur. 16 yaşında tıp konusunda kendini mükemmelleştiren İbn Sina, yeni tedaviler geliştirmeye başlar. 19 yaşında hekim unvanı alır ve ücretsiz olarak hasta tedavi etmeye başlar. O dönemde Samani Kralı Nuh bin Mansur'un hastalığını tedavi ederek kral tarafından Buhara'daki kitaplığı kullanma izni verilir. Buradaki zengin kütüphaneyle bilgilerini derinleştiren İbn Sina, 21 yaşında dönemin en ünlü hekimlerinden biri haline gelir. Samani Hanedanlığı'nın sona ermesi üzerine Buhara'dan Harzem'e geçen İbn Sina, düzensiz yaşamıyla Gazneli Mahmud'u kızdırır ve Harzem'den ayrılır. Belh, Horasan, Rey, İsfahan ve Hamedan'da bir yandan gezginlik, bir yandan tıbbi tedaviler ve bir yandan da kütüphanelerde zaman geçiren İbn Sina, son 10 yılını Hamedan'da Ebu Cafer'in hizmetinde geçirir. Müslüman Türk bilim adamları arasında inancı ve azmiyle özel bir yere sahip olan İbn Sina, gerek yaşamı gerekse bilim alanında yaptıklarıyla tüm dünyada derin ve anlamlı izler bırakmıştır. Orta Çağ Avrupa'sında Avicenna olarak tanınan İbn Sina, felsefenin temel taşı olarak kabul edilir. Ünlü bir tıp bilgini olarak tanınan İbn Sina, dolu dolu ve mücadelelerle geçen yaşamı ve hayatı boyunca yazdığı bütün ilimleri kapsayan bir kütüphane dolusu eseriyle kendini kanıtlayan değerli bir filozoftur. Tıp alanında yaptığı çalışmalar ve özellikle Tıbbın Kanunu adlı kitabıyla ön plana çıkar. Bu eseri 700 yıl boyunca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulur. Ruh sağlığı, biyoloji, alternatif tıp, metafizik ve hastalıkların tedavisi gibi konularda makaleler ve çalışmalar yapan İbn Sina, günümüz tıp biliminin temel kaynaklarının oluşmasında ve tıbbın ilerlemesinde önemli rol oynar. Kanın besinleri taşıyan bir sıvı olduğu fikrini ileri süren İbn Sina, şeker hastalığını idrardaki şeker varlığıyla da kanıtlar. Ayrıca kızıl hastalığı, şarbon hastalığı ve karaciğer hastalıklarıyla hepatitin keşfi İbn Sina buluşları arasında yer alır. İbn Sina'nın gıdalarla ilgili fikirleri halen bugünkü alternatif beslenme tedavilerinde uygulanır. İbn Sina, beslenme bozukluklarıyla ilgili hastalıkları 1000 sene öncesinde beyan eder. Örneğin, toprak yemeği ile anemiyi bağdaştıran İbn Sina, nohut, yumurta, kırmızı et tüketiminin bu hastalığı önlediğini söyler. Aynı şekilde gece körlüğü için karaciğer yenmesini önerir. Nitekim gece körlüğü A vitamini yetersizliğinde görülür ve karaciğer yüksek A vitamini içerir. Bugün doktorların ve diyetisyenlerin önerilerinin temelini oluşturur. Hastalıkların birçoğunun nedeninin gözde görünmeyen mikroplar olduğunu söyleyerek ilk defa mikrobun varlığı fikrini ortaya koyan İbn Sina, hacamat tedavisini ilk defa yapan hekimdir. O dönemde yapılan İbn Sina tedavileri halen uygulanmaktadır. İbn Sina icatları arasında en çok dikkat çekense yapılan ameliyatlarda ilk defa uyuşturucu kullanılmasıdır. İbn Sina, ünlü bir düşünür olarak İslam felsefesinde özel bir yere sahiptir. Razi'nin deneyiciliğini ve Farabi'nin akılcılığını sentezleyerek kendi felsefesini oluşturan İbn Sina, aklın ilkeleriyle deneylerin birbirlerini bütünlediklerini ve yaşantıyı oluşturduklarını savunur. Bu bütünleşmede gözlemin ayrı bir yeri olduğunu da belirten İbn Sina, bilginin gelişebilmesi için gözlem, deney ve aklın aynı derecede önem taşıdığını söyler. Hayatı boyunca felsefe alanında akılcı bir yol izleyen İbn Sina, tıp alanında deneyci, doğa bilimlerinde ise gözlemci kişiliğini ortaya koyar. İbn Sina, Hamedan seferinde kolik atağına yakalanır ve önerilen tedavileri uygulamaz. Ölüm döşeğindeyken tüm mallarını yoksullara dağıtır, sonrasında kendini kadere teslim ederek 57 yaşında yaşama veda eder.
0: Aramızdan ayrılanlar. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Dedikodu, kim zaman boş zaman eğlencesi, kim zaman zararsız bir laf arasında dolaşır. Ama bazen biri gelir ki söyledikleri tam da bu deyimi hak eder. Tavuk ayağı yiyor sanki. Bu deyim gevezelikte dedikoduyla eşleştirilir. Tavuklar yere düşen en küçük kırıntının peşinde çılgınca gagalar ama ortada dişe dokunur bir şey yoktur. Tavuk ayağında da doğru düzgün et yoktur zaten. O kadar uğraş ama elde var sıfır. Tıpkı dedikoducular gibi. Laf üretirler, konuşurlar, ağızlarında laf tutmaz ama sonunda kimseye fayda gelmez. Yazar Memduh Şevket Esendal öyküsünde şöyle yazar. Bunlar da tavuk ayağı yemişler, ağızlarında bak da ıslanmıyor. Bugün hala sabah kahvesinde komşusunu çekiştiren biri için şöyle denir. Bırak şu tavuk ayağına, işine bak. Deyimler davranışların aynısıdır. Bugün tavuk ayağı yemek deyimini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: ahora.
1: Diciembre.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşif gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos'ta 3. yüzyıla ait nehir tanrısı Genç Romaidon tasviri bulundu. Olağanüstü renk geçişleri ve yüksek işçilik kalitesiyle büyüleyen tarihi mozaik, Roma dönemi Anadolu sanatına dair tüm ezberleri bozmaya aday. Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda yürütülen çalışmalarda meydanla Doğu Sur duvarları arasında yaklaşık 6 x 25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre yapının milattan sonra 3. yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6 x 7,5 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda da devam ettiği anlaşıldı. Yapının milattan sonra 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara ayrıldığı değerlendiriliyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda söz konusu figür, Aspendos'a hayat veren Euromaidon nehrini simgeleyen Aspendos nehir tanrısı Genç Euromaidon olarak tanımlanıyor. Mozaikte nehir tanrısı tasviri başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Su dökülen bir amforaya yaslanmış pozisyonda tasvir edilen figüre nehir içinde karşılıklı yüzen balıklar eşlik ediyor. Kompozisyonu tamamlayan balık figürleri sahneye canlılık kazandırırken su dünyasının zenginliğini de yansıtıyor. Mozaik bilimsel ve kültürel açıdan büyük değer taşıyor. Keşif, Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli veriler sunuyor. Uzmanlar, eserin hem estetik hem de tarihsel açıdan paha biçilemez olduğunu vurgulayarak, koruma altına alınan bölgede arkeolojik çalışmaların derinleştirileceğini kaydetti. Eserin, bölgedeki mozaik sanatının tarihsel gelişimine ışık tutması bekleniyor. Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında mozaik sanatında oldukça sınırlı sayıda örneğine rastlanan bir nehir tanrısı betimlemesi gün yüzüne çıkarıldı. Tiyatro Caddesi'nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde yer alan ve kente hayat veren Euromaidon nehrini simgeleyen Genç Euromaidon tasviri büyük heyecan yarattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mozaiğin bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu gazeteci Abbas Güçlü oldu. Güçlü, liselere geçiş sistemi üzerinden sınav odaklı eğitim anlayışını eleştirerek öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının göz ardı edildiğini söyledi. Fen Lisesi için hazırlanan soruyu hem Güzel Sanatlar hem İmam Hatip hem Meslek Lisesi için sorarsanız uygun olmaz. Olimpiyatlarda sorulması gereken soruları tüm öğrencilere sorup öğrencileri değersizleştiriyoruz diyen Abbas Güçlü şöyle konuştu.
2: Fen Lisesi öğrencisiyle İmam Hatip'e alınacak, Meslek Lisesi'ne alınacak, sosyal bilimlere alınacak öğrenci aynı sınava sokamazsınız. Yine aynı, farklı bir şekilde her öğrencinin dünyada yaygın eğitim sistemi bireysel yetenekleri öne çıkaran eğitim sistemidir. Yani öğrencinin bireysel yeteneklerini, yetkinliklerini hiç görmeden, dikkate almadan onu belli bir sınavın içerisine sokup birkaç saat içerisinde onun geleceğine yön vermek ne kadar doğru? Yanlış. Pek çok ülkede okul içindeki başarısı dikkate alınır öğrencinin, ki bu liselere girişte de bu sınavla giren okulların oranı %20 ise kontenjanları, diğer okullara %80'i okul içi başarı puanla, yani diploma notuna göre alınıyor. Ama orada şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza: şişirilmiş hormonlu metler dediğimiz öğrenciler var. Okullarda eskiden yüzlerinden yüzde mezun olan öğrenci sayısı bir iki kişi çıkardı. Şimdi neredeyse bütün öğrenciler yüzlerinden yüzde mezun oluyor. Buna da özel okullar çok büyük çanak tutuyor. Hatta ilanlarında gelin %100 tam puanla mezun olma garantisi veriyoruz diyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman bu sınavın getirisi ne, götürüsü ne, ona bakmak lazım. Yine baktığınız zaman eskiden Türkiye'de çok iyi sınav modelleri vardı. Örneğin fen lisesine girmek istiyorsan senin buna niyetin olması lazım. Diyor ki fen dersleri, Türkçe ve matematik derslerinde not ortalaman 5 üzerinde 4 değilse bu sınava başvuramazsın diyordu. Fen lisesine girmek isteyen öğrenci bu derslerde yüksek tutuyor ve bu sınava giriyordu. Yani her öğrenciyi yarıştırmanın bir anlamı yoktu. Yani biz burada şimdi herkesi her kulvarda, yani boksta nasıl arsiklet boksörüyle tüy siklet boksörünü aynı ringe çıkarıp kura çekip ikisini birbiriyle dövüştüremezsiniz. Ama burada şimdi fen lisesi için hazırlanan soruyu siz meslek lisesi için de sorarsanız, güzel sanatlar için de sorarsanız, İmam Hatip için de sorarsanız, sınava karşı olmak başka, sınavın mantığının yanlış olması başka. Bir kere sınav olabilir ama bugün 1 milyon öğrenci değil, en fazla 150 bin öğrencinin girmesi lazım. Çünkü bu okulların aldığı öğrenci sayısı zaten seçkin okulların 50 bin üzerinde değil. O zaman 50 bin öğrenci için, hatta 10 bin öğrenci için biz 1 milyon öğrenciyi niye yarıştırıyoruz? Yanlış olan bu. Öyle sorular soruyor ki bu olimpiyatlarda, matematik olimpiyatlarında, Türkçe olimpiyatlarında sorulması gereken soruları biz burada sorarak bütün öğrencileri değersizleştiriyoruz. Bak sen gördün mü, girdin sınava, yapamadın, edemedin. Yapan edenler nerede? Bir bakalım, ben gazeteci olarak çok alıştırdım. Bugüne kadar son 30 yılda, 40 yılda sınav şampiyonları hayatın neresinde? Pek çok yerde sınav şampiyonlarımız yok oldular, gittiler. Neden? Çünkü onları o kadar çok yorduk ki bu sınavlarda başarı olmaları için. Ve onlara öylesine bir sırtlarına ağırlık verdik ki sen işte sınav şampiyonusun, aşağısını kurtarmaz. Her sınavda, her sınıfta birinci olacaksın. Hangi futbol takımı her sene birinci oluyor? Hangi ülke dünya kupasında her yıl birinci oluyor ki? Ya da her turnuvada bir öğrenci her katıldığı sınavda birinci olsun. Yani bu öğrenciyi değersizleştirme, eğitimin amaçlarından uzaklaştırmak için bizim sınavlar birebir örnek. Bir de bakıyorsunuz

0: özel okulların sorunları sadece maaş ya da öğretmenlerimizin sorunu sadece maaş ve işte atanma sorunu değil. Öğretmen arkadaşlarıma hı hı. önerim benim kamuoyu nezdinde farklı algılanmamaları için ya da kendilerine yüklenen algının yanlış olmaması için eğitimin sorunlarını hı hı. da ortaya koymaları gerekiyor. Yani Türkiye'de 120 bin öğretmene ihtiyaç var. Biz 120 bin öğretmeni kadrolu olarak 1 milyon öğretmeniz varken atamıyoruz. Sözleşmeli öğretmen olarak taşeron mantığıyla özel okullarda çalışan hı hı. öğretmenlerden çok daha düşük ücrette devlet çalıştırıyor. Böyle bir şey olabilir hı hı. mi? Yani su ürünlerinden, hayvan yetiştiriciliği bölümünden mezun olanlar ücretli öğretmenler olarak çalışıyor. Velilerin okula gidip çocuğunu kaydettirirken ya da öğretmen toplantısına giderken hangi öğretmene teslim ettiğini çocuğunun sorgulaması lazım. Yani bunun tabii. olması lazım. Pek çoğumuz bizim yaş kuşağı hep mahalledeki liselerden mezun olduk. Öbür okullara doğru, ya tabii. gidemedik ya uzak. Ve herkes bir yerlere geldi. Geliyordu. Yani mahalledeki okulların en iyi okul olmak zorunda. Sadece bazı okullar iyi, bazıları niteliksiz olamaz.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu gazeteci Abbas Güçlü oldu. Güçlü, LGS üzerinden eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. 2025 yılı ulusal eğitim istatistikleri Türkiye'nin eğitim haritasındaki dikkat çekici değişimi ortaya koydu. Verilere göre 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükseldi. Son yıllarda eğitim süresini en hızlı arttıran illerin büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldı. Eğitim süresinin en yüksek olduğu il bu yılda değişmedi. Başkent Ankara 10,9 yıllık ortalama eğitim süresiyle Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. Ankara'yı 10,3 yılla İstanbul, 10,2 yılla Eskişehir, 10,1 yılla Kocaeli takip etti. Yalova ve İzmir ise 10'ar yıllık ortalama eğitim süresiyle üst sıralarda yer aldı. Bu veriler büyük şehirlerle sanayi, hizmet ve üniversite merkezlerinin eğitim göstergelerinde öne çıkmaya devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin eğitim haritasının diğer ucunda ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri yer aldı. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il 7,6 ile Ağrı olarak kayıtlara geçti. Ağrı'yı 7,8 yılla Şanlıurfa izlerken Muş'ta ortalama eğitim süresi 8,2 yıl, Kastamonu ve Van'da ise 8,3 yıl olarak hesaplandı. Ankara ile Ağrı arasındaki eğitim süresi farkının 3 yılı aşması bölgesel eşitsizliklerin hala devam ettiğini ortaya koydu. TÜİK verileri özellikle son 10 yılda eğitim alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını da gösteriyor. 2016 ve 2025 yılları arasındaki dönemde eğitim süresini en fazla arttıran il %48,5'luk artışla Şırnak oldu. Şırnak %40,4 ile Hakkari, %35,7 ile Muş, %35,5 ile Şanlıurfa ve %33,1 ile Van takip etti. Uzmanlara göre bu tablo son yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde okullaşma oranlarının yükselmesi, kız çocuklarının eğitime katılımındaki artış ve yüksek öğretime erişim imkanlarının genişlemesiyle ilişkilendiriliyor. Eğitim süresindeki artışın en sınırlı kaldığı illerse Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul oldu. Ancak uzmanlar bunun olumsuz bir tablo anlamına gelmediğini belirtiyor. Çünkü bu iller zaten eğitim süresinin en yüksek olduğu şehirler arasında yer alıyor ve belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra artış hızının yavaşlaması doğal kabul ediliyor. Raporda cinsiyet bazlı eğitim göstergeleri de dikkat çekti. Türkiye genelinde erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl olarak hesaplanırken kadınlarda bu süre 8,9 yıl oldu. Son yıllarda kadınların eğitim seviyesinde önemli yükseliş yaşansa da kadınlarla erkekler arasındaki eğitim farkının tamamen kapanmadığı görüldü. Yükseköğretim verileri ise kadınlar açısından dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. 25 ila 34 yaş arasındaki nüfusta yükseköğretim mezunu oranı %45,6'ya yükselirken aynı yaş grubunda kadınların üniversite mezunu olma oranı %50,3'e ulaştı. Erkeklerde ise bu oran %41 olarak ölçüldü. Böylece genç nüfusta kadınların yükseköğretime katılım oranı erkekleri geride bıraktı. TÜİK'in açıkladığı veriler Türkiye'de eğitim seviyesinin genel olarak yükselmeye devam ettiğini ortaya koyarken bölgesel farklılıkların ve cinsiyetler arasındaki eğitim farklarının ise eğitim politikalarının önündeki önemli başlıklar olmaya devam ettiğini gösteriyor. TÜİK 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükselirken son 10 yılda eğitim süresini en hızlı arttıran illerin büyük bölümünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri oluşturdu. Genç nüfusta kadınların yükseköğretim mezuniyet oranı ise %50'yi aşarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıçlar Sendikası üyesi Hakim Nur Hüseyin Köse, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hakimler ve savcılar atamasını eleştiren Köse, paylaşmanın detaylarını canlı yayında anlattı.
2: Yargıç ve Cumhuriyet Savcıları yılda kural olarak iki kez atanırlardı. Birisi Haziran-Temmuz ayına denk gelen büyük kararına, ki şu anda konuştuğumuz kararname odur. Diğeri de Aralık ayı gibi kış kararnamesi, o da mazereti olan, işte hastalığı olan, cezalı olanlarla ilgili idi. Fakat son yıllarda bu rutin değişiyor. Artık iki kerenin ötesinde kararname çıkıyor. Bunun da önemi şu: neden bir kere ya da iki kere çıkmalı? Çünkü yargıç güvenle çalışmak ister bir yıl boyunca. O nedenle tayin tehdidi altında olmaksızın çalışmak ister. Yargıç güvencesi açısından önemli bir unsurdu bu. Artık bu kuralı ufak ufak esnetmeye başladılar. Bu da yargıç güvencesi açısından sorunlu bir yaklaşım, onu söylemeliyim öncelikle. Kararnameye baktığımız zaman yaklaşık 5000 hakim ve Cumhuriyet Savcısının yerinin değiştiğini görüyoruz. Sayının çokluğu bizi yanıltmasın. Bu da bir hukuk aykırılık değil aslında. Sayı çok, çünkü çok sayıda kuralı gereği sayı çok. 7500 hakim savcı varken 2000 atama oluyordu. Şimdi 25.000 üzerinde 30.000'e yakın hakim ve Cumhuriyet Savcısı olunca da atama sayısı artıyor. Çünkü çok fazla bölge var. Herkes doğuda 5. bölge yapmak durumunda ama 1. bölgeye de gelmek istiyor. İşte 1. ve 4. bölge arasında yer değiştirmeler olduğu için rutin olarak bu uygulama yapılıyor. Bu yılki atamaların farklı meselesi şu: benim özellikle işte sosyal medyada sendika adına dikkat çekmeye çalıştığım şey şuydu. Sanki belli yaşın üzerinde, belli kıdemin üzerindeki hakim ve cumhuriyet savcılarından yararlanmak yerine onların artık meslekte fak fak durması istenmiyor gibi bir algı oluştu meslektaşlar arasında. Bunun da nedeni işte 30 yılı aşkın kıdemi olan birçok meslektaşın hakkında herhangi bir soruşturma olmaksızın ve talepleri de bulunmaksızın başka illere ya da işte il içinde başka bölgelere atanmalarından kaynaklandı. Özellikle buna dikkat çektim. İstanbul ve İzmir için şunu söyleyebilirim: artık yeni bir nesil geliyor. Bu nesil kendi kadrolarını belki kurmak istiyor. İyi anlaştığı yargı yöneticileriyle birlikte çalışmak istiyor olabilir. Hayra yoruyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ancak işte kamuoyunda bazı politik beklentiler, farklı işte olumsuz beklentiler olduğunda okuyor, duyuyoruz. Yargı bağımsızlığını umarım zedeleyen uygulamalar yaşanmaz. Günümüzde maalesef geleneği aktaracak yargıç sayısı çok çok azalıyor.
3: Ama işte bu kuşak çatışmasından, hani hayatın kendi olağan akışındaki kuşak çatışmasından daha çok bu siyasallaşma üzerine oluşan bir uçurum gibi görünüyor.
2: Yani bu konuda tabii çok çeşitli değerlendirmeler yapılabilir ama ben şu anda her ne kadar sendikalı bir yargıç da olsam Türkiye'de bunu konuşabilecek bir iklimin kendi payıma olmadığını düşünüyorum.
3: İşte tam da buydu aslında söylemeye çalıştım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Hakim Nuh Hüseyin Köse, HSK atamalarını eleştirdi. Günümüzde geleneği aktaracak yargı sayısı azalıyor diyen Köse, siyasallaşma üzerine oluşan uçurumu Türkiye'de konuşabilecek bir iklimin kendi payıma olmadığını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adıyaman'da 56 yıl önce yaşanan heyelanın ardından inşa edilen Kuşakkaya Köyü, dairesel yerleşim planıyla Türkiye'nin sıra dışı kırsal yerleşimlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya Köyü, 1970 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle eski yerleşim alanının riskli hale gelmesi üzerine yeni bir alana taşındı. Afet sonrası hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy, alışılmışın dışında dairesel bir planla tasarlandı. Köylülerin Selanik Projesi olarak adlandırdığı çalışma çerçevesinde inşa edilen 82 afet konutu 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi. Aradan geçen yıllara rağmen özgün mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçıların ve drone tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Köyün ortasında ortak kullanım alanları bulunurken, evler bu merkezin çevresine halka şeklinde sıralanıyor. Planlı yapısı sayesinde farklı bir silüete sahip olan köy, Türkiye'deki kırsal yerleşimler arasında özgün bir örnek olarak öne çıkıyor. Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, yaşanan heyelan sonrasında devletimiz burada bize yeni bir köy yaptı. Bu köyün böyle yuvarlak olmasına Selanik projesi diyorlar. Türkiye'de bir ilk ve örnek bir köy. O dönem 82 ev yapıldı. Yuvarlak olarak projelendirilmesi çok güzel diye konuştu. 1970 yılında yaşanan yıkıcı heyelanın ardından küllerinden yeniden doğan Adıyaman'ın Kuşakkaya Köyü, 56 yıldır değişmeyen dairesel yerleşim planıyla Türkiye'nin en sıra dışı kırsal yerleşimleri arasında yer alıyor. Afet sonrası hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy, alışılmışın dışında dairesel bir planla tasarlandı. Aradan geçen yıllara rağmen özgün mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve drone tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Üniversite sınavı heyecanı ikinci gününde devam ediyor. İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Malatya'da kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Üniversite sınavı heyecanı ikinci gününde devam ediyor. Türkiye genelinde 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri başladı. YKS'nin ilk oturumu temel yeterlilik testinin dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 1.627.960 adayın başvurduğu 4.400 bina ve 86.761 salonda düzenlenen ikinci oturumda 227.380 kişi görev yapıyor. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 40, Sosyal Bilimler 2 testinde 40, Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 40 olmak üzere öğrencilere 180 dakika soruları yanıtlamaları için süre verildi. Saat 15.45'te başlayacak son oturum yabancı dil testinde ise adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alıyor. YDT'ye İngilizce'den 195.051, Arapça'dan 4.178, Almanca'dan 2.550, Rusça'dan 941, Fransızca'dan 919 kişi olmak üzere toplam 203.639 aday başvurdu. YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Saat 10 itibarıyla Beyoğlu ve Şişli'de güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda da saat 10 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonuyla F1 Taksim Kabataş finiküler hattı da işletmeye kapalı bulunuyor. Malatya'da kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıktığını duyurdu.
2: Hava durumu.
1: Bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Ordu'da sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 28 derece az bulutlu ve açık, İzmir 33 derece az bulutlu ve açık, Ankara 26 derece parçalı ve az bulutlu, Antalya 33 derece az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Samsun 27 derece parçalı bulutlu, Trabzon'da 25 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
2: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci hafta maçları hız kesmeden devam ediyor. F grubunda Hollanda ile İsveç dün Türkiye saatiyle 20'de karşı karşıya geldi. Houston'daki Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka Hollanda'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Hollanda 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İsveç ise 3 puanla 3. sırada. E grubunda ise Almanya ile fil dişi sahili Türkiye saatiyle 23'te kozlarını paylaştı. Toronto'daki NBO Field'da oynanan müsabakada kazanan taraf 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla ayrılan Almanya oldu. Dünya Kupası'nda Türkiye saatiyle 3'te ise Ekvador'la Curaçao karşılaştı. Kansas'daki Arrowhead Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından Ekvador 1 puanla 3. sırada yer aldı. 185 bin ülke nüfusu olan Curaçao ise tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını hanesine yazdırdı. P grubunda da Türkiye saatiyle Tunus'la Japonya karşı karşıya geldi. Monterrey'de oynanan karşılaşma Japonya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Japonya puanını 4'e yükseltti ve grubunda 3. sırada yer aldı. Tunus'la puansız olarak son maçlar öncesi Dünya Kupası'na Haiti ve Türkiye'den sonra veda eden 3. takım oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası bugün iki karşılaşmayla devam edecek. Dünya Kupası H grubu ikinci maçında İspanya Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya'nın ilk maçta yaşadığı puan kaybı sonrası gözler tamamen bu maça çevrilmiş durumda. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. D grubu Dünya Kupası G grubu ikinci maçında ise Belçika ile İran karşılaşacak. Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanacak maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Tüm maçlar TRT'den canlı yayınlanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanlı G, H ve J grubunda yarın 3 maçla sürecek. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı ise şöyle. H grubunda Türkiye saatiyle 1'de Uruguay Yeşilburunlu Adaları, G grubunda Türkiye saatiyle 4'te Yeni Zelanda Mısır, J grubunda saat 20'de ise Arjantin'le Avusturya karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
4: Şirketler.com Concordato ilan ediyorlar. Yani okuyamadıklarım ve söyleyemediklerim arasında. Yani Concordato'nun Concordato papalık ile devletler arasında aslında zamanda yapılan bir anlaşma. Birincisi Concordato talebini iş yeri yapıyor. Concordato her seferinde her söylediğimde muhtemelen yanlış söyleyeceğim. Dili dönmeyen kelimelerden biri benim için. Concordato hala gene her seferinde o kadar fazla kelimeyi kullandıkça daha da kötüye gidiyorum. Aferin bana. Benim dilimim dönmedi.
5: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
6: Merhabalar. Evet, her hafta olduğu gibi bu cumada tabii ki Çalışma Hayatım'la birlikte sizinleyim. Sesimi kusuruna bakmayın, biraz kısıldı, hatta hiç çıkmıyordu. Pazar günü bakkaldan ekmek isteyemedim. Duymuyorum abla, duymuyorum dedi. Hakikaten de duymuyordu, sıfır sesti. Şimdi elimden geldiğince tonumu yükselterek sizlerle şu gündemi bir konuşalım. Çok fazla mevzuat dönüyor ortada. Yeni şu çıktı, bu çıkacak, bu çıkmak üzere her zamanki gibi. Ama önce tabii ki telefon numaramı veriyorum ki bana sorularınızı yazabilin ya da en kötü bir selam verin. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 no'lu numaradan WhatsApp üzerinden bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ses kaydı atmayın, resim atmayın, göremiyorum. Şimdi neyle başlayacağım biliyor musunuz? En çok merak edilen ve gündem böyle yani şey çekildikçe, hikayeler çekildikçe çatır çatır izlenen emeklilere ÖTV'siz araç imkanı tartışması. Şimdi ben bunu daha önce söylemiştim aslında size ama tekrar gündeme geldiği için anlatayım. Şimdi bir nasıl söyleyeyim, kanun henüz teklif aşamasında. Yani bu ne demek oluyor? Bir partinin milletvekili böyle bir önerge verdi veya bir teklif verdi. Dedi ki emeklilere dedi şey yapalım dedi, ÖTV'siz araç imkanı bir sefere mahsus. Ama bakın, ama teklifin ilk halinde şu var. Öncelik çiftçiler olmak üzere son 5 yıl içinde emekli olmuş Bağkur kapsamındaki esnaf ve sanatkarların yararlanması. Bakın tekrar söylüyorum. Her Bağkurlu esnaf sanatta olmayabilir. Yani küçük esnafa aslında küçük esnaf üzerinden emekli olmuş özellikle çiftçiler üzerinden uygulanmasıyla alakalı bir teklif sunuldu meclise. Bakın teklif. Bu haber yani buna göre ne oluyor? ÖTV indiriminden işte yararlanacak araçlar demiş. İşte şey diğer şey gibi işte yarısı yerli işte ya da burada birleştirilen işte TOG gibi mesela diyelim işte bu arabaların adını verebiliyor muyum bilmiyorum ama TOG'a veririm neticede yerli milli arabamız değil mi? Bence de. Bunlardan ÖTV'nin kaldırılması. Ama tekrar söylüyorum bakın her emekliye değil ilk teklif için konuşuyorum. Öncelik çiftçi daha sonra Bağkur emeklisi olmuş esnaf sanatkarlara kayıtlı olan mesela kuaförler mesela terziler ama son 5 yıl içinde emekli olmuş gibi gibi birçok aynısı var. Tabii burada durumu şöyle değerlendirmek gerekiyor bütün emeklilerin önemli bir kısmı bırakın sıfır araç almayı günlük yaşam giderlerini tabii karşılayamıyor ama araç da artık lüks sınıfında değil. Bir evin bir aracı olması bir lüks anlamına gelmiyor. Evde of ne biçim lüksiyet var vuhuu arabası var uçuyor bunlar falan değil. Artık bir araç İstanbul gibi özellikle büyük şehirlerde ya da sağlık şeyleri sebebiyle birçok şehre mesela Ankara'dan işte Kayseri'ye vesaireye dağılmak ya da tam tersi bir araç ihtiyacı her zaman olduğu için tabii ki güzel olur ÖTV ama burada tabii ki şu emekli bu emekli ayrımından ziyade gelire belki de bakılabilir yani düşük gelirli şeklinde ayrılabilir çünkü neden sadece çiftçi bundan faydalansın ki yani bu traktör değil ki ya da ne o pat pat mı diyorlar böyle tukul tukul tukul giden bir şey var yuvarlanıyor falan böyle tuhaf bir şey yani değil ki hani sadece çiftçi olsun değil mi hadi küçük esnaf tamam işte terzi işte kuaför ama her kuaförde aynı oranda şey değil ki gelire sahip değil ki emekli olmuş adam ama bir saçı kesiyor affedersiniz ama 3000 liraya yani baktığınız zaman gerçi 3000 ucuz kaldı değil mi? Bilmiyorum ben kestirmiyorum. Evde böyle makasla kıt kıt uçlarını alıyorum. O yüzden sürekli azar işitiyorum bu yüzden. Ben o pandemide alıştım arkadaş. Kuaför muhaber bilmem ben. Şimdi öte yandan otomotiv sektörüne bakalım bir de bu konuda. Şimdi sektöre baktığımız zaman böyle bir uygulama iç piyasayı tabii çok bayağı bir canlandırır. Yerli üretim oranı yüksek araçları da tabii satışta olacağını düşünelim ÖTV'siz. Ve bu sanayi açısından, istihdam açısından olumlu sonuçlar aslında doğuracaktır. Ama tabii bir de şu var. Aracı verecekler mi? Yani mesela engelli araçlarında da biliyorsunuz bayi bayi dolaşıyorsunuz. Var mı? Var mı? Var mı? Elinde araç var zaten. Ama engelli aracı olunca ÖTV'siz satacak ya. Kârı olmuyor mesela atıyorum. Ekstra bir şey vermeniz gerekiyor ki alasınız gibi. Tabii bununla ilgili eğer gerçekleşirse o zaman hani kesinleşirse tabii konuşmamız gerekecek. Yani bu uygulama yok. Meclis bu süreci içerisinde daha bununla ilgili herhangi bir görüşme de yapmadı. Bu bir teklif. Tamam mı? Bunu bir partinin milletvekili kim olduğunu da ben biliyorum. De sadece şey açısından vermeyeceğim. Bir teklif olarak sunuldu. Sunulan her teklif görüşmek zorunda değil. Ya da görüşülüp onaylanmak zorunda değil. Biliyorsunuz ki. Yani çünkü ben bununla karşılaşıyorum. Emekliye diyor ÖTV'siz araç vereceklermiş diyor. Hayır diyorum bakın bunun ben daha ilk gün verildiği gün bu teklifi okudum anlatıyorum. Yok yok diyor verecekler diyor. Bak arkadaşım diyorum teklifte bunlar var diyorum. Daha hatta teklifi okumadan bakın sadece haber başlığıyla yani emekli ÖTV'siz araç başlığı ile birbirlerini arıyor insanlar. Baba sen emekliydin senin üzerinde orada. Ya arkadaşım bir dur. Bir dur ya bir teklif sunulmuş ya hiçbir şey okumamak bu niye böyleyiz ben hiç anlamıyorum. Ve benim söylediğimde niyese kabul olmuyor. Yalvarıyorum artık hayır öyle değil falan diye. Yalvarmam gerekiyor. Hayır bakın teklif şöyle böyle daha görüşülmedi. Emeklilere ÖTV araç düzenlemesi diye evet adı böyle geçiyor ama hangi şartlar? İşte kime göre her emekliye göre mi? Adamın affedersin ama transatlantiği var. O da emekli. EYT emeklisi. gemi İstanbul boydan boya köprü kadar gemisi var. Adamın ama EYT emeklisi yani baktığınız zaman. Yani o yüzden tabii bunun çok konuşulacak yanları var. Bakayım mesajlarıma bakacağım. Ay Nursel Hanımcığım teşekkür ederim, geçmiş olsun demiş, program çok keyifli geçsin. Bir de nazar boncuğu atmış bana. Teşekkür ediyorum, burada öpücükler yolluyorum size kocaman. Senih Mete Gürmen Beyciğim gelmiş. Hey yo, merhabalar demiş. Sesinizi duymak ne güzel, bir mukabele. Dördüncü kez soruyorum demiş. Bu Temmuz'da SGK emeklerine %20 zam olacağımı sevgiler. Şimdi ben buna değineceğim. Biraz sonra şu yapılandırmayı konuşayım. Bir de bu konuda bir başka bir şey daha söyleyeceğim. Onu ikisini birleştireyim Senip Bey, olur mu? Yani %20 civarı bekliyoruz ama diğer konuyla birleştireyim. Hani bölünmesin. Zaten biliyorsunuz benim kafa çok kolay dağılıyor. Bir de konular bölünüp gidiyor ondan sonra. Bakayım, Engin Bey yazmış. Merhabalar, yurt dışı borçlanma yapıp emekli olanlar yurt dışında tekrar çalışırsa emekli maaşı kesiliyor. Evet. Bu kanun seçimden önce iptal edilecek söylenmişti. Bir gelişme var mı? Hayır, şöyle yapıldı o. Bazı ülkelerde, mesela Almanya gibi ülkelerde mini job yapılabiliyor. İsmi mini job bunun. Mini jobda işte örnek veriyorum, 400 euroya kadar çalışmalarda kesilmiyor. Ama bunun üstündeki çalışmalarda ve diğer mini job yapılamayan ülkelerin tamamı da kesiliyor. Bununla ilgili hiçbir değişiklik, gelişme yok. Hatta zaten 2019'da biliyorsunuz ki yurt dışı borçlanmanın mevzuatı tamamen değiştirildi. Ve çalışma sistemleriyle bağlantı olabildiğince zorlaştırıldı. Yani artık yurt dışı emekli olurken bile o kadar fazla evrak ve o kadar fazla işlem yapılıyor ki ben bunun kaldırılacağını hiç zannetmiyorum. Çok fazla takip ediliyor. Tek tek yazılar gönderiliyor. Hala çalışıyor musunuz diye, işte giriş çıkış dökümleri kontrol ediliyor. Bunları görebiliyor biliyorsunuz kurum. O yüzden bununla ilgili kalkacak bir şey yok. Şimdiki yapılandırmayı anlatıyorum. Hazır mısınız? Biliyorsunuz ki mecliste bu torba yasa içinde resmi gazetede de yayınlanarak bir yapılandırma yürürlüğe girdi. Aç parantez, af değil. Kapa parantez, yapılandırma. Yok, ikisi olmadı ama neyse işte, siz halledersiniz diyeyim ikisini kafanızda. Şimdi düzenleme özellikle vergi borçları, yatırım teşvikleri, üretim yapan şirketleri ve yurt dışından Türkiye'ye gelecek bu yasa, yani torba yasa sermayeyi aslında ilgilendiriyor. Şimdi bizi en önemli ilgilendiren neydi? Kamu borçları. Yani vergi, yani SSK, yani MTV, yani özetle devlete olan borçlarımızı ilgilendiriyor. Neydi bu düzenlemeyle? 72 aya kadar taksitlendirmenin önü açıldı. Bakın 72 aya kadar. Kadarın altını tekrar çiziyorum. Kadar. Nedenini söyleyeceğim. Şimdi kadarda şöyle bir şey var. Sizin belli gelirlerinize bakıyor. Eğer belli bir gelir seviyesindeyseniz ya da şirketin belli bir bütçesi varsa mesela sadece 36 ay taksit de verebiliyor. Daha az gelirli olanlara 72 ay veriyor. 48 ay verdikleri var. Yani bu biraz başvurudan sonra aslında belirleniyor. Yani herkese 72 ay vermiyor. Bu bir. İki, şunu da söyleyeyim. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor. Ve ilk taksit Eylül ayında başlayacak. Bunu dijital vergi dairesi, e-devlet ya da vergi daireleri ya da posta yoluyla yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki genelde bu başvurular vergi dairesinden yapılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi taksitlendirme herkese eşit çıkmıyor. Çıkan taksitin faiz oranı var. Şimdi indirimli, bir de onu da anlatacağım. Faiz kısmını da anlatacağım. Şimdi vergi affı değil, SGK affı değil. Bunu özellikle söylüyorum çünkü af zannediyorlar. Bakın ne faiziniz silindi, ne borcunuzun bir miktarı silindi ve de üstüne taksite faiz koyulacak. Tamam mı? Yani tecil faizidir denir buna. Devlet alacağını tahsil etmek için şunu yaptı sadece. Ödeme gücünün vatandaşın az olduğunu düşündüğü için vadeyi yaydı. Yani sadece ödeme kolaylığı. Yani son yıllardaki bu işte yüksek enflasyon, finansmana erişim zorlukları, kredi çıkmaması, ekonomik daralma, banka kredilerinin çok yükselmesi, işte icra riskleri vesaire, bununla karşı karşıya kalmaması için vatandaşı 72 aya sadece yaydı. Yani çok düşük gelirli olanlara, dediğim gibi 36 ayda çıkabiliyor, 48'de çıkabiliyor. Başka bir önemli yanı, teminat tutarını yükselttiler. Yani teminat neydi biliyor musunuz? Örneğin diyordu ki sizin diyor 50 milyonunuz, aman 50 bin liranız yok varsa diyor ancak ben sana yapardım diyor. Sonra dedi ki aman 50 bin, anladınız işte, 10 milyona kadar yükseltti bunu. O yüzden hani herkes, hemen hemen herkes taksitlendirme yapabiliyor. Ama şurada tabii yapılandırma diye borcu tamamı unutmak maalesef mümkün olmuyor. Neden? Burada taksitleri aksattığınız zaman avantajı kaybediyorsunuz. Ödeme planının Yani sizin hayat dengenize uyması gerekiyor. Yani sonuç olarak bir tarafın alacağını tahsil etmeyi hedeflerken diğer taraf mükellefin de daha uzun vadede tamam ödemesi sağlanırken aslında gene de yoğun bir borç içine tekrar giriyorsunuz. Çünkü bakın 72 ay taksitlendirilen bu faize her şeye taksite her ay faiz koyuluyor. Yıllık %29'a indirdiler. Eskiden %49 ve %39'du. Yani faiz indirimli diye haber çıkıyor ya. Böyle başlıklar öyle. Faiz indirimli yapılandırma diye. Hayır, bu faiz indirim dediği daha önce %39 olarak belirlenen yıllık faizi %29'a düşürdüler. Yani aylık gene 3'e yakın bir faiz ödüyorsunuz. Yani mevcut borcunuz atıyorum 300 bin lira diyelim. Bunu böldü 72 aya. O zaten bunun içinde faiz var. O faizi ödüyorsunuz. 50 bin lirası faiz diyelim. Bunu faiziyle ödüyorsunuz. Bir de ona faiz ödüyorsunuz. Anlatabildim mi? Ama şey bankadan daha avantajlı oluyor tabii. Bankalar 6.40'lar falan gördüm. Ben saçmalamışlar artık yani. Bu faiz politikası ne durumda? Bu nedir? Ben anlamadım ama çok tabii yani büyük bir yoksulluk göstergesidir. Bu kadar büyük faiz olması çok fazla tabii talep olması demektir krediye. Bu da aslında başka bir şeyin göstergesidir. Yani özetle sizin ödeyeceğiniz bu taksit artık kaç aysa 36 ay mıdır ne halsa buna faiz koyacak. Bu kendi faizini silinmeyecek artı da faiz koyacak. Kripto açılmamış daha yapılandırma aradım daha açılmadı dediler demiş bir beyefendi. Bazen sistemsel açılmıyor yani açılıyor kapanıyor sistem oturmuyor ya da çok yüklenildiği için linki geri alıyorlar. Çünkü ben gördüm açıklık vardı. Bazen de kişilerin e-devlet üzerinde tanımlamalarda sorun olabiliyor. Yani aradığınız yer bir çağrı merkezi onu unutmayın ben size sistemi anlatıyorum. Yani bu başımıza daha önce geldiği için mesela bir gün açılıyor ertesi gün giriyorsunuz yok ya da şey var link var basıyorsunuz açılmıyor gibi bu sistemin oturmasıyla biraz alakalı bir de çok yüklenme oldu yani ne olursa olsun 4 milyonlar 5 milyonlar 10 milyonlar vergi borçları Bağkur borçları olan küçük esnaf bile olsa tanıdığım arkadaşlarım var doğal olarak da tamam gene faiz koyulsa da bankadan daha ucuza geliyor o yüzden de taksitlendirmek için tabii biraz yüklenme ister istemez olabiliyor. Şimdi motorlu taşıtların ile ilgili de şunu söyleyeceğim. MTV'ler içinde yapabiliyorsunuz ya bunu. Burada devir mesela MTV borcunuz var taksitlendiniz ama aracı devretmeniz gerekiyor diyelim. Satmanız gerekiyor. Burada da şöyle bir şey koymuşlar. Taksitlendirilen borçların en az %10'unun ödenmiş olması halinde yani işte dediğim gibi işte 300 varsa 30 ödenmiş halinde borç durumunu gösterir belgede yer almayacak artık. Böylece motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş olan hani tutar herhangi bir ihlal anlamına gelmeyeceği için muayeneden de geçecek, devirden de geçecek. Böylece hani aracı devretmek isterseniz hani satıp borcu kapatmak istersiniz vesaire gibi durumlarda avantaj sağlamış olacak. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle yurt dışında yaşayan müşterilerim yani danışanlarım, dinleyenlerimiz belki kızacak ama şimdi şöyle bir şey çıkardılar. Yurt dışında yaşayan veya belirli şartları sağlayarak Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışından elde ettikleri bazı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Yani sen yurt dışındaki paranı Türkiye'ye getir yatır ben senden gelir vergisi almayacağım. 20 yıl bakın 2 yıl değil 1 yıl değil 3 yıl 20 yıl.

ihracat yapan firmaları ve uluslararası faaliyet gösteren şirketleri de hani ek bir avantaj anlamına geldiği için hani biraz hareketlendirme anladığım kadarıyla. Yani genel tabloya baktığımızda hükümet bir taraftan vergi tahsilatını kolaylaştırmaya çalışırken diğer taraftan da hem yatırım, üretim ve yabancı sermayeyi teşvik eden düzenlemeleri devreye aldı diyebiliriz. Önümüzdeki dönemlerde bu adımların ekonomiye yatırımları, vergi gelirlerine nasıl yansıyacağını tabii hep birlikte göreceğiz. Özellikle bu 72 aya kadar olan taksitlendirme süresinin hem SGK hem de vergi borçlarında bulunan vatandaşların bakalım ne kadar rahat ödeyip ödeyemeyeceğini de göreceğiz. Yani bundan daha önce de biliyorsunuz yapılandırma, hatta faiz silinmeli yapılandırmalarda olmuştu ama ona rağmen ödeyemeyenler olmuştu. Ama tekrar hatırlatıyorum, taksit ödeme gücünüze göre, gelir durumunuza göre bakıyor, 72'ye kadar çıkıyor. 72 aylık borcunuzdan herhangi bir faiz silimi olmamasıyla birlikte zaten yıllık olarak belirlenmiş %29'luk faiz ay ay uygulanacak her kuruşunuza. Yani toplam borca değil, ödenen taksite uygulanıyor. Onu da unutmayınız. Şimdi esas bu emekli maaşları ilgili bir de değinmek istediğim bir konu var. Ama önce size şunu anlatayım, ondan sonra gireceğim ona. O biraz uzun çünkü. İkinci kısımda şey yaparız. Şu aile yanında çalışma riskiyle ilgili bir haber çıkmıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şimdi bununla ilgili ay ben işte annemin yanında çalıştım iptal mi? Ay ben babamın yanında çalıştım iptal mi? İşte bir gün gösterdiler, üç gün gösterdiler şeklinde. Bunu bir açıklayayım size. 18 yaşından önce anne veya baba yanında çalışan sigortalılıklar iptal edilecektir. EYT hakkı tehlikeye girdi falan. Biliyorsunuz büyük başlıklar, büyük. O yüzden söylüyorum yani her sosyal güvenlikle ilgili bir şey anlatan birini dinlemeyin. Yani ben kendi derneğime de söylüyorum. Dernekte de hatta atıyorum sayfaları, bunları engelleyin diyorum. Yani bakıyorsunuz sayfaya, hiç alakası olmayan biri, tamam mı? Yani şey masanın mermeri hakkında da fikir beyan etmiş. SGK'dan da beyan etmiş. Ayağına pazarda bulduğu terlikten de fikir beyan etmiş. Sen kimsin yani? Biz bu işi boşuna mı oturup okuyoruz? O yüzden şimdi bunların Yargıtay kararları da var. Bakın mahkeme kararlarını okuyoruz. Sistemin nasıl işlediğini biliyoruz. Denetmenlerin nasıl davrandığı. O yüzden zaten bunu netleştirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de aile şirketi diye bir kavram var. Bakın bu bir kavram, gerçek. Yani hayatın normal gidişatı içinde olan bir sistem. Yani hukukun kabul edeceği bir sistemden bahsediyorum. Esnafın yanında çalışan oğlu var. Bakkalın yanında çalışan kızı var. Atölyede babasıyla çalışan gençler var. Eğer kişi gerçekten çalışmışsa, iş yerinde fiilen bulunmuşsa ve yapılan çalışma gerçekse, bu hizmetleri sırf anasının babası yanında geçtiği gerekçesiyle iptal edilmez. Mümkün değil. Ha, ne olur. Denetmen der ki çalıştığına inanmıyorum. O zaman davaya gideriz. Davada zaten bir kişi raporu ortaya bu çıkar. Çünkü neticede herkes bir şekilde bu çalışma sürelerinde anası babası iş yerine böyle sırtından, ensesinden, hani böyle çizgi filmlerde olur ya, yakasından tut böyle sallaya sallaya götürmüşlüğü vardır. Şimdi burada mahkemeye taşınan dosyaların zaten büyük bölümü sahte çalışmalık iddiasıyla oluyor. Yani kişi mesela yurt dışında bulunuyor, tamam mı? Gitmiş okumaya çocuk yurt dışına. Anında Amerika'ya gitmiş diyelim. Ama burada SSK'lı görünüyor. Bu mesela sahte olarak değerlendiriliyor. Başka şehirde eğitim görüyor. Bu da sahte olarak değerlendirilebilir. Ha, ama tabii bunun bir de şöyle bir şey var. Belki şirkete danışmanlık veriyor uzaktan. Bilemezsiniz ki. Yani genç zihin, genç dimağ, eğitimiyle de alakalı yakından bir iş var mesela. Babası da ona her ay işte fikir sormak için, fikir teatisi için şey yapıyor. Danışmanlık bedeli de veriyor olabilir. Bilir. O yüzden her şeyin uzmanı var ya bu ülkede. Yani bu davaların içine de birçok günlük hayattan veri katılması gerekiyor ki hizmet iptallerine, yani genelde anne baba kaynaklı olmuyor. Yani annesinin babasının yanında çalıştı diye değil. Gerçekten sahte olduğu ortaya çıktığı için iptal ediliyor. Hatta Ankara 62. İş Mahkemesi kararında şey diyor. 18 yaşından küçükken anne ve baba yanında yapılan çalışmanın gerçek olması halinde bu çalışmaların geçerli olduğunu ve yaşlılık aile hakkının korunması gerektiğini zaten emsal olarak beyan etti. Burada vatandaşın dikkat etmesi gereken tek şey SGK'nın hedefinde aile işletmeleri değil, bak değil, sahte sigortalık uygulamaları. Yani

0: çocuk Almanya'dayken, Amerika'dayken, yok Kırklareli'ndeyken, yok Antalya'da tatil yaparken gibi gibi. Öyle düşünün. Çünkü amaç gerçekten sistemi korumak ve bu sahteleri aradan elemek ki bir emekli aile az verilmesi demek bütçeyi tabii şey yapar. Yani bir de mizah yanından bakalım. Şimdi bu haberlere bakarsanız SGK hani sanki kapı kapı dolaşıp senin babanın dükkanına mı çalıştın bakayım. Bakayım anlat bana. Hemen hizmetlerini sileceğiz. Hemen hemen falan gibi yani haberler bir de öyle. Oysa gerçek hayatta böyle bir şey yok ki. Yani babasının yanında çıraklık yapmış Mehmet hiç dükkanı uğramadığı halde hayalet çalışan bir sürü var. Denetmen bunu bilir yani gelip de aa bakayım burası manava ile manavıymış. Dur bakayım karpuzun yanında senin Orlanda duruyor mu falan demez yani. O yüzden hani haberler tamamen artık zıvana yani. Bu yüzden özellikle EYT kapsamında olan vatandaşların öyle çok panik yapacağı bir şey yok. Zaten bununla ilgili fiilen çalışma yapıp yapmadığını zaten bilirsiniz. İnsan yani kendini bilir. Şey vardı ya ilk insan kaç senedir yaşadığını bilirsen 49 yaşında mısın? 35 yaşında böyle bir şey vardı ya. İnsan bilmez mi kendine yaşadığını? Bunu zaten bilirsiniz. Ama bununla ilgili bir sorun olursa zaten denetmen sizi çağırıyor. Yani böyle dank diye bir anda Mücahit'in yanında kiraz kız çalışmış. İptal falan yapmıyor tabii ki. Her şey profesyonel işliyor. Çağırıyorlar sizi. Burada şey veriyorsunuz, beyan veriyorsunuz. Tabii bu tip denetmenlere gitmeden önce de ricam gerçekten bir uzmandan danışmanlık almanız. Çünkü insan eski tarihleri unutuyor. Unutunca da karıştırıyor. Karıştırınca telaş yapabiliyor. Telaş yapınca da aslında çalıştığı yere çalışmadım bile diyebilen tanıdıklarım var. Özellikle yaşı ileri olanlarda oluyor. Sistemi hani bir şekilde hakimiz. Denetmenin ne soracağı, nasıl işleyeceği, ne yapılması gerektiği. Bu yüzden bu tip başınıza bir şey geldiğinde bir uzmana lütfen danışın. Ve mahkeme kararları da neticede gerçek çalışma var ise bunu silmeyeceğini çok net bir şekilde bildiriyor. Şimdi emeklilerin durumuyla alakalı hem maaşların ne olacağı aşağı yukarıyla hem de bir fikrim var. Bir bu konuda bu yapılandırmayla bir şey bağlayacağım ama bir size önce şarkı arası vereyim. Ondan sonra bunu anlatacağım.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Tekrar merhabalar. Yine ben tekledim. Aküm basmıyor. Bir şey anlatacağım. Bir konuya girmeden. Bir dakika. Çok sıcak burası ya. Şimdi halamın aracında bir problem vardı, tamam mı? Bilmem ne beyni değişti. Ne deniyor ona, kilitleri açmak için bilmem ne. Sen beyni mi bir şey? Neyse. Sonra büyük akü, yani normal büyük akü değil mi? Hani bazı arabalarda iki akü varmış bu arada. Bir sağ altta küçük bir akü, bir de normal büyük akü. Şimdi büyük akü de değişti ama akü yani şey kesiyor, şarj olmuyor, tamam mı akü? Ya da pardon, boşalıyor durduk yere. İşte şarj ediyor, geliyor şey, akücü yok, akü merkezine gidiyor, test ediliyor, yok o yok, her şey yapıldı, aküde bir sorun yok. En son artık dayanamadık. Allah'ım 80 yaşında bu arada. Bir tane böyle powerbank gibi kocaman bir şey aldık, tamam mı, arabayı şarj etmek için. Bak şimdi düşün, arabanın başındayız, daha kafasını yani şarj etmek başını bile zar zor bulduk ettik. Arabanın başında bir 80 yaş, bir de ben. Akıyı şarj etmeye çalışıyoruz, tamam mı? Takıyoruz onu, takıyoruz öyle, takıyoruz. Fırt yapıyoruz olmuyor, hurt yapıyoruz olmuyor, vırt yapıyoruz olmuyor. Yani çok da zor bir şey değil yani, değil mi? Bilen bilir, akü şarj etmek bu kadar zor bir şey değil. Yani takarsın başları kırmızıyı, siyah siyah, kırmızıyı kırmızıya açarsın. Öyle oluyor, böyle olmuyor falan. Neyse. Öyle başardık, tamam mı, ondan şarj ettik. Götüreceğiz, servise bırakacağız arabayı artık. Çünkü bin kere servise gitti ama bu sefer ana servise bırakacağız falan. Bir beş dakika falan arabanın başından ayrılamadık. Hani yok akü giderse falan diye böyle. Meğerse küçük aküdeymiş sorun. Yani o yüzden basmıyormuş. Aslında oradan bağladım ama pek de komik gelmedi bana. Ya. Neyse hoş. Başta komik gibi geldi de. Sayın Doktor Özdemir, Doktor Şahin Özdemir. Tıp doktoruymuş. Bağkur emeklisiyim. Kamudan emekli olmak için yeniden görev talebinde bulundum. Yaklaşık 10 yıldır emekliyim, 72 yaşına kadar çalışırma hakkım olduğu söylendi. Şimdi işe başlasam kamudan emekli olabilir miyim? Şimdi bu konu çok uzun bir konu. Bunun bir yasa açığı var. Ama yasa açığının 3,5 yıl sonra kabul edilip edilmeyeceği Ankara Hukuk Servisi'ne bağlı oluyor. Yani bunu burada şimdi anlatamam tabii ki, yasa açığını mesleki olarak biliyorum. Böyle bir şey var. Evet, yapılabiliyor. Atandığınız zaman, ama bu atanma sürecinde yapılması gereken bazı şeyler var. Yani atanmadan önce yapılması gereken yasa açığına oturmak için. Daha sonra bu yasa açığına emsaller eklenmesi gerekiyor. Yani tamamen yani danışmanlık konusu, bunu burada anlatamam ya. O kadar sırrımı da söylemiyorum Sayın Doktor Beyciğim. Levent Bey, günaydın, kolay gelsin. Ay o bana değilmiş. Olsun, ben aranım üstüme. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Levent Beyciğim. Şimdi şuna giriyorum. Bir, şimdi emeklide zaten bunu biliyorsunuz. Ne denir? Yani maaş artışları 3 Temmuz'da artık son kritik zamana geliyoruz. 3 Temmuz'da son enflasyon oranının açıklanması beraber emekli maaşları artık netleşecek. Yani memurun, memur emeklisinin, normal emeklinin, herkesin rakamı belirlenecek. Yani aşağı yukarı zaten %18 civarı SSK bekliyoruz. %15 de hani memurların o civar, yani üstü olmaz altı belki olur. Yani 14.90 olur, 15 olur, 15.10 olur gibi. Bir yuvarlama olacak mı onu bilmiyoruz. Yani %18'in belki Sayın Cumhurbaşkanı %20'ye yuvarlar mı? Sadece olduğu gibi mi bırakır? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu son borsanın falan çok oynaması, biliyorsunuz, çok sıkıntı oldu. Hani bu biraz etkiler emeklileri ister istemez. Çünkü burada her şey birbirine bağlı ya bu ülkede. Ama tahminler bu civarda. Ama benim şimdi enflasyon farkının ne kadar olacağı, olmayacağı, bunun dışında şuna aslında değinmek istiyorum. Emekliye sürekli maaş artışı konuşuyoruz değil mi? Şu kadar artacak, bu kadar artacak, bu kadar düşecek, bu kadar bilmem ne olacak diye. Ama emeklinin borç yükünü azaltmak adına neden hiçbir çözüm yok? Bu yapılandırma meselesinden bak denkleyeceğim. Şimdi Türkiye'de şu anda en az %70'e yakın emekli maaşını görmüyor bile. Neden görmüyor?
2: Çünkü o kadar yetersiz kalıyor ki elindeki miktar. Çoğu durumda bahsettiğimiz bankaların kredi kartları, işte KMH'ları, kredileri zaten daha önce bunlar çekilmiş olduğu için gelen maaş hop oraya gidiyor. Böyle diye çekiyorlar. Bunların faizleri var. Faizleri için çekiliyor. Yani emekli maaşını elinde tutabilen kesim çok az. Ve bu kesim hani belki tutabilen hani ne vardır? İşte ailesi çok yardım ediyordur. İşte maddi durumu önceden iyidir. Ama bunun %70'lik kesimi bence maaşı kesinlikle elinde falan görmüyor. Hatta bankasında da görmüyor. Ruk diye oraya gidiyor. Hatta bunun için daha önce biliyorsunuz bir espri yapmıştık. Emekli ikramiyeleri yattığı zaman bana emekli ikramiyesi yatmıyor diye çok mesaj geliyordu. Siz borçlu olduğunuz için görmüyorsunuz demiştim. Yani çünkü emekli ikramiyesi yatıyor ama KMH eksi de hurt oraya gidiyor, görmüyorsunuz. Yani bu hani böyle bir espri hani gülerek yapmıştık ama şu anda son araştırmalara göre ki zaten benim de gördüğüm ki kendimden de yaşadım. Gelen bütün maaş faize gidiyor ve borca gidiyor ve bunun artık bence bir çözüm olması gerekiyor. Yani aktif olarak çalışan tabii sistemde hani ona olmasın ama çok yüksek vergileri var, tamam. Yani şöyle aktif olarak hani vergi indirimi ve SGK Bağkur indiriminden bahsediyorum. Tam onlara çıktı ya yapılandırma. Tam çok yüksek vergileri var, primler çok yüksek, çalışan ödemeleri var vesaire. Okey, bakın bunu hiçbir şey söylemiyorum. Tabii ki çıksın yapılandırma ama neden aynı şekilde emekliye mesela çıkmıyor böyle bir yapılandırma? Yani düşünsenize yani borcu var emeklinin ve ona da böyle 72 ay gibi işte 36 ay gibi bir yapılandırma mesela. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi banka kısmını değil, bakın önce vatandaş ve devlet kısmından konuşuyorum. Bankaya mesela 300 bin lira borcu var diyelim emeklinin. Bunu işte KMH'ı, kredi kartı, işte gelen para oraya gitmiş vesaire, elinde hep eksi 300 binde diyelim. Bu 300 bin lirayı faizsiz ya da hadi faiz de koy, küçük de olsa bir faiz de koy. Bunu 72'ye kadar taksitlendir. Yani ne bileyim, çok miktar dediğim gibi yani 300 bin lirayı sürekli eksi eksi eksi de olmak varken var yani şu anda herkes öyle. Bunun yerine bilsin ki 72 ay boyunca her ay cebinden şu kadar şu kadar emekli maaşından da kessinler ve taksitlendirilsin. Böylece hani bütçede bir rahatlama oluşur. Emeklere verilecek hani belli bir miktar, işte şu kadar verilemiyor, şu kadar veriliyor, işte hazinede şöyle, bunu konuşacağımıza artık aslında bunu mu konuşsak, bunu mu talep etsek? Şimdi ekonomiyi düzeltmeye çalışıyoruz, tamam, enflasyon düşürmeye çalışılıyor, evet, bu yüzden işte harcama artmasın, işte borçlar ödensin gibi gibi bir sürü yanı var tabii ki, tamam, bunu kabul ettik, ediyoruz da, ama bankaların artık faizleri 6.40'ların üzerine çıkmış, 7'ler var, emekli bir kişi borcunu da ödeyemiyor. Ödesin, taksit koyalım taksite, konuşsun bankalarla devlet, vursun eli masaya. Yani tabii ki onlara ekstra o kısma geleceğim. Geliri olmayan, belli bir gelir grubu altında kalan, işte şu kadara kadar borcu olan emeklilere 72'ye kadar borcunu faizlendirdim desin, aman taksitlendirdim desin. Adamın eline 20 bin lira kalmıyordu, şimdi cebine 17 bin lira kalsın. Belki tatile gider. 10 yıldır tatile gidemeyen emekli var. Ya da bir evini harcamasını yapar. Evini boyatmak isterse evini boyatabilir. Ki bilir, cebine borcunu taksitlendirdi 72 ay. Cebinden işte atıyorum 5 bin lira çıkacak. Her ay bankaya maaşından kesilecek. Geri kalan para onun cebinde. Bu süre zarfında da başka bir borç yapamasın. Yani ne bileyim işte kredi kartı verilmesin, kredi verilmesin. Bütün borç sistemi de kapatılsın. Yapılıyordu biliyorsunuz, kara listeye alınma gibi. Aynı şeydi tabii de. Hani onun da bu 72 ay içinde bütün borcu bitsin. Akpak bir ortaya çıksın. Böylece ne kadar zam yapıldığı konuşulacağına, elime ne kadar kaldığı konuşulur. Ve mesela çocuğunu evlendirmiş, borç yapmış, onu ödeyememiş, çocuğu ona dertleniyor, ödemeye çalışıyor, öbürü bilmem ne yapıyor. Yani herkes aslında burada mağdur oluyor. %18'lik zam diye hani ben hep zam derim ama aslında enflasyon farkıdır. Zaten elimizde erimiş olan miktarın kalanı ya bu. O yüzden hani bir anlamı da yok bu artışın. Ama böyle bir şey olsa yani en azından bana mantıklı geldi. Size bilemem. En azından bana mantıklı geldi. Bunu bir konuşalım bence aramızda. Yani turizmi de canlandırır bu. Belki işte dediğim gibi bir inek almak istiyordur belki fazladan, işte süt sağmak için katkı, ticarete katkı olur. Aa bakarsınız inek doğru, bir inek daha, bir inek daha, bir inek daha, hop, süt merkezi kurar. Yani bir teşvik gibi olması gerekiyor bunun. Yani nasıl çalışana bu yapılabiliyorsa, devlete ödenecek borçlara yapılabiliyorsa, banka için de yapılmalı. Tabii bunun diğer bir işi, tabii bankacılık sisteminde bir sorun. Tabii ki bu teşkil ediyor. Şimdi bunun her yanı var. Kendi alacağını 72'ye bölmek istemiyor banka. Faiz düşürmek zorunda kalır. Borcu yeniden yapılandırması demek. Hukuki ve ekonomik anlamda tabii karmaşık bir süreç. Devletin faiz desteği vermesi, belirli teşvik mekanizmaları kurması gerekiyor. Bunlar ayrı, bakın bunlar ayrı. Ama gene de bence bankalar yani şu 5 sene içinde %20'den az kar ediver, yani %20 az kar ediverse de en azından şu emekliler de pastadan bir pay alsa diyorum. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama yani benim hani düşünceme göre ne kadar zam yerine nasıl rahatlatabiliriz konuşulması gerektiğine inanıyorum bu arada. Bilmiyorum artık, siz çok konuşmada diyebilirsiniz.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Sabri Bey İzmir'den bize selamlarını göndermiş. Biz de ona çok selamlar iletiyoruz. Bakayım Bülent Bey yazmış. Enerjinize hayran kaldım bir insanım demiş. Melis demiş, olur. Hiç sıkıntı yok biliyorsunuz. İstanbul'dan Bülent ikinci EYT için yorumunu olacak mı? Teşekkürler demiş. Onu aldım. Bir saniye. Hatta ona girecektim. Aynen tam üstüne geldi. Onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Birazdan söylüyorum bakayım. Şeyleri atlamak istemiyorum, sonra arada kaynıyor diye gelen bir şey var mı diye baktım. Tamam, şimdi daha önce her zaman konuştuğumuz, her senede meclise teklif olarak gittiği 3 konumuzu tekrar mecliste olduğunu söylemek isterim. Tekrar gündemde yani görüşülecekler arasında milyonlarca kişiyi ilgilendiren 4 başlığım var. Bunlardan biri tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi. Kademeli emeklilik için düzenleme. Staj ve çırak mağduriyetinin giderilmesi. Ve taşeron olarak belediye işçilerine kadro verilmesi talepleri. Bunları şu an tekrar konuşulacak gündemler arasında, bakın yasa teklifinden bahsetmiyorum. Gündemde, yani bununla ilgili ne yapabiliriz? Ne yapılmalı? Ne bizi kurtarır, ne bir problem çıkarır? Özellikle kademeli emeklilik konusu en çok biliyorsunuz talep edilenlerden biri ve birkaç hani gün bir gün farkla hani çok uzun süre bekleyen vatandaşlarımız var. Birçok dernek kuruluyor bununla ilgili. En çok talep edilen konu bu. Bu ana başlıkları içinde. Bir diğer önemlisi staj ve çıraklığın başlangıç sayılması, yani gerekirse eksik kalan kısmın borçlanılması. Yani örnek veriyorum, bir ay staj yaptınız, bunun %30'u sizin sağlık için ödendi, geri kalan %70'i borçlanıp parasını verip satın alıp erken emeklilik imkanı doğmasıyla alakalı. Bu mağduriyetin giderilmesi için meclis gündeminde var. Memurlar için 3600 ek gösterge talebi de kamu çalışanlarının en büyük beklentisi. Bu da ne demek oluyor? Çünkü emekli olurken özellikle bu normal maaşta değil de bu 3600 bu göstergeler, memur olarak emekli olduğunuzda, eski memur diyorum biliyorsunuz, yeni memurların 2008 sonrası farklı. Memur olurken onların emekli maaşlarında bayağı bir etkisi oluyor. Bu yüzden istiyorlar. Bu da konuşulacak. Taşeron ve belediye işçilerinin kadro beklentisi var. Özellikle geçmiş yıllar kadro düzenlemelerinin dışında kaldılar biliyorsunuz. Şart aramaksızın, çok özür dilerim, kadroya geçmek istiyorlar. Yani işte bir hastanede mesela SSK'lı olarak çalışıyor ama memur olmak istiyor. Ama 5 senedir de ben bu hastanede çalışıyorum, hani benden ekstra bir şey isteme diyor. Burada aslında altını çizmek istediğim en önemli nokta şu. Şu an itibariyle bu başlıkları hiçbiri yasalaşmış değil. Ve bu bir yasa teklifi değil. Görüşülecek, gündeme koyulacak. Dile getirilen bu talepler, siyasi çağrılar, yani milyonlarca kişinin beklediği bu konular önümüzdeki çalışmalar içine katılıp katılamayacağı, nasıl değerlendirilebileceği, nelerin gelip nelerin gelemeyeceği, artısı eksisi piyasalara ne olacağı, bununla ilgili görüşme yapılacak. Yani özetle görüşecekler. Daha kademeliye bekleriz ya. Daha bekleriz.
1: Soner ve günaydın gidiyorum bile. Abi siz geldiniz ve hoş geldiniz yazmış.
2: gidiyorum. Ankara'ya geliyorum ben. Ay söylenir miydi? Söyledim ya. Nereden bulacağız beni? bulamanız. Ay bir şey, bu ne? Bir dakika, kaymıyor. Emekli ha. Bir saniye. Ha. Neymiş? Trafikten dinliyorum. Trafik var değil mi Ramazan Bey? Aman ben de karşıya gidecektim. Ben de ne çok gidiyorum bir yere değil mi? Akom bu ya ben niye hep sabahki haberleri okuyorum? Ben sabah haberlerine geri döndüm. Sağ ol, ne kadar akıllıca. Gelen mesajların saatine baksın ödüyor. Sonradan işte gözüme çarpıyor. Araya karışıyor. Yaşlıyım ama gözüm görmüyor. Emekliye kök maaş yerine huzur hakkı verirler mi? 3-5 yerden maaş istemiyoruz. He, verecekler Ramazan Bey. Verecekler. Selam da verecekler size. Özellikle isminizi vereceğim. Ramazan Bey'e selam verin. Şimdi çok hoşunuza gidecek bir haberle geliyorum. Sinema biletlerinde yeni dönem. Bak konudan konuya size. Sinemaya gitmeyi seven ama fiyatları gördüğü zaman vazgeçenler arasında kim var? Mesela ben, parmak kaldırsın. Gerçekten. Bir de bu tabii platformlar şey yaptı. Yani ya tam sinemaya gideyim diyorum. Hani katkı olsun, aman nasıl olsa bilmem nereye gelir deyip evde oturur izlerim değil mi fiyatlardan. Şimdi yeni düzenlemeye göre zorunlu indirimler gelecek. Mesela öğrencilere zaten o vardı ama az buzdu. Onu belli bir oranı yükseltecekler. Belirli yaş grupları, kamu çalışanları, işte halk günü, engelli bireyler, emekli bireyler gibi tam bilet fiyatı üzerinden %40'a varan indirimlerin uygulanabilmesi için bir sistem artık geliyor yavaş yavaş. İşletmeler isterlerse hatta daha da uygun bilet satabilecek. Yani örneğin işte diyor ki hani %50 yapacak ama mesela işte işletme diyecek ki işte engelliler, şehit yakınları, gaziler için %50 mesela yapacak gibi. Ayrıca sabah seansları, işte kurum, toplu alınan kurum biletleri, özel izleyici grupları için de gene %50'ye varan bir indirim uygulanabilecek. İnternetten bilet alan vatandaşlar için de ayrı bir avantaj sunacaklar. Mesela mevcut kampanyalar ek olarak sinema salonlarında %10'a kadar ilave, mesela o çerezli, çörözlü, mısırdı falan, onlarda indirim belki yapılabilir ya da gene bilette. Böylece online satışı da teşvik etmek gibi. İşte yani bilet çok yüksek bir miktar. Yani en son herhalde 250 lira falan da adam başı bilet gibi bir şey hatırlıyorum. Burada yani en dikkat çekici film özel bileti adı verilen bu yeni uygulamada sinema salonları belirli filmler için özel kategori oluşturabilecek. Bu kapsamda tam fiyatın üzerinden %70'e kadar da indirim yapabilecek. Mesela hani çok şey olmayan, ne denir ona, izlenmeyen bir film vardır mesela, onu %70 kadar indirebilir. Bazen hani dikkat çekmiyor ama film çok iyi oluyor. Böyle indirimli olursa mesela girersiniz, "Aa, hakikaten ne filmmiş ya" falan olursunuz. Bazen hani böyle çok özür dilerim ama tırt gibi görünen filmler çok iyi çıkıyor biliyorsunuz. Yani buradaki önemli nokta vatandaşın otomatik olarak alacağı indirimler. Sinema işletmecileri bu indirimleri uygulamalıdır diye kesinlikle. Zaten boş salon, yani salon boş olacağına, hani sürümden kazanmak diye bir şey vardır. Yani temel amaç insanı, amaç olarak yani bunun getirilmesi, sinema sektörünün daha fazla canlandırılması, sinema salonlarının doldurulması, bu yüksek fahiş fiyatlardan kurtulması. Özellikle önümüzdeki dönemde öğrenci biletleri, internet satış, bunların bence indirimlerini göreceğiz. Çünkü yani eskiden, çok özür dilerim ama lisede hani böyle arka koltuklardan bilet alınırdı. Şimdi gerek yok, istediği yerden alıyor adam çünkü boş salon. İnşallah uygulanır ve ben sinemada film izlemeyi çok seven bir biriyim. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.
0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Melis İlmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dünyanın gözü bugün İsviçre'de düzenlenecek ABD-İran müzakerelerinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire'de temaslarda bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dünyanın gözü bugün İsviçre'de düzenlenecek ABD-İran müzakerelerinde olacak. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'la yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının devamı niteliğindeki teknik düzey görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gitti. İsviçre Dışişleri Bakanlığı ABD ile müzakerelere katılacak İran heyetinin de ülkeye vardığını duyurdu. Taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik başlıkların ele alınacağı görüşmede İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın liderlik edeceği öngörülüyor. Vance'in İsviçre'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'le bir araya gelmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekaidi ilk olarak Pakistan ve Katar'la Arabcılarla görüşeceklerini, öğleden sonra ise ABD, Pakistan, Katar'ın katılımıyla dörtlü toplantının yapılacağını açıkladı. Görüşmelerin odak noktasının savaşın sonlandırılması ve mutabakat zaptının uygulanması olacağını kaydeden Bekaidi, İsrail'in Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiğini ve bu konunun görüşmelerde ele alınacak en önemli mesele olduğunu vurguladı. Bekaidi ayrıca İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu ve İran'a petrol satışı için gerekli iznin verilmesi meselesinin de görüşmelerde gündeme geleceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Romanya Cumhurbaşkanı Dan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Romanya ikili ilişkileri ve bölgesel ve küresel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kahire'de temaslarda bulundu. Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve ABD'nin Arap ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışmanı Massad Fares Boğlusu'nda yer aldığı toplantıya katıldı. Kahire'deki toplantıda Libya dahil bölgesel konular ele alındı. Hac ve ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için başvuru süresi uzatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran mesai bitimine dek uzatıldığını duyurdu.
0: Spor.
1: A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında 2-0'dan 3-2 yenerek muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İlk sette 25-18 ile ikinci sette 26-24'lük skorla kaybederek 2-0 geriye düşen filenin sultanları daha sonraki üçüncü seti 25-19, dördüncü seti 25-22 ve altın sette 15-13'lük skorla kazanarak kritik bir galibiyet aldı. Milletler Ligi'nin Ankara etabında ise 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Milliler etaptaki ikinci karşılaşmasında da Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etmişti. A-Milli Kadın Voleybol Takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında ise bugün Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Filenin sultanları rakibini yenerek Ankara etabını 4-4'te bitirmek istiyor. Türkiye-Çin maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Milli tenisçi Ayla Aksu Portekiz'de düzenlenen FOS turnuvasında adını finale yazdırdı. Milli sporcu kariyerinde ilk kez WTA 125 seviyesinde final oynayacak. Milli tenisçi şampiyonluk maçında 3 numaralı seri başı Darja Vitvanamo ile karşı karşıya gelecek. Razgatlıoğlu Çekya'da 11. oldu. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da gerçekleştirilen MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağının sprint yarışını 11. sırada bitirdi. MotoGP'nin Çekya ayağında ana yarış bugün Türkiye saatiyle 15'te gerçekleştirilecek. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
3: Ya kardeşim, Mücahit Birinci, bir önceki dönem AKP MKYK ama bu adam gidiyor diyor ki sen şu 1,5 sayfalık dilekçeyi imzalayacaksın, şuraya bir de 2 milyon dolarcık atacaksın diyor. Bu bir nüfus ticaretidir, bu bir tahliye taahhüdüdür. Mücahit bunu tek başına yapamaz. Mücahit bunu ancak birine dayanarak yapar.
4: Yani vatandaş tepkili, öfkeli, 334.003 oyun hesabını soruyor vatandaş. Kendisine oy verenlerin oyunu gasp etti.
2: Siz biliyor muydunuz ayrılacağını?
4: Belediye başkanlığı yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı yaparken AK Parti ile temas içinde olduğunu öğrendim.
5: Seçimi kazandıktan sonra bir takım dedikodular başlamıştı. Çok ciddi şaibeler kulağımıza geliyordu. Çok...
2: Bu asfalt ihalesindeki usulsüzlük ve bunun üzerine hakkında bir dosya açıldığını ne zaman öğrendiniz?
5: Şubat ayında filan benim kulağıma geldi. Bana sarıp belgeler getirdi partinin belediyedeki meclis üyeleri.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
6: Bunu biliyor muydunuz? Arktik ren geyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya Tundra ren geyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivrisineklerin bir grup içindeki belirli kişilere daha fazla yönelmesi uzun yıllardır merak konusu olurken bilim insanları bu durumun sanıldığı gibi kan grubuyla ilgili olmadığını ortaya koydu. Araştırmalara göre sivrisinekler hedef seçerken birçok farklı duyusal ipucundan yararlanıyor. Özellikle dişi sivrisinekler insanlardan yayılan karbondioksit, vücut kokusu, sıcaklık ve nem gibi sinyalleri algılayarak hangi kişiye yöneleceklerine karar veriyor. Uzmanlar sivrisineklerin nefesle dışarı verilen karbondioksiti onlarca metre uzaklıktan hissedebildiğini belirtiyor. Yaklaştıkça vücut kokusu daha önemli hale gelirken son aşamada ise vücut sıcaklığı ve nem oranı devreye giriyor. Kamuoyunda yaygın olan sivrisinekler bazı kan gruplarını daha çok sever inanışınınsa bilimsel olarak kanıtlanmadığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmalar kan grubunun sivrisinek tercihinde belirleyici bir rol oynadığını göstermedi. Benzer şekilde ten, göz veya saç renginin de bu konuda etkili olduğuna dair güçlü bir bulgu bulunmuyor. Bilim insanlarına göre asıl belirleyici unsur vücut kokusu. İnsan vücudu yüzlerce farklı kokulu bileşik salgılıyor ve sivrisinekler bu bileşiklerin bazılarına karşı daha hassas davranıyor. Özellikle cilt yağlarının parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı maddelerin sivrisinekleri daha fazla çektiği tespit edildi. Sivrisineklerin insanların salgıladığı 1000 olası bileşikten 27'sini algılayabildiği ve bu özel karışımı takip ettiği belirlendi. Sivrisineklerin en çok yöneldiği kişilerin cilt yağının parçalanmasıyla oluşan mantar alkolü adlı bileşiği yüksek oranda salgıladığı tespit edildi. Araştırmalar ayrıca alkol tüketiminin de sivrisinekler için çekiciliği artırabileceğini gösteriyor. Alkolün vücut sıcaklığını yükseltmesi, nefesle verilen karbondioksit miktarını artırması ve cilt kokusunu değiştirmesi nedeniyle sivrisineklerin insanları daha kolay fark ettiği belirtiliyor. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil, vücut kokusu, nefesle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'li Akdoğan, E-Devlet üzerinden yaptığı sorgulama sonrasında CHP üyeliğinin parti tarafından nasıl sonlandırıldığını canlı yayında anlattı. Hakkımda kesinleşmiş bir karar yokken böyle bir işlem yapıldı. CHP milletvekili olmasam da CHP'li milletvekiliyim diyen Umut Akdoğan şunları söyledi.
2: Şu CV ile nasıl partisiz kaldınız?
3: Ben partisiz kalmadım.
2: Yani en azından Cumhuriyet Halk Partili değilsiniz resmen, değil mi?
3: Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili denemeyebilir benim için. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapmıyor olabilirsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partili Ankara milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapıyorsunuz.
2: Ya çok azim değil mi bunu açıklamak zorunda kalmak?
3: Evet, çok ayıp, çok yanlış. Bunun toplumda bir karşılığı yok, parti örgütünde bir karşılığı yok, Ankara halkının nezdinde bir karşılığı yok. Yok da yok. Geçen gün bir uçağa bindim. Evvelsi gün İstanbul'a giderken uçaktaki yolcuların bazılarının böyle yüksek teveccühünü görünce aklıma şu geldi. Acaba acil bir durum olsa bu butlan kararıyla CHP yönetimine gelen kayyum heyetinin, kayyum yönetiminin uçağa binme şansı olur mu diye. İnanın olmaz. Bir sokakta yürüyemiyorsanız, evinizden genel merkeze, genel merkezden evinize mekik dokuyorsanız, siz Umut Akdoğan'ı partiden atsanız ne olur, atmasanız ne olur? Siz 9 milletvekilini ihraç etseniz ne olur, etmeseniz ne olur? CHP Ankara milletvekili Umut Akdoğan demeyelim de CHP'li Ankara milletvekili diyelim. Ben CHP'liyim. Benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi kimse elimden alamaz. Benim rozetimi kimse yakamdan çıkartamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde arkalarına aldıkları yargı gücüyle bizim ilk önceliğimiz olan yurttaşlarımıza hizmet verme olanağını bırakmıyorlarsa o zaman da ne yapacağımızı yine o yurttaşlarımızla kararlaştırır. Yol haritamızı ona göre belirleriz. Biz bunları partiden atalım. Atın abicim, atın. Ha şimdi bugün bir de başka bir şey çıktı biliyorsunuz. Sabah kalktım. Ya dedim şu şeye bir gireyim. E-Devlet'e bir gireyim, bir bakayım. Bizim durumumuzla ilgili bunlar bir şey yapmış olabilir. Sanki içime doğmuş gibi. E-Devlet'e girdim, siyasal parti üyeliği kısmına girdim. Aa, bir bakarım ki siyasal parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır. Ya nasıl olur böyle bir şey? Benim hakkımda bir karar vermemişsin güzel kardeşim. Evet, ben seni partiden attım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinden de seni sildim.

0: Değişimin sonucunda yerel seçim zaferini yaşamak.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaş programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, parti üyeliğinin nasıl sonlandırıldığını canlı yayında anlattı. E-Devlet'e girdim, siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır yazıyordu. Hakkımda kesinleşmiş bir karar yokken böyle bir işlem yapıldı diyen Akdoğan, ben partisiz kalmadım. CHP Ankara Milletvekili demeyebilirsiniz ama CHP'li Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ım. Benim CHP'liliğimi kimse elimden alamaz ifadelerini kullandı. Akdoğan, iptal edilen üyeliğinin sebebini ise bizim kusurumuz kurultayı istemek, değişimi gerçekleştirmek ve yerel seçim zaferini kazanmak. Bu süreçlerin arkasında hırs ve intikam duygusu var sözleriyle açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim hayatlarına geri dönmesini amaçlayan çeşitli kanun teklifleri komisyon aşamasında bulunurken, öğrenci affına ilişkin beklenti de giderek artıyor. Öğrenci affı çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen, kayıt sildiren, azami öğrenim süresini dolduran veya kayıt yenilemediği için öğrencilik hakkını kaybeden kişilere yeniden yükseköğretime dönme imkanı sağlayan yasal düzenleme olarak tanımlanıyor. Affın kapsamı ve şartları ise çıkarılacak kanunda belirleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklifin gerekçesinde öğrencilerin eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmelerinin amaçlandığı belirtiliyor. Ayrıca farklı siyasi partiler tarafından sunulan tekliflerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin de af kapsamına alınması öneriliyor. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilmiş veya çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamamış yüz binlerce kişi düzenlemeden yararlanabilecek. Son yıllarda yapılan değerlendirmelerde potansiyel olarak yaklaşık 400 bin ila 1 milyon kişinin tekliften yararlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak resmi olarak açıklanmış kesin bir sayı bulunmuyor ve yararlanacak kişi sayısı düzenlemenin kapsamına göre netleşecek. Türkiye'de son yüksek öğretim affı 2022 yılında hayata geçirildi. Düzenleme sayesinde ilişiği kesilen veya çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrenciler yeniden üniversitelere başvurma hakkı elde etti. Yüksek öğretimde ilk öğrenci affı 1983 yılında çıkarıldı. Daha sonra 1984, 86, 88, 1991, 93, 95, 97, 2000, 2005, 2008, 2011, 2012, 2018 ve 2022 yıllarında benzer düzenlemeler yapıldı. Böylece Türkiye'de 1983'ten bu yana yüksek öğretim alanında toplam 15 kez öğrenci affı uygulanmış oldu. YÖK ve üniversitelerin farklı dönemlerde açıkladığı verilere göre öğrenci aflarından yararlananların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Özellikle 2018 ve 2022 düzenlemeleri son yılların en geniş kapsamlı afları arasında yer aldı. Ancak tüm afları kapsayan tek bir resmi toplam sayı bulunmuyor. Akademik değerlendirmelerde bugüne kadar çıkarılan aflardan toplamda 1 milyondan fazla kişinin yararlandığı belirtiliyor. Meclisteki tekliflerin mevcut hali dikkate alındığında kendi isteğiyle kaydını sildirenler, kayıt yenilemediği için öğrencilik hakkını kaybedenler, azami öğrenim süresini dolduranlar, akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenler, lisansüstü programlardan ayrılanlar, öğrenci affının potansiyel yararlanıcıları arasında gösteriliyor. Nihai kapsamsa yasalaşacak düzenlemenin içeriğiyle netleşecek. Kanun teklifinin önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde öğrenciler, belirlenen başvuru süresi içinde üniversitelerine müracaat ederek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Öğrenci affı denildiğinde akla önce rakamlar geliyor. Ancak daha önceki haftan yararlananlardan bazılarının hikayeleri de dikkat çekici. Ahmet Sezai Ercan Türk 2018'de tam 31 yıl sonra döndüğü İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 77 yaşında diplomasına kavuşan Ercan Türk 1991'de hayvancılık ve kamu görevleri nedeniyle eğitimini yarıda bırakmıştı. 1980 darbesinde üniversiteyle ilişiği kesilenlerden Mehmet Özdemir de tam 40 yıl sonra mimar oldu. 2018'deki afla üniversiteye dönen Özdemir 2022 yılında mezun oldu. Nadide Kaymaz'sa 1986'da kanser nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne ara verdi. 2022'de öğrenci affından yararlanarak üniversiteye döndü ve 4 yılda bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun oldu. Kazmaz'ın kızı da aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Kazmaz'ın hikayesi öğrenci affının yalnızca eğitim hakkını geri vermediğini, bazı insanlar için yarım kalan hayat hikayelerini de tamamladığını gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de öğrenci affı yeniden siyasi gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. 1983'ten bu yana 15 kez çıkarılan af düzenlemelerinin ardından yeni bir affın yasalaşması halinde yüz binlerce kişinin yüksek öğretime geri dönmesinin önü açılabilir. Ancak kapsam ve yararlanacakların sayısı meclisteki görüşmelerin ardından kesinleşecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Şehrazat, Prens Igor, Karye, Gazel gibi ünlü opera ve besteleriyle tanıdığımız Rimski-Korsakov, Rus müzik dünyasının adını büyük harflerle yazdırırken dünya sahnesinde de önemli bir figür oldu. Daha önce denenmişi denedi ve klasik batı müziğini geleneksel doğu ezgileriyle harmanlayıp ortaya özgün sanat eserleri çıkardı. Bugün ünlü müzisyen ve besteci Rimski-Korsakov'un ölüm yıldönümü.

18 Mart 1844 Tihvin doğumlu Rus sanatçı aslında Rus donanmasında bir subay olmayı hayal ediyordu. Müzik yeteneği henüz çok küçük yaşlarda ortaya çıkınca bundan hoşlanmaya başladı ve denizcilik eğitimi almaktan vazgeçip kendini müziğe adadı. Bu sayede doğduğu yere çok da uzak olmayan Petersburg Konservatuvarı'nda eğitim almaya başladı. 1871 yılına geldiğinde mezun olduğu okula müzik teorisyeni profesörü olarak atanma gururunu yaşadı.

Rimsky-Korsakov, Rus Beşleri veya Mighty Five olarak bilinen 5 üyeden biri oldu. Bu üyeler arasında resmiyette bir grup değildi. Ancak müziklerinin batı formlarını doğu ezgileriyle harmanlamaları bu beşliği dönemin sanatçıları tarafından bu şekilde isimlendirilmesine sebep oldu. Borodin, Miri Barakirev, Modest Mussorgsky ve Cezar Cui bu beşlinin diğer isimleriydi. Dinlemiş olduğumuz Prens Igor aslında Borodin'in bir operasıydı ancak ani ölümü sebebiyle tamamlayamamıştı. Bu görevi Glazunov ve Korsakov üstlendi. Bu opera 12. yüzyılda Rus ve Türklerin arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

Rimski-Korsakov 21 Haziran 1908'de 64 yaşında hayatını kaybettiğinde Petersburg Konservatuvarı'ndan birçok yeteneği yetiştirmiş, 15'e yakın opera bestelemiş, geriye toplamda 80'e yakın eser bırakmıştı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal medyada çadırda kalan doktor olarak tanınan Doktor Ekin, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bodrum'da yaşayan Doktor Ekin, yüksek kiralar nedeniyle çadırda yaşamaya başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Doktor Ekin'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla çadırda kaldığını duyuran Doktor Ekin, neden böyle bir yaşam tercih ettiğini Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a şu sözlerle açıkladı.
2: Yani hem bu emlak krizine, faiz kiralara bir isyan tabii ki, ama aynı zamanda bir hayat tarzı seçimi diyebilirim. Yani evlere o kadar para vereceksem benim çalışmamın bir anlamı yok diye düşündüm ve hayata dair sevdiğim şeyler var. Gezmeyi seviyorum. Materyaller dışındaki deneyimlere para harcamayı seviyorum aslında. Hayatı kaçırmak istemiyorum. O yüzden betonların içinde olmayı gözden çıkarabilirim bu hayallerim için diye düşündüm. Zaten kamp kültürüne aşinaydım. Tatillerimde bol bol kamp yapar, çadırda kalırdım. Şimdi de bu faiz kiralara inat, ben de güzel bir kamp alanına çadırımı kurdum. Çok daha uygun fiyatlara barınabiliyorum. Çok da keyifli bir ortamım var aslında. Kampın sağladığı tuvalet, duş, elektrik, internet gibi imkanlar var. Gayet temiz. Hani bazen insanların gözünde sefalet gibi canlanıyor. Ama ben tercihimden çok mutluyum şimdilik. Öncelikle oldukça çok ilgi çekti. Ben bu kadar fazla yayılmasını beklememiştim paylaşırken. Gelen yorumlar genelde iyi. Takdir ediyor insanlar bu kaçış yöntemini diyebilirim belki sistemden. Ama onun dışında işte doktor olduğuma inanmayanlar, video fake diyenler, çadırda yaşanır mı diyenler, bir sürü değişik yorum da var tabii ki. O kadar parayı ne yapacaksın mevzusu da şöyle, ben turizm hekimliği yapıyorum. Yani bütün yıl çalışmıyorum. Sadece yaz sezonunda çalışıyorum. Otellerde görev alıyorum yazlık bölgelerde. Kışın da kendi isteğimle çalışmıyorum ve seyahat ediyorum. Kışın bir gelirim olmuyor dolayısıyla. Kışa para ayırmam lazım. Bu ekonomide de ev kiralarına o kadar para verirsem kışın gezecek param kalmaz.
3: Peki, sonuçta bu bir tercih ama bir taraftan da bu barınma meselesine de dikkat çektiniz. Bu açıdan da önemliydi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Doktor Ekin, neden çadırda yaşamaya başladığını canlı yayında anlattı. Bu hem emlak krizine hem de fahiş kiralara bir isyan hem de bir hayat tarzı seçimi diyen Doktor Ekin, evlere o kadar para vereceksem çalışmamın anlamı kalmıyor. Betonların içinde yaşamak yerine seyahat etmeyi ve deneyimlere para harcamayı tercih ettim. Hayatı kaçırmak istemiyorum ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İran Dışişleri Bakanı ABD ile imzalanan mutabakat zaptına yönelik teknik görüşmeler öncesinde İsviçre Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu bugün yapılıyor. Ankara'da denekçilik yapan 30 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik teknik görüşmeler öncesinde İsviçre Dışişleri Bakanı Ignacio Cassis ile bir araya geldi. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında başlayacak. İran Dışişleri Bakanlığı, İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında Bürgenstock toplantısının öğleden sonra yapılacağını açıkladı. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu bugün yapılıyor. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aşırı sağcı aday Abelardo Esperilla ile sol ittifak adayı Ivan Kepa'da karşı karşıya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, Kaplan lakabıyla tanınan Esperilla'ya destek vererek Kolombiyalı seçmenlere sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi. Seçimi kazanması halinde ABD ve İsrail ilişkileri güçlendireceğini vaat eden Della Esperilla, 10 mega hapishane inşa etme ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı mücadele yürütme sözü verdi. Sol görüşlü rakibi Capeda ise sosyal politikalara öncelik vereceğini kaydederek yoksullukla mücadele ve gelir eşitsizliğinin azaltılması için çalışacağını söyledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında mahkeme yeni adli kontrol kararları aldı. Gómez'in pasaportunu teslim etmesine, İspanya dışına çıkmamasına ve ayda iki kez mahkemeye bildirimde bulunmasına hükmedildi. Gómez, başbakanın eşi olmasından kaynaklanan konumunu kullanarak bazı iş sözleşmelerinin alınmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Gómez ise hakkındaki iddiaları reddederek herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunuyor. İç gündemle devam edelim. İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Saat 10 itibariyle Beyoğlu ve Şişli'de güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda da saat 10 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonuyla F1 Taksim Kabataş finiküler hattı da işletmeye kapandı. Ankara'da değnekçilik yapan 30 şüpheli yakalandı. Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kamuya açık alanlarda park ücreti talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Çanakkale'den Yunanistan'ın Limna Adası'na feribot seferleri başladı. Limna Adası'na feribot seferleri bugün itibarıyla pazar, perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün olacak şekilde planlandı. Limna Adası feribot seferinin kalkış saati 9.30 olarak açıklandı. Bilet fiyatları da 2.000 ile 4.000 lira arasında değişirken yolculuk 150 dakika sürüyor.
2: Hava durumu.
1: Bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu'da sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 28 derece az bulutlu ve açık, İzmir 33 derece, Ankara parçalı ve az bulutlu 26 derece, Antalya az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece, Samsun parçalı bulutlu 27 derece ve Trabzon parçalı bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece olacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Tasavvufta ilk ders kırmamaktır. Son ders ise kırılmamaktır. Muhteşem, tek kelimeyle söylüyoruz. Muhteşem. Önce kimseyi kırmayacaksınız. Kırmaya. Günün birinde geldiğinizde artık siz de kırılmamaya başlayacaksınız. Yani kırılganlığı ortadan kaldırmak için önce kırmamayı öğreneceksiniz. Aklınızın bir köşesinde durmasını isteriz.
4: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
6: Öğrenmenin ilk adımı sabırdır. Ama bazen sabır da başarıyı getirmez. İşte bu durumu özetleyen veciz bir söz vardır. Benim oğlum 1000 A okur, döner döner yine okur. Bu atasözünün kökeni Osmanlı medreselerindeki Arapça öğretimine dayanıyor. Medreseye yeni başlayan öğrenciler önce Emsile kitabından başlar, ardından Bina adlı gramer kitabına geçerdi. Binaül Efal adlı bu eserde Arapça fiillerin çekimleri öğretilirdi. Ancak bu ders oldukça zordu. Öğrenciler sıkça hata yapar, ileri seviyelere geçemeden tekrar aynı kitaba dönerdi. Hatta bazıları maksut gibi bir üst kitaba geçse de hatalı olduğunda geriye gönderilir, yeniden binayı okurlardı. Bu durum halk arasında zamanla bir deyime dönüştü. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Kişi çok çalışmasına rağmen bazen belli bir seviyeyi aşamaz, sürekli aynı yerde takılır. Günümüzde de çaba gösterdiği halde ilerleyemeyen biri için halen bu söz kullanılır. Her tekrar aynı sonuca varmaz ama bazı döngüler insanı yerinde saydırır. Bugün benim oğlum bina okur atasözünün kökenini ve anlamını konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Evet, Snap.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yapay zeka sesli haber.
3: Yapay zeka destekli sistemler, kanserin erken teşhisinden kişiye özel tedavi planlamasına kadar sağlık alanında önemli bir dönüşüm yaratıyor. Uzmanlar, teknolojinin hekimlerin yerini değil, karar süreçlerini güçlendirdiğini vurguluyor. Kanserle mücadelede yapay zeka destekli uygulamalar giderek daha fazla kullanılırken, uzmanlara göre bu teknolojiler erken teşhis ve tedavi planlamasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yapay zeka, sağlık alanında özellikle kanser teşhisinde önemli bir yardımcı araç haline geldi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Bülent Karabulut, yapay zekanın artık geleceğin değil, bugünün sağlık teknolojisi olduğunu belirterek, onkolojide yükselen bir standart haline geldiğini söyledi. Bilgisayarlı tomografi ve mamografi gibi görüntüleme yöntemlerinden elde edilen verileri, saniyeler içinde analiz edebilen yapay zeka sistemleri, insan gözünün fark etmekte zorlanabileceği ayrıntıları tespit edebiliyor. Bu sayede tanı süreçlerinde hata payı azalırken, kanser vakalarının daha erken evrede belirlenmesi mümkün hale geliyor. Araştırmalara göre, yapay zeka desteğiyle mamografide, kanseri gözden kaçırma oranı %9,4'ten %2,7'ye kadar düşüyor. Deri kanseri teşhisinde başarı oranı %95'e ulaşırken, akciğer nodülleri ve beyin tümörlerinin sınıflandırılmasında ise %90'ın üzerinde doğruluk sağlanabiliyor. Yapay zeka yalnızca teşhis aşamasında değil, tedavi planlamasında da önemli avantajlar sunuyor. Hastaların genetik özellikleri, tümör yapısı ve bağışıklık sistemi verileri birlikte değerlendirilerek hangi tedavinin hangi hastada daha etkili olabileceği öngörülebiliyor. Bu sayede kişiye özel tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve tedavi başarısının artırılması hedefleniyor. Uzmanlar, yapay zekanın doktorların yerini almak için değil, hekimlerin bilgi ve deneyimini desteklemek amacıyla geliştirildiğini vurguluyor. Nihai kararın her zaman hekim tarafından verildiğini belirten uzmanlara göre, yapay zeka, sağlık çalışanlarının en güçlü yardımcılarından biri olmaya aday görünüyor. Kanser teşhisinde hata payını azaltan yapay zeka destekli sistemler, görüntüleme verilerini saniyeler içinde analiz ederek, erken tanı ve kişiye özel tedavi planlamasında önemli avantajlar sunuyor. Uzmanlar, teknolojinin hekimlerin yerini almak yerine, karar süreçlerini güçlendirdiğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Meksika'da milli takım forması giydirilip çekilen görüntüleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen 2 yaşındaki ördek Merlin, FIFA tarafından ülkenin Dünya Kupası elçisi ilan edildi. Merlin'in sahibi 48 yaşındaki seyyar satıcı Carla Evette Gomez, ördeğin bu kadar ünlü olacağını hiç düşünmediklerini söyledi. Gomez, başkent Meksiko'nun ana caddelerinden birinde oğluyla birlikte meyve suyu arabasını iterken bir kişinin Merlin'i videoya çektiğini ve görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığını anlattı. Videoda milli takım formasını giyen Merlin'in sahiplerinin gerisinde kalmamaya çalıştığı görülüyor. Fenomen haline gelen Merlin, Meksika'nın en büyük televizyon kanallarında konuk edilirken Dünya Kupası maçlarına ilişkin yorumları da ilgi görüyor. Ancak Merlin'in tahminleri oldukça basit. Bazı fırınlar yeşil milli takım forması içindeki Merlin'i andıran özel hamur işleri üretmeye başladı. Meksika'daki Dünya Kupası coşkusu katedralde bulunan İsa heykeline milli takım forması giydirilmesine kadar uzanırken Merlin de ülkenin futbol tutkusunun sembollerinden biri haline geldi. 14 yaşındaki Christian Gomez, Merlin'in ailenin bir parçası olduğunu söylerken annesi Carla Gomez de "O bizim her şeyimiz" ifadelerini kullandı. Merlin'in ailenin 3. ördeği olduğunu belirten Gomez, isminin ortaçağ efsanelerindeki büyücü Merlin'den geldiğini söyledi. Meyve, sebze, balık ve böceklerle beslenen Merlin'in zaman zaman taco da yediğini anlatan Gomez, veterinerin son kontrolde ördeğin fazla kilolu olduğunu söylediğini belirtti. Merlin'in yükselişi Dünya Kupaları sırasında sonuç tahminleriyle ünenen hayvanları yeniden gündeme getirdi. 2010 Dünya Kupası'nda maç tahminleriyle dünya çapında üne kavuşan Ahtapot Pol'ün ardından Meksika'daki Guadalajara Hayvanat Bahçesi de filler, goriller ve bir puma ile benzer tahmin etkinlikleri düzenlemişti. Merlin ise bu kez tahminlerinden çok sevimliliği ve taraftarlığıyla Dünya Kupası'nın en renkli figürlerinden biri olmayı başardı. Meksika'da milli takım formasıyla çekilen görüntüleriyle milyonların ilgisini çeken 2 yaşındaki ördek Merlin, Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri haline geldi. FIFA tarafından Meksika'nın Dünya Kupası elçisi olarak anılan Merlin için Meksika milli takımı da stadyum üzerinde uçarken tasvir edildiği özel bir görsel paylaştı. 12 numaralı formayı giyen Merlin'in görüntüleri kısa sürede ülke genelinde büyük ilgi gördü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sanatçı Rahmi Saltuk, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar açıklamasında ilk sırada adı bulunan Rahmi Saltuk'un imza metninden haberinin olmadığı ortaya çıktı. Şarkılarının kullanılmasına izin verdiğini ancak metne imza atmadığını vurgulayan Saltuk isminin çıkarılmasını istedi. Saltuk canlı yayında başından geçen durumu gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
2: Butlan kararıyla gelenlere böyle açıktan bir destek vermenize ben şaşırmıştım açıkçası.
3: Ben CHP adına, SODEP adına, SHP adına konserler verdim. Yani sordum söyleyeyim. Yani ben de sizin gibi şeyde haberlerde öğrendim. Bir grup sanatçı işte Kılıçdaroğlu eserlerimizi kullanmasın diye bildiri yayınlamışlar. Sanırım birkaç gün sonra Ferhan Şimşek kardeşimiz benim arkadaşım beni aradı. Dedi ki böyle böyle abi senin sesini kullanabilir miyiz? Olur Berhan dedim, kullanabilirsiniz. Benim sesimi kullanabilirsiniz. Ne şimdi ne gelecekte bir karşılık beklemiyorum. Ha o arada da bir açıklama yapar mısın dedi. Yok dedim, onu ben yapmam dedim. Durum bu. Yani ama bu imza olayı benim haberim yok. Bana senin meslektaşın Mustafa Mutlu salı öğlen birdenbire telefonum çaldı. Birdenbire Rahmi abi senin adını gördüm, bu nedir dedi. Nerede adımı gördüm dedim. Dedi ki bir bildiri yayınlamışsınız dedi. Birinci isim senin dedi imza. Benim haberim yok ne bildiriden ne imzalardan dedim. Berhan'a aradım, mesaj attım. Dedim ki şu ilgilen lütfen şunu sildir dedim benim ismimi. Ve sildirdi Berhan da ismimi. Durum bu Mustafa.
2: İlk İmzacı siz değilsiniz. Böyle bir şeyiniz de yoktu zaten.
3: Hayır, benim ne haberim var, ne bilgim var.
2: Durum bu. Arayıp özür dilediler mi bari?
3: Yani özür dileyecek, yani bilmiyorum kendileri mi bir verdi onu, yoksa bir karışıklık mı oldu? Nasıl olsa şunu da düşünmüş olabilirler. Sesini verdiğine göre destek de o bildiriye de imza atır. Ya çok
2: aynı şey mi abi?
3: Aynı şey değil işte, yani onu söylüyorum.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan sanatçı Rahmi Saltuk, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar listesine kendisinin izinsiz bir şekilde yazıldığını anlattı. CHP'ye sadece şarkılarını kullanmak için izin verdiğini söyleyen Saltuk, Berhan Şimşek beni aradı. Şarkılarımı ve sesimi kullanabileceklerini söyledi. Ben de izin verdim ama herhangi bir metne imza atmadım, dedi. Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar arasında yer aldığını haberlerde öğrendiğini söyleyen Saltuk, ben de sizin gibi haberlerden öğrendim. Yayınlanan bildiriden ve imzalardan haberim yoktu. İlk imzacı olarak adımı görünce hemen ismimin listeden çıkarılmasını istedim ve sonrasında silindi ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler.
4: Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Kahire toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Balıkesir'de orman yangını çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kahire toplantısı başladı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Toplantı ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen yeni müzakere turu öncesinde gerçekleştiriliyor. Görüşmede bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulması ve ABD ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a döneceğini söyledi. ABD ile varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu ifade eden İran Cumhurbaşkanı, müzakere sürecinin bugün başlamasıyla Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek dedi. ABD'nin tek talebinin İran'a nükleer bomba sahibi olmaması olduğuna işaret eden Pezeşkian, bu konunun eski ülke lideri Ali Hamaney tarafından defalarca dile getirildiğini ve bunun zaten İran'ın istemediği bir husus olduğunu yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan konuşmasında LGBT'yi hedef aldı.
3: Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.
2: Erdoğan konuşmasında yapay zeka ve dijital teknolojilerin yeni risk ve tehditlere yol açtığını da vurgulayarak uyardı.
3: Yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumların belli çevreler tarafından hedef tahtasına konulduğuna da dikkat çekti.
3: Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir. Vakfın temsilcisi olduğu misyondur.
2: Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Kırsal Taylıeli mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çam ormanı ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Sert esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine havadan Balıkesir Kocasiyet Havalimanı'nda konuştu. 2 uçak ve 3 helikopter, karadansa çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Halkalı Arnavutköy metro hattı 10 binden fazla yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu olan Halkalı Arnavutköy hattının ilk gününde 10.021 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Uraloğlu, Halkalı Arnavutköy hattının 31 Temmuz'a kadar da ücretsiz hizmet vereceğini hatırlattı. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Yeri ve zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
4: Profesör Doktor Doğan Yaşar telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
5: Merhaba.
4: İzmir'in karşılaştığı tablonun makul bir açıklaması var mı?
5: Şimdi şöyle diyelim, su demek ekonomi demektir. Dünyadaki tüm ekonomik krizlerin oluş nedeni kuraklıktır, susuzluktur. Asıl tehlikelilik 2020'den sonra gelecek ki geldi zaten. Ne oldu 2007-2008'de? Petrol fiyatları 173 dolara fırladı. Buğday fiyatları 4'e katlandı. Yani su demek aynı zamanda ekonomi demektir, ekonomik temelini oluşturur.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Dünyadaki 5 okyanusun en küçüğü Arktik Okyanusu'dur. Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Arktik Okyanusu birçok takım adayla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarıyla çevrilidir. Arktik Okyanusu, dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen yaklaşık 14 milyon kilometre karelik alanıyla ABD'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir. Arktik Okyanusu, boyut olarak küçük olmasının yanı sıra derinlik olarak da en sığ okyanustur. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
6: Radyo Sputnik dinleyenleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planları da yapılmaya başladı. Peki en tercih edilen tatil rotalarından nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Tüm bu soruların cevaplarını ve Türkiye'nin turizm rotasını sizler için derledik.
7: İlk durağımız Türkiye'nin en turistik noktalarından biri olan Antalya. Doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz bir şehir olan Antalya'daki şelalelere geziler düzenleyebilir, Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıları yakından inceleyebilir ve çok sayıda antik kentte yüzlerce yıl öncesine doğru yolculuğa çıkabilirsiniz.
6: Antalya'da ilk duraklardan biri Kaleiçi. Antalya'dan Muratpaşa ilçesinde bulunan Kaleiçi, yığma taştan yapılmış evleriyle şehrin 3000 yıllık tarihinin de izlerini taşıyor. Kale içine şehrin önemli tarihi yapılarından olan Hadrianus Kapısı, bir diğer adıyla Üç Kapılardan geçerek giriş yapılıyor. Eski limanı ve şehrin hemen hemen her yerinden görülen Yevli Minare ve 5 Ortodoks Rum Kilisesi'nden biri olan Ayayorgi Kilisesi de görülmeye değer tarihi yapılar arasında.
7: Ve bir rafting rotası olarak Dim Çayı'nı gösterebiliriz. Çevresinde yemek yiyebileceğiniz restoranlar bulunan Dim Çayı oldukça soğuk olduğu için ferahlatıcı etkisine de dikkat çekiyor. Alanya'nın sembolik yapılarından olan Kızıl Kule ve Damla Taş Mağarası da Alanya'da ziyaret listesine eklenmesi gereken yerlerden. Sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damla Taş adını alan mağarada hava sıcaklığı yaz kış değişmiyor. 30 bin tarihi eseriyle şehir merkezindeki Antalya Müzesi de mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasında.
6: Çekici destinasyonlardan biri ise Yanartaş. Çıralı'nın tepesinde 230 metre yükseklikte bulunan Yanartaş, Olimpos'un sönmeyen ateşi olarak biliniyor. Doğal ateş kaynağı Yanartaş, günübirlik kamp ve bungalov tarzı pansiyonlarıyla doğayla iç içe olmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Çıralı Kumsalı'nın bir diğer önemli misafirleri de her yıl yuva yapmak için bölgeye gelen karetta karettalar.
7: Su altı dalışı yapmak isteyenleri ise Kekova Adası'na alalım. Burası Ayrıca yüzme, güneşlenme gibi aktiviteleriyle öne çıkan bölgeler arasında. Kaleköy olarak anılan antik kent Simenada sıra. 260 kilometrekare alanı kaplayan Kekova özel çevre koruma alanının içinde yer alan adanın Simene'ye bakan kuzey kıyıları yarısı suyun içinde, yarısı dışında taş merdivenler, ev kalıntıları, iskele kalıntıları gibi antik dönemdeki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle dolu.
6: Noel Baba olduğu düşünülen Aziz Nikolas'ın ölümüyle yapılan Noel Baba Kilisesi de Demre'nin sembolik yapıları arasında. Noel Baba'nın öldükten sonra bir süre burada yattığına inanılıyor. İlçe merkezine 3,5 kilometre uzaklıkta olan kuş cenneti ise 150'ye yakın kuş türüyle ziyaretçilerini bekliyor.
7: Antalya'nın Kumluca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Olimpos Antik Kenti ise efsanelere konu olmuş bir yer. Caretta caretaların yavrulama alanı olduğundan sit alanı ilan edilen kent koruma altında bulunuyor. Olimpos'tan bahsetmişken Antalya'da bulunan diğer antik kentleri de görmemek olmaz. Kaş'ta Patara Antik Kenti, Aksu'da Perge Antik Kenti, Side'de Side Antik Kenti, Serik'te 12 bin kişilik amfi tiyatrosuyla ünlü Aspendos Antik Kenti de yine gezi rotanıza eklemeniz gereken yerlerden.
6: Kumluca'nın önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Sulu Adada, turkuaz renkteki denizi ve beyaz kumlarıyla Maldivleri andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Bir doğa harikası olan Kepez'deki Düden Şelalesi ve Manavgat'ta Manavgat Şelalesi'ni de listenize ekleyebilirsiniz. Antalya'nın ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
7: İkinci durağımız Antalya'ya alternatif olabilecek bir lokasyon olan Mersin. Özellikle Tantuni denildiğinde akla ilk gelen yer olan Mersin, yaz aylarında nüfusunu ikiye katlayacak kadar kalabalık turist gruplarına ev sahipliği yapıyor. Doğa sporlarını sevenler için Mersin'de birçok yürüyüş parkuru bulunuyor. Dragon Parkuru, Kadıncık Vadisi Parkuru ve Atlılar Köyü Parkuru bunların en bilinenleri.
6: Mersin'de gidilebilecek yerlerin başında Cennet ve Cehennem obrukları geliyor. Silifke'de yer alan Cennet ve Cehennem obrukları, kireçli arazide yer altındaki akarsuyun aşındırması sonucunda ortaya çıkan mağaraların tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş. Cennet obruğu, Cehennem obruğuna göre daha yeşil olduğu ve içinde bir akarsu bulunduğu için Cennet adını almış. Antik Roma döneminden kalma merdivenlerle inilebilen Cennet obruğunun dibinde bir de antik kilise yer alıyor. Ayrıca yıl boyunca sıcaklığın ve nem oranının değişmemesiyle ünlü olan astım hastalarının sıkça gittiği astım mağarası da Silifke'de Cennet ve Cehennem obruklarına yakın bir yerde.
7: Silifke'de dünyada eşine az rastlanan bir diğer yapıysa adam kayalar olarak anılan kabartma figürler. Kayalık bir yamaca oyularak oluşturulmuş çerçeve içindeki muhteşem heykellerin M.Ö. 2. yüzyılda yapıldıkları ve anıt oldukları tahmin ediliyor.
6: Ashab-ı Kehf adıyla bilinen Yedi Uyurlar Mağarası da Tarsus'ta görülebilecek yerlerde liste başında olabilir. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Tebernuş ve Kefeştetayuş adında yedi genç ve köpekleri Kıtmir'in 300 yıl kesintisiz uyuduğuna inanılan kutsal Ashab-ı Kehf mağarasını gezdikten sonra Aziz Paulus'un atıldığına inanılan kuyuyu da görmeyi unutmayın.
7: Osmanlı döneminden kalan ve koruma altına alınan tarihi Tarsus evleri arasında nostaljik bir gezinti de yapabilirsiniz. Tarsus Şelalesi, Mersin'deki en ünlü şelalelerden bir tanesi olurken Anamur Çayı'nı da söylemeden geçemeyiz. Çay eğim kırıklığının olduğu alanlarda bazı yan kolları üzerinde 25 ila 75 metre arası şelaleler de oluşturmuş.
6: Çamlıyayla'yla merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Beştepe'de ise dağları, kanyonları, mağaraları, gölleri, nehirleri ve ormanları gezebilir. Aynı zamanda çeşitli doğa sporlarını da yapıp kamp kurabilirsiniz. Erdemli'de yaklaşık 1000 yıl önce 1. Leon tarafından yaptırılmış Kız Kalesi de Mersin'in simge yapılarından. Kız Kalesi'ne deniz bisikletleriyle gidebilir, kalenin içini gezebilirsiniz.
7: Üçüncü durağımız bir tatil cenneti olan Muğla. Muğla 1100 kilometreyi bulan sahil şeridi, gizli koyları ve Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçeleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinin sembolik yapılarından biriyle başlayalım rotamıza.
6: Bodrum Kalesi, Saint Jean Şövalyelerinin kalesi olarak 1406-1523 yıllarında kurulmuş, 19. yüzyıl sonuna bir hamam yapısı eklenerek Osmanlı niteliği kazanmış. Kale, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bodrum Kalesi'nin hemen yanında yer alan Mindos Kapısı'nı da görebilirsiniz. Antik dönemde şehre giriş noktası olan kapı, Helenistik döneme ait önemli bir kalıntı. Yine Bodrum ilçe merkezinde yer alan Zeki Müren Sanat Müzesi de gezi rotasına eklenmesi gereken yerlerden. Müze, Bodrum Kalesi'nin hemen arkasında konumlanıyor.
7: Bodrum'da gezilecek bir diğer önemli nokta, Halikarnas Mozolesi olarak da bilinen Mozoleon Anıt Mezarı. Helenistik dönemden kalma Bodrum Antik Tiyatrosu ise 13 bin kişilik kapasitesiyle oldukça gösterişli bir mimariye sahip. Tiyatro, günümüzde konserler, festivaller ve diğer etkinlikler için kullanılıyor.
6: Halikarnasos başta olmak üzere Bodrum Yarımadası, Antik Yunan döneminden kalma pek çok antik kent kalıntısına ev sahipliği yapıyor. Geçmişte bir yolculuğa çıkmak isterseniz Pedasa, Telmisos, Müskebi, Aspat Kalesi, Termera Antik Yerleşimi, Eski ve Yeni Mindos, Uranion, Matsana Sibda, Siangela ve Taengela antik kentlerinden dilediklerinizi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bodrum'a gitmişken Yaşi, Yakaköy'de yer alan Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nü ziyaret edebilirsiniz. Ivır zıvır, incik boncuk, çanak çömlek gibi sokak adlarıyla ilgi çekici bir sanat köyü burası. Son olarak Bodrum Yel Değirmenleri şehrin karakteristik öğelerinden biri. Bodrum sahilinde yer alan bu yel değirmenleri güzel manzarasıyla ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.
6: Marmaris'in sembolik yapılarından olan Marmaris Kalesi de eşsiz manzarasıyla görülmeye değer yerlerden. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen kalenin adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. Kale ilçe merkezinde konumlanıyor. Amos, Kedrai ve Piskos antik kentlerini de Marmaris'te ziyaret edebilirsiniz.
7: Muğla'da yer alan saklı cennetlerden bir diğeri ise Yuvarlakçay. Köyceğiz'de yer alan Yuvarlakçay'ın buz gibi suyu Sandras Dağı'ndan gelen kar sularından geliyor.
6: Yamaç paraşütü içinde lagünü ile bir doğa harikası olan Ölü Deniz'e adres gösterebiliriz. Ölü Deniz tarafına gitmişken Kayaköy Antik Kenti, Tlos Ören Yeri, Leton Kutsal Alanı ve Saklı Kent Kanyonu'nu görmeden dönmemenizi öneririz.
7: Kelebekler Vadisi ise belki de namı en çok duyulan yerlerden. Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Ölü Deniz beldesi sınırlarında yer alan bir inci. Boyu 350 metreyi aşan sarp kayalıklarla çevrili olan görkemli vadi, 80'i aşan kelebek çeşidine ev sahipliği yapıyor.
6: Fethiye açıklarında yerleşim bulunan tek ada olan Şövalye Adası'na uğrayanlar, Rodos Şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnışları ve mozaikleri görebiliyor. Yediler Manastırı da ilgi çeken yürüyüş notalarıyla gezi rotanıza eklemeniz gereken lokasyonlardan. Aşınmış kayaların üzerinde oluşan patikalardan, asırlık zeytin ağaçları arasında ilerleyen rotaya, bölge sakinlerinin Ecinli Kayaları adını verdiği ilginç görünümlü kayalarla oluşmuş vadiler eşlik ediyor. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Çanakkale'de. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü durağımız eşsiz doğa güzellikleri ve destansı tarihiyle Troya Devleti'ne dek uzanan Çanakkale. Çanakkale milli mücadelede Türkiye tarihine yön vermiş şehirlerden. Türkiye'de iki kıtada birden toprağı olan ikinci şehir olan Çanakkale, Biga ve Gelibolu yarımadaları üzerine kurulu.
1: Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği bölge üzerine kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale tarihine de ışık tutuyor.
0: Çanakkale Şehitler Anıtı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Anıt, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda Seydülbahir sınırları içerisinde. Anıtın yanında Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale'de Anıtı, Yaralı Asker Anıtı, Meçhul Asker Kabri ve Türk Şehitliği bulunuyor.
1: Çanakkale türküsünde de adı geçen Aynalı Çarşı'nın iç kısımlarının her iki tarafında da ayna olması sebebiyle Aynalı Çarşı ismini almış. Köklü bir tarihe sahip olan çarşı, Deniz Müzesi'ne çok yakın konumda bulunuyor. Deniz Müzesi'nde ise savaşta kullanılmış silahlar, mermiler ve askeri kıyafetler gibi pek çok değerli eşyayı görebilirsiniz. Burada Nusret Mayın gemisinin de bir replikası bulunuyor. Çanakkale merkezde bulunan 20 metre yüksekliğindeki saat kulesi de dikkat çeken yapılardan.
0: Dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri olan Truva veya Troya antik kenti Çanakkale'de Kaz Dağı eteklerinde yer alıyor. Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kenti en erken yerleşim katı bronz çağını işaret ederken diğer katmanları Roma dönemine ulaşıyor.
1: Kayalıklar üzerinde kurulu olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Asos antik kenti, Athena Tapınağı, Amfiteyatro, Nekropol ve Cimnasyum gibi çeşitli tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burası Aristoteles'in yaşadığı ve ilk felsefe okulunun kurulduğu yer olarak da anılıyor.
0: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kemerköy sınırlarında bulunan Parion antik kenti de görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden. Kent, Truvalı Paris'in adını taşıyor.
1: Çanakkale'de gezilecek yerlerden bir diğeri de Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada. Gökçeada'ya gitmişken Gökçeada Uğurlu Köyü, Gökçeada Yıldız Koyu, Marmaros Şelalesi, Gökçeada Kaya Mezarı, Gökçeada Tuz Gölü, Gökçeada Sualtı Milli Parkı gibi önemli noktaları mutlaka görmelisiniz.
0: Türkiye'nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada'da bir diğer adres. Bağcılık ve rüzgar gülleriyle öne çıkan Bozcaada'da Bozcaada Ayazma Manastırı, Bozcaada Kalesi, Yerel Tarih Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Polente Feneri görmeniz gereken yerler arasında. Çanakkale'nin ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
1: Dördüncü durağımız Ege'nin incisi İzmir. Yaz turizmi açısından önemli bir yere sahip ilçelere ev sahipliği yapan İzmir'e gelin birlikte bakalım.
0: İlk durağınız Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü haline gelmiş Saat Kulesi olabilir. Konak'ta bulunan Kızlar Ağası Hanı'da özel fincanda pişen Türk kahvenizi yudumlamanıza imkan tanıyan kafelerle el sanatları, gümüş takılar, halı ve kilim gibi ürünlerin satıldığı dükkanlara sahip.
1: Konak'ta yer alan Tarihi Asansör ve Arkeoloji Müzesi de mutlaka listenize eklemeniz gereken yerlerden. İzmir'in merkez konumunda bulunan Kadife Kale devasa sarnıçları, kilise ve manastırlarıyla yoğun bir ilgi görüyor.
0: Elhamra Sineması da İzmir'in en önemli simgelerinden. Sinema, tarihteki ilk sesli filmin gösterime girmesiyle ünlü. Günümüzde ise Devlet Opera ve Balesi Elhamra sahnesi olarak hizmet veriyor.
1: Cumhuriyet Meydanı ile İzmir Limanı arasındaki kıyı şeridini kapsayan kordon Saab 1999 yılında sit alanı ilan edilmiş. Kordon boyunu nostaljik tramvaylarla da gezme şansı yakalayabilirsiniz.
0: 16. yüzyıla dayanan köklü geçmişiyle Kemeraltı Çarşısı 5 kilometrelik alanıyla dünyanın en büyük açık hava alışveriş alanı. Çarşı içinde ayrıca 16. yüzyıldan kalma çeşmeler, hanlar ve hamamlar bulunuyor. Kemeraltı Çarşısı içerisinde ayrıca Hisar Camii'ni de görebilirsiniz.
1: Doğa cenneti olarak bilinen ve doğa gezilerinin, kampların ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen Karagöl Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolları, kır bahçeleri, piknik ve mesire alanları bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti de mutlaka görmeniz gereken bir diğer lokasyon. Kent, Herakletos ve Hermodos gibi pek çok bilim insanına da geçmiş yıllarda ev sahipliği yapmış. Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Artemis Tapınağı da Efes Antik Kenti güzergahında bulunuyor.
0: 8500 yıllık bir geçmiş olan Bergama Antik Kenti, uygarlıkların en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu biliniyor. Burada uygarlığın ilk büyük hastanesini, Akropolü, ilk Asya Kütüphanesini, Zeus Sunağını, Dinyosos Tapınağını ve daha pek çok tarih eseri görebilirsiniz.
1: Selçuk ilçesine bağlı dünyaca ünlü Şirince Köyü, 2012 yılında Maya kehanetlerinde dünyada kurtulan iki yerden biri olarak anılmasıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında çok sayıda turist çeken köyün içerisinde birçok farklı işletme ve şaraphane mevcut. Beş Kapılar Kalesi, Şeytan Hamamı, ünlü Herodot Duvarı ve Değirmenli Tepe ise Foça'da görülebilecek noktalar arasında. Aslancak Sevgi Yolu da trafiğe kapalı alanı, çok sayıda kitap, takı ve hediyelik eşya standıyla tam bir huzur noktası.

0: Saat Kulesi'nin karşısında yer alıyor.
1: Adana Kalesi ve Peki Kalesi de mimari yapısı ve nefes kesen manzaralarıyla muhteşem bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Ulu Cami, Hasan Ağa Cami ve Bebekli Kilisesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.
0: Cumhuriyet tarihinin ilk müzelerinden biri olan Adana Arkeoloji Müzesi bir başka durak. Müzenin bahçesinde Hitit dönemine ait eşyalar ve prehistorik dönemden kalan tarih eserleri görebilmeniz mümkün. Troya savaşlarından getirilen Akileus'la Hitit de müzede ziyarete açık.
1: Sarp kayalar üzerine inşa edilmiş Yılan Kalesi de dikkat çekici yapılar arasında. Kale, Anavarza, Tumlu ve Kozan kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alıyor. Eski adı Govaro olan kaleye, yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda Şahmeran Kalesi adını vermiş. Kale daha sonra Yılan Kale adını almış.
0: Anavarza Antik Kenti Adana'nın görülmeye değer tarihi yerlerinden biri. Antik kentin Sütunlu Caddesi, hamamı, kilise kalıntısı, amfiteyatro, stadyum, su yolları ve kaya mezarları, kentin batısında bulunan nekropol ve antik yol, deniz sanrıçası Tetis'e ait havuz mozaiği ve ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Orta Çağ Kalesi önemli eserleri.
1: Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzellik. Kanyonun ortasından Çakıt Çayı da geçiyor. Safari ve kano gibi aktiviteler için uygun bir yer olan Göksu Nehri'nde ise bisiklet kiralayarak doğayı daha yakından inceleyebilirsiniz.
0: Turizm rotamızda Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan illerden biri Hatay'da sıra. Hatay, insanlığın ilk yerleşimlerinden biri. Her köşesinden tarih akan şehri gezi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz. Milattan önce 100 bin ila 40 bin yılları arasındaki bulgulara rastlanan şehir, Tunç Çağı'ndan itibaren Hititler başta olmak üzere Urartu, Asur ve Persler gibi farklı milletlerin egemenliği altına girmiş. Şehrin en popüler ilçeleri arasında Antakya, İskenderun, Dörtyol, Arsuz ve Belen ilçeleri yer alıyor.
1: Mozaikleriyle dünya çapında üne kavuşan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik ve Neolitik çağdan Roma ve Osmanlı dönemlerine kadar binlerce yıllık mozaikler sergileniyor. Müze, dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip. Şehir merkezinde bulunan Habibi Neccar Camii depremden ağır yara alan yapılardan. Avlusunda Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar için de önem taşıyan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habibi Neccar Camisi 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Antakya Reyhanlı yolu üzerinde Staryus Dağı'nın batı yamacında yer alan ve dağın yamacındaki kayalara uyulmuş bir mağaradan oluşan Saint Pierre Kilisesi dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul ediliyor. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından hac yeri ilan edilen mağara, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.
0: Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi 200 metre yakınında bulunan cehennem kayıkçısı devasa büyüklüğe sahip olan bir büst. Antakya bölgesinde baş gösteren büyük bir veba salgını sırasında yapılan ve hastalıktan koruyacağına inanılan büstü gezi listenize ekleyebilirsiniz.
1: Samandağ ilçesinde yer alan ve doğal oluşundan ziyade insan eliyle oluşturulan Beşikli Mağarası su baskınlarından korumak için inşa edilmiş. Şehrin simge yerleri arasında gösterilen Titus Tüneli de su baskınlarını engellemek için Beşikli Mağara ile beraber inşa edilmiş.
0: Her köşesinde irili ufaklı şelaleler, dereler ve tarihi hazineler olan Amanos Dağları kaya tırmanma, dağcılık, dağ bisikleti ve trekking turları için ideal bir adres.
1: Dafne Şelaleleri olarak da adlandırılan Harbiye Şelaleleri, Hatay'ın en çok bilinen ve en çok ziyaret edilen doğa harikalarının başında geliyor.
0: Saint Simon Manastırı ismiyle de bilinen Aziz Simon Manastırı, Antakya Samandağ yolu üzerinde bulunan bir tarihi manastır. Kayalar üzerine oyulmuş ve Antakya Saint Simon'un bir sütun üzerinde tam 40 sene yaşadığı yer olarak tanınan bu yer, günümüze kadar hasar alarak ulaşsa da tarihi önemini korumaya devam ediyor.
1: Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesi de büyüdüğüne ve 3000 yıllık geçmişinin olduğuna inanılan

0: Hıdır Bey Musa Ağacı, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Hıdır Bey Köyü'nde bulunuyor.
1: 8. durağımız Gaziantep. Gaziantep, tarihi, kültür ve gastronominin buluştuğu önemli bir turizm şehri olarak öne çıkıyor. Gaziantep deyince akıllara ilk gelen yerlerden biri Zeugma Mozaik Müzesi. Müzede geç antik, Süryani ve Hristiyan dönemi dini motifleriyle süslü binlerce mozaik eseri yakından inceleyebilirsiniz.
0: Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği konumda bir yarım adı üzerinde bulunan Rum Kale, son derece etkileyici bir manzara sunmasıyla öne çıkıyor. Yontma taş değerinden beri kullanıldığı düşünülen ve çevresinde çeşitli mağara ve yerleşim alanları bulunan kalenin iç bölümlerinde su sarnıçları, Aziz Nerses Kilisesi ve Barşama Manastırı da yer alıyor.
1: Tek katlı ve ahşap süslemeli dükkanlarıyla otantik bir atmosfere sahip olan Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten, el yapımı ürünler almak için uğrayabileceğiniz önemli bir ticaret noktası.
0: Gaziantep Kalesi ise Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olup bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde Alleben Deresi'nin güney kenarında yaklaşık 25-30 metre yükseklikte hemen herkesin dikkatini çeken bir tepe üzerinde ziyaretçilerini bekliyor.
1: Dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri olarak gösterilen Dülük Antik Kenti büyüleyici yerler arasında. Bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte Kapataş devrinden de izler bulunuyor. Kültür ve arkeoloji meraklıları tarafından yoğun bir ilgi gören Yasemek Açık Hava Müzesi de ziyaretçilerini bekliyor.
0: Gaziantep'in en çok ziyaret edilen tarihi hazinelerinden Kaleoğlu Mağarası yazın en sıcak günlerinde bile 15 derece sıcaklığa sahip. 17 bin metre kare yeşil alanıyla doğa severlerin ilgisini çekmeye başaran Gaziantep Botanik Bahçesi de Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın farklı yerlerinden bitki çeşitlerini bir arada görebileceğiniz bir peyzaj bahçesi. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Şanlıurfa'da. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Şanlıurfa. Bugüne kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Urfa, dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbekli Tepe'ye de ev sahipliği yapıyor. Peygamberler şehri Urfa'ya gelin yakından bakalım.
1: Şanlıurfa'nın sembol yerlerinden biri Balıklı Göl'e başlayalım öyleyse. Balıklı Göl, ev sahipliği yaptığı sazan balıkları sebebiyle bu isimle anılıyor. Balıklı Göl'e ilişkin Hazreti İbrahim'e dayanan efsaneler de mevcut. Şanlıurfa'nın merkezindeki Ayn Ziliha Gölü ise efsanelere göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerde Ziliha'nın gözyaşlarından oluşmuş.
0: Şanlıurfa'nın tarihi zenginliğinin göz alıcı bir örneği olan Göbekli Tepe, insanlığın en eski ibadet yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada yapılan kazılar Göbekli Tepe'nin Mısır piramitlerinden bile önce inşa edildiğini ortaya koydu. Binlerce yıl öncesine dayanan bu muazzam yapıya ziyaret listenizin ilk sıralarında yer verebilirsiniz.
1: Şehrin tarihi hakkında bilgi edinmek isterseniz Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni Şanlıurfa'da gezilecek yerler listesine ekleyebilirsiniz. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne gitmişken yanında bulunan Halipli Bahçe Mozaik Müzesi'ni de gezebilirsiniz.
0: Tek Tek Dağları Milli Parkı görülebilecek bir diğer lokasyon. Şuayb Şehri, Soğmatar Harabeleri ve Senem Mağarası Milli Park bünyesinde yer alıyor. Mevlid-i Halil Camii, Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen Mevlid-i Halil Mağarası'nın hemen yanı başında yer alıyor. Balıklı Göl civarında yer alan caminin adı Hazreti İbrahim Peygamber'in doğumundan geliyor.
1: Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan Halfeti, tarihi kokan bir atmosfer sunuyor. Tekne turlarıyla sular altında kalan köyleri keşfedebilir, Rum Kale'nin eşsiz manzarasına tanık olabilirsiniz. Siverek Kalesi, Ulu Cami, Hüseyin Çeribaşı Camisi, Gülali Bey Camisi, Yeraltı Hamamı ve Abdallah Hamamı ise Siverek'te ziyaret edilebilecek yerlerden. Doğal güzellikleriyle de göz kamaştıran Siverek Ovası ve Takoran Vadisi ise doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal.
0: Eyüp Peygamber, Hazreti Elyesa ve Hazreti Rahimi'nin türbelerinin yanı sıra Ortogonal Roma Tapınağı, Şemun Manastırı ve Şemdin Kalesi gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapan viran şehirde Şanlıurfa'ya gidince görülmeden dönülmemesi gereken noktalardan.
1: Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Eyyubiye'de Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, Fırfırlı Camii, Selahattin Eyyubi Camisi, Küçük Hacı Mustafa Hacı Kamiloğlu Konağı, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi gibi birçok tarihi ve kültürel mekan bulunuyor.
0: Şanlıurfa'nın merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deir Yakup Manastırı, halk arasında Hazreti İbrahim'in Kral Nemrut'la mücadele ettiği yer olarak biliniyor.
1: Şuayb Antik Kenti de köklü bir tarihe sahip. Rivayete göre Şuayb peygamber buradaki bir mağarayı hem ev hem de ibadethane olarak kullanmış ve kent adını da bu mağaradan almış. Soğmatar Antik Kenti Şuayb Antik Kenti'nden 15 kilometre mesafede yer alıyor. Soğmatar'da ay tanrısı Sine adanmış bir mağara, tanrı kabartmalarının ve yazıtların bulunduğu bir tepe, mozoleler, iç kale ve kaya mezarları bulunuyor.
0: Mezopotamya şehri Mardin, kendine özgü mimarisi ve yüzyıllardır koruduğu çok kültürlü atmosferiyle eşsiz bir kimlik kazanmış. Tam bir kültür mozaiği olan Mardin'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli, gelin birlikte yakından bakalım. Kültürel açıdan sizlere eşsiz bir deneyim sunacak olan bu şehir, gastronomik lezzetleriyle de dikkat çekici.
1: Halk arasında kartal yuvası olarak anılan Mardin Kalesi 10. yüzyılda doğal kaya üzerine inşa edilmiş. Kaleden tepenin eteklerinde teraslar boyunca uzanan tarihi Mardin evlerinin oluşturduğu eşsiz kent manzarasını izleyebilirsiniz.
0: Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle dikkat çeken Dara Antik Kenti ise kaya içine oyulan yapılardan oluşmuş. Antik kent içerisinde saray, çarşı, zindan, kilise, tophane ve su bende gibi yapıların kanıtları halen görmek mümkün.
1: Midyat mağaralarının içerisinde bulunan Limeyri Şifa Mağarası cilt sorunları başta olmak üzere çeşitli problemleri gideriyor olması sebebiyle suyunun şifalı olduğu düşünülen bir mağara.
0: Mardin'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasını sağlayan Beyaz Su Deresi sunduğu yemyeşil manzarayla neredeyse tümüyle toprak tonlarına bürünmüş kentte bölge insanı için bir cazibe merkezi.
1: Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve özellikle Hazreti Muhammed'in ayak izinin görülüyor olması sebebiyle dikkat çeken Hatuniye Medresesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni de görmeden dönmemenizi öneririz.
0: Mardin'de gezilmesi gereken yerlerden biri olan Mazı Dağı kendi içerisinde de görülmesi gereken yapılara ev sahipliği yapıyor. Dermet İnan Kalesi, Sultan Şehmus ve Pir Hattab Türbeleri mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Revaklı ya da Tellallah Çarşısı olarak bilinen çarşıysa hem tarihi yapısı hem de yöresel ürünleri bulabileceğiniz alışveriş imkanıyla öne çıkıyor.
1: Mardin Protestan Kilisesi ise Orta Doğu'da bulunan en eski Protestan Kilisesi. Halk arasında Cami-i Kebir ismini de anılmakta olan Ulu Cami'ye baktığımızda klasik camilerden oldukça farklı. Öyle ki içerisinde hamam, dükkanlar ve büyük bir bahçe bulunuyor.
0: Mor Gabriel Manastırı da Süryaniler için ikinci Kudüs olarak kabul görmesiyle öne çıkıyor. Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi de Mardin'de bulabileceğiniz farklı bir inanç merkezi.
1: Turizm rotamıza Van'la devam ediyoruz. Tarihi boyunca onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van, kendine özgü farklı bir kimlik geliştirmiş. Doğal, tarihi ve turistik mekanları sayesinde oldukça ilgi gören Van'da görülmesi gereken birçok yer ve yapı bulunmakta.
0: Van ilinde gezilip görülmesi gereken doğal, tarihi ve turistik yerlerin başında Van Gölü ve onu besleyen kaynaklardan Muradiye Şelalesi geliyor. Efsanevi bir canavara yer verdiği hakkında uzun yıllardır anlatılan hikayeleri ve ev sahipliği yaptığı çok sayıda balık türüyle Van Gölü, Van seyahatlerinin ilk durağı. Muradiye Şelalesi'nde ise yürüyüş rotaları ve mesire alanlarında vakit geçirebilirsiniz. Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ederken yakınında bulunan Şeytan Köprüsü'nü de görebilirsiniz. Van Gölü'nün içinde bulunan Akdamar Adası'nda da 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bir kilise bulunuyor.
1: Edremit Kız Kalesi seyir terası 3000 yıllık geçmiş ile Van'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Urartu krallarının taç giydiği, çeşitli törenlerin yapıldığı kutsal bir alan olarak kullanılan Edremit Kız Kalesi seyir terası Van Gölü'nün izlenebildiği panoramik bir seyir terası olarak dikkat çekiyor. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü ise tam bir kuş cenneti. Gölde flamingoları da görmek mümkün.
0: Başkale'deki Yavuzlar Köyü'nde bulunan ve Kapadokya'da peri bacalarıyla oluşum yönünden benzerlik gösteren peri bacalarının bulunduğu alan Vanadokya olarak biliniyor. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların aşınması sonucunda meydana gelen oluşumlar turistlerin uğrak noktası. Kanispi Şelalesi, Erçek Gölü, Müküs Çayı, Van Kalesi, Van Müzesi, Yedi Kilise de gezi listenize eklenmesi gereken yerler arasında.
1: Tarihin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ayrıca kültür, arkeoloji ve tarih meraklarının ziyaret edebileceği şehirlerden Diyarbakır'da sıra. Şehrin ilk yerleşim yerleri olarak kabul edilen İç Kale ile başlayalım. Tarihi binaları ve konaklarıyla İç Kale'yi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz.
0: Diyarbakır'ın simgesel yapılarından olan ve Dicle Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Dicle Köprüsü, bir diğer adıyla On Gözlü Köprü, 18 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.
1: Hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemi yapı özelliklerini bir arada görmenin mümkün olduğu Ulu Cami geniş bir alana yayılmış. Böylelikle Ulu Cami'yi gezerken Halifeler Camii, Şafiler Camii, Mesudiye Medresesi ve Zinciriye Medresesi gibi pek çok tarihi yapıyı görme şansı da yakalayabilirsiniz.
0: Ergani kubbeli evleri ve büyüleyici manzaraları Diyarbakır'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Burada Zülküf Dağı, Peygamberler Dağı, Makam Dağı ve Hilar mağaralarını görebilirsiniz.
1: Tarihi Suriçi bölgesinde yer alan Sülüklü Han devasa bir han olarak dikkat çekiyor. Han'da gerçekleşen tedavilerde kullanılan sülüklerse hanın Sülüklü Han ismiyle anılmasını sağlamış.
0: Malabadi Köprüsü'nü pek çok türkü, şehir ve efsaneye konu olduğu için biliyor olabilirsiniz. 1147 yılında inşa edilen ve Diyarbakır'ın en bilindik simgelerinden biri olan Malabadi Köprüsü, dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü olma unvanını taşıyor.
1: Hasuni mağaraları Diyarbakır'ın en ünlü mağaralarından biri. biri. Orta Taş Çağı'na kadar uzanan Hasuni mağaraları 300 farklı odaya sahip.
0: Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın ve Ziya Gökalp'in doğduğu evlerse müze olarak ziyarete açık.
1: Diyarbakır surlarını görmeden de Diyarbakır'dan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.
0: Geldik turizm rotamızda 13. durağımız olan Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş, milli ruhun ve direnişin simgesi olmuş bir şehir. Kurtuluş Savaşı sırasında bölgede yaşayan halkın işgale direnişi sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Maraş'a kahramanlık unvanı verildi. 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası alan Maraş, 7 Şubat 1973 itibariyle Kahramanmaraş adını almış oldu. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin de merkez üssü olması dolayısıyla depremden ağır yara alan şehirlerden olan Kahramanmaraş'a gelin daha yakından bakalım.
1: Kahramanmaraş Kalesi şehrin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. 2259 metre rakıma sahip Uludağ Zirvesi ise Kahramanmaraş'ta doğa turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip. 7 noktalı uğur böcekleri yaz aylarında bölgede bir canlılık oluşturuyor. Buraya giderken fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın.
0: Kahramanmaraş'ta kampçılık ve yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Başkonuş Yaylası, çam ağaçları arasında güzel zaman geçirme imkanı sunuyor. Başkonuş Yaylası'nda doğal yürüyüş parkurları bulunuyor.
1: Toprakhisar Kanyonu, Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde yer alıyor. Kanyon boyunca çağlayanlar, şelaleler ve doğal havuzlar bulunuyor. Toprakhisar Kanyonu'nun en sevilen noktasında ise Galgamaç Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.
0: Barındırdığı doğal yaşam ve zengin bitki örtüsü nedeniyle koruma altına alınmış olan Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, yürüyüş ve piknik yapmak isteyenler için oldukça güzel bir alan sunuyor.
1: Germanisya Antik Kenti, Dolukadiroğlu ilçesinde yer alıyor. Germanisya mozaikleri, geç Roma ve erken Bizans dönemlerinden izler taşıyor.
0: Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, 7 salonla tarihin kapılarını aralayarak sizleri bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.
1: Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Yemeniciler Çarşısı ve günümüze kadar bozulmadan ayakta kalmış Kahramanmaraş Taşhan, Kahramanmaraş'ta alışveriş için mutlaka gezmeniz gereken tarihi çarşılardan.
0: Kahramanmaraş'ın bir dünya markası haline gelmiş meşhur Maraş dondurmasını da yemeden dönmeyin deriz.
1: Turizm rotamızda Karadeniz'in incilerinden Trabzon'da sıra. Gezginlere doğa, kültür, tarih ve gurme lezzetleri bir arada sunan Trabzon, gezilecek yerler açısından hayli zengin.
0: Karadeniz'in simgesi haline gelmiş ve hakkında pek çok araştırma yapılmaya devam edilen Sümela Manastırı ilk durağınız olabilir. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı olan Sümela Manastırı, Altındere Vadisi'ne bakan kayalıklar üzerine konumlandırılmış ve görenleri büyüleyen bir mimari yapı. Vazelon Manastırı, Sümela Manastırı ile aynı vadide yer alıyor. Sümela Manastırı'nı ziyaret ederken Vazelon Manastırı'na da uğrayabilirsiniz.
1: Şehrin en önemli simgelerinden biri olan ve 1250 yılında bir manastır kilisesi olarak inşa edilen Trabzon Ayasofya Müzesi, 1461 yılında Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi sonrası yenilenmiş. Yenilenmiş hali halen kullanılan binada İncil'de yer alan hikayelerle süslü etkileyici duvar freskleri, Adem ve Havva'nın yaratılışı kabartmalı ve kıyamet gününü simgeleyen betimlemeler gibi oldukça zengin bir koleksiyon mevcut.
0: Trabzon Kalesi ise Araklı ilçesinde bulunan ve şehrin panoramik manzaralarına hakim yüksek bir noktasında konumlanan etkileyici bir yapı.
1: Çaykara ilçesinde bulunan ve bir heyelan set gölü olan Uzungöl çevresinde trekking, kuş gözlem gibi aktiviteler yapılabiliyor. Bu bölgenin sembolü haline gelmiş Uzungöl Camisi'ni görebilir ve yayla gezilerine çıkabilirsiniz.
0: Akçaabat ilçesinde bulunan Sera Gölü Tabiat Parkı'nda bisiklet turu, olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapılabilir.
1: Maçka ve Tonya ilçelerinde yoğunlaşan yaylalar, doğa yürüyüşü, fotoğraf ve kampçılık gibi aktiviteler için son derece ideal. Düzköy, Sultan Murat ve Kadırga gibi başlıca yaylalarda huzurun ve doğanın tadını çıkarabilir, yeşile doyabilirsiniz.
0: Trabzon'un büyüleyici güzellikteki köylerinden biri olan Hamsiköy, Zigana Dağı eteklerinde yemyeşil çam ormanları arasına gizlenmiş muhteşem bir yer. Yiyecek sevdalılarının uğrak noktalarından biri olan Hamsiköy, sütlacıyla da meşhur.
1: Şahin Kaya Kanyonu, Trabzon'un en çok tercih edilen doğa sporu merkezlerinden birisi konumunda. Dağ yürüyüşleri, fotoğraf safarileri ve ekstrem sporlar için Karadeniz'in en ideal yerlerinden biri olmayı başarıyor.
0: Düzköy ilçesi içinde bulunan Çal Mağarası dünyanın en uzun ikinci mağarası konumunda. Mağara havasının astım gibi solunum yolu hastalıklarının büyük bir çoğunluğuna şifa olduğu düşünülüyor.
1: Bir sonraki durağımız Ordu. Antik dönemden beri en önemli şehirlerden biri olmayı başaran Ordu, tüm bunların yanı sıra bir liman şehri.
0: Ulugöl Tabiat Parkı 3 farklı büyüleyici göle de ev sahipliği yaparken, park içerisinde endemik bitki türleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, göllerde düzenlenen kano gezileri ya da balıkçılık turlarına katılabilirsiniz. Çamaş Kanyonu, Ordu'nun doğa sporları merkezlerinden biri.
1: Rengarenk çiçek ve dağ laleleri arasında keyifli yürüyüşler yapmak isteyenlerin tercihi olan Perşembe Yaylası ise ahşap yayla evlerine, buz gibi derelere ve dağ manzaralarına da ev sahipliği yapıyor.
0: Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Hoynat Tüneli'nin karşısında yer alıyor. Küçük bir ada olan Hoynat Adası üzerinde hiçbir yapılaşma bulunmuyor. Yalnızca tekneyle ziyaret edilebilecek turistik bir gezi alanı olan adanın antik zamanlarda sığınak olarak kullanıldığı biliniyor. Ada, Karabağ Batakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olmasıyla da ünlü.
1: Şehir merkezine yalnızca 15 dakika uzaklıkta konumlanan Bayadı köyü sınırlarında bulunan Kurul Kalesi, sivri şekilli kayanın üzerine inşa edilmiş ve dikkat çekici mimariye sahip bir yapı. Birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olarak koruma altına alınan kalenin zirvesine 100 antik merdivenle ulaşmak mümkün. Gölköy ve Ünye kalelerini de listenize ekleyebilirsiniz.
0: Toz koparan kaya mezarı girişi büyük yuvarlak kemeri ve derin bir inişe sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Mezar iç içe iki oda şeklinde dizayn edilmiş bir yapı. Turna Suyu Vadisi ise 6 kilometreyi bulan yürüyüş parkurlarıyla doğa meraklıları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
1: Ohtamış Şelalesi de 30 metre yüksekliğiyle Karadeniz'in en büyük şelalesi olarak mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.
0: Türkiye'nin turizm rotasında sonraki durağımız Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa. Zengin tarihi, gastronomisi ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
1: Dünya çapında popüler bir yapı olan 20 görkemli kubbeyle görenleri büyüleyen Bursa Ulu Cami ile başlayalım. Bursa Ulu Cami, Osmanlı çok ayaklı cami mimarisinin en önemli örnekleri arasında. Ulu Cami'nin etrafındaki bölge ise Hanlar Bölgesi olarak da biliniyor. Cami ve çevresi tarihi hanlar, çarşılar ve pazarlarla dolu.
0: Pek çok kuyumcuya ev sahipliği yapan Bursa Kapalı Çarşı en turistik noktalardan biri. Ulu Cami'nin yakın konumunda bulunan Bursa Kapalı Çarşı heykel semtinde konumlanıyor. Dilerseniz buradan Bursa'ya özgü havlu ve ipek kumaşlardan da satın alabilirsiniz.
1: Tarih boyunca bir ticaret merkezi olan Bursa'nın bu yanını yansıtan tarihi hanları ise Koza Han, Fidan Han, Pirinç Han, İpek Han, Emir Han, Geyve Han, Galle Han, Çukur Han, Kapan Han ve Tuz Han olarak sıralayabiliriz.
0: Bursa'nın oksijen kaynaklarından biri olan Soğanlı Botanik Parkı 150'den fazla bitki türüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor. Sunduğu rengarenk manzaralarla oldukça etkileyici bir yer olan Soğanlı Botanik Parkı 12 bin kilometrelik yürüyüş yoluna sahip. Park içerisinde bisiklet yolu ve tarihi Bursa evlerinin minyatürlerinin sergilendiği bir alanda bulunuyor.
1: Kuş gözlemciliği yapmak isteyenler yine Ulubat Gölü'nü tercih edebilirler. Olta balıkçılığı yapmak için en güzel yerlerden biri olan Uluabat Gölü pelikanlarıyla da ünlü.
0: Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi için yaptırılan türbe ise Bursa'da bulunuyor ve Osmanlı Padişahı adına yapılan ilk türbe olma özelliğine sahip.
1: Kano, yelken, uçurtma sörfü, deniz paraşütü gibi su sporları yapmak isteyenlerse İznik Gölü'nü tercih edebilir. Doğa gezilerinin popüler adreslerinden biri olan Gölyazı, Bursa'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken turistik bir lokasyon. M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan köklü bir tarihe sahip olan Gölyazı, Roma döneminden önemli tarihi hazinelere ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle de dikkat çekici.
0: Osmanlı konaklarıyla süslü olan sokakları asırlık zeytin ve çınar ağaçlarıyla trilye, Bursa'da mutlaka görülmesi gereken bir yer. Fay hattının çökmesiyle oluşan bir doğa harikası Su Uçtu Şelalesi, fotoğraf safarileri için en çok tercih edilen yerlerden.
1: Tutkunlarının yanı sıra tarih ve arkeoloji merakları tarafından da yoğun bir ilgi gören Oylat Mağarası, 95 metre yüksekliğe sahip koridorlarıyla dikkat çeken bir yapı. Oylat Deresi'nin batısındaki yamaçlarda asılı duran bu mağara, yürüyüş alanları ve özel aydınlatmalarla gezmeye uygun hale getirilmiş. Binlerce yıldır doğal şekilde oluşan sarkıtlar, dikitler ve mağara göletleri Oylat Mağarası'na duyulan ilgiyi çok daha yoğun hale getiriyor.
0: %90 nem oranına ve her mevsim 18 derecede sabit kalan bir hava durumuna sahip olan Oylat Mağarası, astım gibi solunum yolu hastalıklarına da şifa amacıyla tercih edilebiliyor.
1: Bursa'nın doğal zenginliğinin en önemli parçalarından biri de termal kaynakları. Geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan Bursa kaplıcılarından tarih boyunca imparatorlar, kraliçeler ve padişahlar faydalanmış.
0: Bursa kaplıcılarının meşhur Bizans'tan kalma hamamlardan oluşuyor. Osmanlı döneminde onarılan hamamlar sonradan kaplıcaya dönüştürülmüş ve günümüze kadar gelmiş. En meşhur Bursa kaplıcaları Çekirge, Bademli Bahçe ve İnegöl Oylat bölgelerinde bulunuyor. Bunlar dışında Mustafa Kemal Paşa'da Tümbüldek, Gemlik'te Terme, Orhaneli'de Ağaçhisar ve Sada kaplıcaları da Bursa'nın önemli termal kaynaklarının olduğu bölgeler arasında bulunuyor.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Peki Türkiye'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Hangi şehir neleriyle ünlü? Tüm bu soruların yanıtlarını Türkiye'nin turizm rotasında sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İran'la ABD arasında tarihi zirve başladı. YKS'de son oturum yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıldönüm programında yaptığı konuşmada gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İran'la ABD arasında tarihi zirve başladı. İsviçre'nin Burgenstock kentine gelen İran ve ABD heyetlerinin ateşkes görüşmelerine başladığı bildirildi. Müzakerelere Katar ve Pakistan'dan arabulucular da katılıyor. Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin başladığına ilişkin duyurusunda, toplantıların mutabakat zaptında ele alınan tüm hususları kapsayan, kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmanın sonuçlandırılmasına yol açmasını arzuladığını ifade etti. İsviçre'deki görüşmenin gündeminde Lübnan'da ateşkes, İran'ın dondurulmuş varlıkları, petrol satışı gibi konuların yer alması bekleniyor. YKS'de son oturum yapılıyor. Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için kritik ikinci günün üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi 15.45'te başlayacak. Sabah 10.15'te başlayan ve 13.15 itibariyle sona eren AYT'nin ardından YDT'nin de tamamlanmasıyla YKS maratonu bugün sona erecek. YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıldönüm programında yaptığı konuşmada muhalefetin sıklıkla vakfı hedef tahtasına oturtmasını eleştirdi. Gençlerin marjinal yapılar, gayrimilli ideolojiler ve suç örgütlerinin tuzağına düşürülmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Erdoğan, gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi.
2: Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada yoğun bir gündemi var. Genel kurulda torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılacak. Meclis Genel Kurulu yeni haftada birçok kanunda değişiklik öngören torba teklifin görüşmelerini sürdürecek. Teklifle taksi ve minibüs esnafına KDV muafiyeti ve vergi kolaylığı geliyor. Gerçek usulde vergilendirilen taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci hafta maçları hız kesmeden devam ediyor. F grubunda Hollanda ile İsveç dün Türkiye saatiyle 20'de karşı karşıya geldi. Üstündeki Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka Hollanda'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Hollanda 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İsveç ise 3 puanla 3. sırada yer aldı. E grubunda ise Almanya ile Fildiş Sali dün Türkiye saatiyle 23'te kozlarını paylaştı. Toronto'daki BMO Field'da oynanan müsabakada kazanan taraf 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla ayrılan Almanya oldu. Dünya Kupası'nda Türkiye saatiyle 3'te ise Ekvador'la Curaçao karşılaştı. Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından Ekvador 1 puanla 3. sırada yer aldı. 185 bin ülke nüfusu olan Curaçao ise tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını hanesine yazdırdı. F grubunda da Türkiye saatiyle 7'de Tunus'la Japonya karşı karşıya geldi. Monterrey'de oynanan karşılaşma Japonya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Japonya puanını 4'e yükseltti ve grubunda 3. sırada yer aldı. Tunus ise puansız olarak son maçlar öncesi Dünya Kupası'na Haiti ve Türkiye'den sonra veda eden 3. takım oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası bugün iki karşılaşmayla devam edecek. El grubu ikinci maçında İspanya Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya'nın ilk maçta yaşadığı puan kaybı sonrası gözler tamamen bu maça çevrilmiş durumda. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Dünya Kupası G grubu ikinci maçında da Belçika ile İran karşı karşıya gelecek. Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanacak maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve J grubunda yarın 3 maçla sürecek. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle. H grubunda Türkiye saatiyle 1'de Uruguay Yeşilburun Adaları, G grubunda Türkiye saatiyle 4'te Yeni Zelanda Mısır, C grubunda Türkiye saatiyle 20'de Arjantin Avusturya karşılaşacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Programda siyasette yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Aksakal şu mesajları verdi.
2: İç siyaset belki de hiç olmadığı kadar, hiçbir dönemde olmadığı kadar belirsizli ve karmaşık.
3: Evet.
2: O hale geldi. Siyaset dediğimiz kavram olması gereken orijininden de uzaklaşmış durumda. Yani bizim bildiğimiz, bizim tanımladığımız siyaset ekonomi politikalar üzerine kurgulanır. Fakat Türkiye'de sağcılık ve solculuk bile artık belirli kavramlar üzerine bina edilmiş. Ve insanlarımız bu yapıların samimiyetsizliği karşısında siyasetten de artık soğur noktaya gelmişler. Neredeyse sandığa bile gitmeme ruh haline bürünme durumundalar. Bugün bütün dünyada bu böyledir. İktidarlar vardır. Muhalefet yapısı vardır. Muhalefette de bir öncü parti vardır. Güçlü, en güçlü olana da ana muhalefet denilir. Eğer o ülkedeki ana muhalefet iktidarı elde etmek adına bir kapsamlı çalışmanın içerisinde duramıyorsa, inandırıcı bir çalışmanın içerisinde duramıyorsa, hele hele bizde olduğu gibi toplumun her türlü değer yargısına mugayir bir yaşam biçimini kendisine ilke edinmiş ve yöntem olarak belirlemişse, bu Türkiye açısından vahim bir dönem, evet, demektir. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Tabii süreç itibariyle de bizim bu belirsizliğimizin en büyük sebeplerinden bir tanesi bana göre yeni yönetim biçimi anayasayla belirlendi, biliyorsunuz 2017'deki bir referandumla. Türkiye parlamenter sistemden, daha doğrusu parlamentodan çıkan yönetim sisteminden cumhurbaşkanıyla yürütülecek bir sisteme döndü. Parlamenter sistem devam ediyor. Parlamento var ama
3: yok.
2: Bu ayrı tartışma konusu olabilir.
3: Evet. Etkisiz diyelim.
2: Buradaki en önemli etken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün itibariyle önümüzdeki dönemde yeniden aday olup olmayacağı hususunda henüz niyetini ve kararını siyasete ve topluma hissettirmemiş olması. Bir belirsizliğin başlangıcı bu. Dolayısıyla herkes konum alarak duruyor. Atak yapamıyorlar. Bu AK Parti cenahında da böyle, muhalefet cenahında da böyle. Kendi konumlarını olası konumlardan koparmamak adına temkinli tutuyorlar. Bugün işte bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bunca hengame içerisinde bana göre üçe bölünmüş vaziyetteler. Ama bu bölünmenin bir boyuta evrilmesinde beklenti içerisindeler. Bir atak yapamıyorlar. Yeni parti kurulacak. Kim kuracağı belli değil. Dikkat edin, herkes CHP içinde çalışıyoruz ya. Buraya gelirken bir eski sayın bakanla karşılaştım mecliste. Ya ne olacak bu bizim partinin işi falan dedi. Hangi CHP'nin dedim. Ya bir tane CHP var dedi. Oğlum dedim, üç tane CHP var. Bizim gördüğümüz o. Evet. Hatta belki de dördüncü bir yapı gündeme gelebilir. Son zamanlarda Sayın Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldıktan sonraki süreçte gelişen bir bana göre aşama. Sayın İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmesi ve daha çok merkez sağ ağırlıklı söylemleri ön plana çıkararak sanki yeni kurulacak partinin belki de genel başkanlığını Muharrem İnce'ye üstlendirecekler. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu arasındaki örtülü, saklanan güvensizlik boyutu bir anda ortaya çıkabilir.
3: Evet.
2: Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde tek bir gerçek çıkıyor.
3: Evet.
2: Türkiye'nin siyasette özellikle Cumhuriyet'in değerlerini ön planda tutan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kapsamında ve Atatürk'ün ilkeleri ışığında güvenilebilir en dürüst siyasi partinin Demokratik Sol Parti olduğu ortaya çıktı. Bunu, evet, da yaşadığımız olaylarla birlikte hem test etmiş hem de görmüş olduk. Düne kadar DSP mi var, DSP kim, kapandı mı, açıldı mı bilmem ne tartışmalarını sürekli körükleyen bir ana muhalefet yapısının başı sıkıştığında DSP'ye nasıl sığınması gerektiğini yaşayarak gördük.
3: Önder Bey, nedir bu iş? Ya, olay nedir?
2: Çok... Bu işin aslı astarı şu.
3: Biz sizin kendi ağzınızdan dinleyelim. Yani size mi geldiler? Bir baştan, tabii, tabii, sonra bir anlatabilir misiniz?
2: Şimdi bu işin aslı astarı şu. Oluşu da bana göre makul ve normal olması da. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu mutlak putlan kararıyla birlikte tedbirli bir yönetim olarak göreve getirildikten sonra ne dedi? İlk konuşmasında hesap soracağım dedi. Hesap sormaya başladığı andan itibaren hesap sorulacak olanlar yeni bir yapının oluşumu arayışına girdiler, düşüncesine girdiler. Şimdi tabii bu arayışlar normal. Evet. Kendi aralarında biraz önce de yine söylediğim gibi 41 yıllık temiz, dürüst, düzgün devleti yönetmiş olma tecrübesiyle birlikte 3 defa devlet yönettik.
3: Evet.
2: Ve çok önemli olayların altında imzası var Demokratik Sol Parti'nin. Evet. 12 Eylül'den sonra 85'ten itibaren DSP ile bir irtibat kuralım görüşü ortaya çıkıyor ama kiminle görüşecekler? Şimdi siz sıradan bir vatandaş olarak ilk aklınıza gelen ne olur?
3: Genel başkan.
2: Genel başkanla görüşülür değil mi? Doğrusu
3: bu. Normal odur.
2: Ama kafadaki hesaplar başka olduğu için her ne kadar inkar etseler de kendi içlerinden birisi bizim bir genel başkan yardımcısını tanıdığını söylüyor. O kanaldan girelim içeriden evet. işi bozalım ya da istediğimizi içeriden müdahaleyle
3: halledelim
2: gibi bir mantık oluştu anladığım kadarıyla. Bu arkadaşımızdan randevu alıyorlar.
3: Hiç Özgür Özel yönetimi değil mi bunlar?
2: Tabii tabii Sayın Murat Emir bu işi yürüten. Görüştüğü genel başkan, o dönem genel başkan yardımcımızla bir arkadaşlıkları, bir geçmişleri falan da yok, tanışıklıkları da yok. Sadece aracılar vasıtasıyla. Yine mülkiyeli, Türkiyeli muhabbeti var ya bizim arkadaşımız da mülkiyeliydi, Masak'tan emekli bir arkadaşımızdı. Ofisinde gidip görüşüyorlar. Haklı olarak Türkiye'deki siyaseti ve CHP'nin içinde bulunduğu durumu ve çıkış yollarının nasıl olabileceği üzerine de fikir teatisi denir ya alışverişi.
3: Evet.
2: Yapıyorlar. Orada DSP'nin kurultayının ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor Sayın Emir. Arkadaşımız da diyor ki işte Ekim-Kasım aylarında ya da Aralık aylarında falan olur bizim. Biz komple küllüm Özgür Özel Başkanlığı'nda DSP'ye katılalım. Milletvekili arkadaşları büyük bir grup kuralım.
3: Evet.
2: Ama kurultayda da tabii yönetimin bize aktarılması noktasında ne düşünürsünüz? O da ben buna cevap veremem diyor. Yani bunu Sayın Genel Başkan'a aktarayım, arz edeyim. Oradan çıkacak cevabı da size iletirim diyor. Tabii bana bunu bireysel olarak gelip söylediğinde ben zaten şiddetle karşı çıktım. Evet. Böyle bir hadisenin olmayacağını ama. Ertesi günde başkanlık kurulu toplantımız vardı tesadüf. Çünkü o toplantının tarihini biz Kurban Bayramı öncesi mutlak putlan kararı çıkınca belirlemiştik. Bu 9 günlük ortalık toz duman bir dağılsın o önümüzdeki toz duman. Ondan sonra oturalım daha sağlıklı değerlendirebiliriz diye o günü almıştık. Orada da ilk sözü kendisine verdim zaten anlattı ve bütün arkadaşlar karşı çıktı tabii ki. Bizim Bülent Ecevit'in ismiyle müsemma bir temizlik, dürüstlük, vatanseverlik, milliyetçilik tahtında bir namımız var. Demokratik Sol Parti dediniz, herkes öyle bakar. Türkiye'deki en dürüst siyasetçi kim dediğinizde ilk akla gelen Bülent Ecevit'tir. Dolayısıyla
3: yani partinin anahtarını mı istediler?
2: Bir manada o demek değil mi bu yani? Yani evet, bize yani. Sizi biz kovuyoruz, biz geçeceğiz anlamında evet. Bir şey beklenti öyle bir şey olamaz zaten de. Sonuçta partinin idaresini ele almak demek. Evet. Mühürü bize verin.
3: Anahtar istiyor.
2: Demektir yani Türkçesi budur. Tabii biz buna müsaade edemezdik. Böyle bir hadisenin konuşulmasını dahi arzu etmeyiz ve o arkadaşımızı derhal ihraç istemiyle disiplin kuruluna da sevk ettik. Kendisi evet. Gerçi görevinden istifa etti ama üyelikten istifa etmemişti. Onu da yaptık. Şimdi buradan bir sonuç alınamayacağı görülünce birkaç partiye daha gittiklerini sizler aracılığıyla öğrendik. Yani medya aracılığıyla öğrendik. Oralardan da olumsuz sonuçlar çıktı. İsmi bilinen, tanınan, toplum tarafından akredite olmuş bir parti olursa İyi olur düşüncesiyle geldiler DSP'ye. Doğru bir seçenek evet. Ama tercih edenler yanlış insanlar oldu. O işi bozdu tabii ki. Yoksa evet. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ya da başka parti içerisinde fark etmiyor. İsmi kirli işlere bulaşmamış, ahlaksız ilişkilere bulaşmamış, mahkeme dosyalarında, mahkeme koridorlarında anons edilmemiş milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan DSP'ye katılmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Evet. Bunda da bir sıkıntı yok yani.
3: Ya peki yani şimdi öyle tuhaf şeyler oluyor ki ben yaklaşık yani 47 yılı aşkın süredir siyasi partileri izlerim. Ya hiç hayalimde bile düşünemediğim şeyler oluyor. Peki aşamazlar mı bu sıkıntıyı? Mesela CHP bugünkü sıkıntısını aşamaz mı size
2: göre? Bu saatten sonra şu manzaradaki sıkıntıyı aşamaz. aktörlerin kenara çekilmesi gerekiyor. Bu saatten sonra, çünkü birbirlerine o kadar ağır hakaretler, o kadar ağır ithamlarda bulundular ki, eğer bunlara rağmen bir araya gelip de birlik görüntüsü vermeye kalkarlarsa toplumun kendilerine olan güveni bence yara alır.
3: Evet.
2: Yani siz daha düne kadar birbirinize bunları söylüyordunuz. Şimdi ne oldu da bir araya geldiğinizi sorar bu millet.
3: Evet.
2: Ve böyle bir şeye de bana göre zorlamamaları gerekiyor. Hayatın normal akışını düzene sokalım. Demokratik Sol Parti bu ülkede gerçek bir ana muhalefet partisi olabilecek nitelikte ve yapıdadır.
1: Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Aksakal, Özgür Özel ekibinin DSP üzerinden siyasi bir yapılanma arayışına girdiğini ve partinin anahtarının istendiğini iddia eden Aksakal, DSP doğru bir seçenek ama tercih edenler yanlış insanlar oldu. Kirli işlere, ahlaksız ilişkilere bulaşmamış isimlerden DSP'ye katılmak isteyenlere kapımız her zaman açık, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Meksika'da milli takım forması giydirilip çekilen görüntüleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen 2 yaşındaki ördek Merlin, FIFA tarafından ülkenin Dünya Kupası elçisi ilan edildi. Merlin'in sahibi 48 yaşındaki seyyar satıcı Carla Evette Gomez, ördeğin bu kadar ünlü olacağını hiç düşünmediklerini söyledi. Gomez, başkent Meksiko'nun ana caddelerinden birinde oğluyla birlikte meyve suyu arabasını iterken bir kişinin Merlin'i videoya çektiğini ve görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığını anlattı. Videoda milli takım formasını giyen Merlin'in sahiplerinin gerisinde kalmamaya çalıştığı görülüyor. Fenomen haline gelen Merlin, Meksika'nın en büyük televizyon kanallarında konuk edilirken Dünya Kupası maçlarına ilişkin yorumları da ilgi görüyor. Ancak Merlin'in tahminleri oldukça basit. Bazı fırınlar yeşil milli takım forması içindeki Merlin'i andıran özel hamur işleri üretmeye başladı. Meksika'daki Dünya Kupası coşkusu katedralde bulunan İsa heykeline milli takım forması giydirilmesine kadar uzanırken Merlin de ülkenin futbol tutkusunun sembollerinden biri haline geldi. 14 yaşındaki Christian Gomez Merlin'in ailenin bir parçası olduğunu söylerken annesi Carla Gomez de "O bizim her şeyimiz" ifadelerini kullandı. Merlin'in ailenin 3. ördeği olduğunu belirten Gomez, isminin ortaçağ efsanelerindeki büyücü Merlin'den geldiğini söyledi. Meyve, sebze, balık ve böceklerle beslenen Merlin'in zaman zaman taco da yediğini anlatan Gomez, veterinerin son kontrolde ördeğin fazla kilolu olduğunu söylediğini belirtti. Merlin'in yükselişi Dünya Kupaları sırasında sonuç tahminleriyle ünenen hayvanları yeniden gündeme getirdi. 2010 Dünya Kupası'nda maç tahminleriyle dünya çapında üne kavuşan Ahtapot Paul'un ardından Meksika'daki Guadalajara Hayvanat Bahçesi de filler, goriller ve bir pumayla benzer tahmin etkinlikleri düzenlemişti. Merlin ise bu kez tahminlerinden çok sevimliliği ve taraftarlığıyla Dünya Kupası'nın en renkli figürlerinden biri olmayı başardı. Meksika'da milli takım formasıyla çekilen görüntüleriyle milyonların ilgisini çeken 2 yaşındaki ördek Merlin, Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri haline geldi. FIFA tarafından Meksika'nın Dünya Kupası elçisi olarak anılan Merlin için Meksika milli takımı da stadyum üzerinde uçarken tasvir edildiği özel bir görsel paylaştı. 12 numaralı formayı giyen Merlin'in görüntüleri kısa sürede ülke genelinde büyük ilgi gördü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: 1900 hareketinin en önemli figürlerinden Niccolo Machiavelli'nin ölüm yıldönümü. Machiavelli, Rönesans denilince akla gelen isimlerden sadece biri. Dönemin gerektirdiği üzere farklı bakış açılarına sahip, dil bilen, farklı konularda farklı fikirleri olan Machiavelli'yi tanımlayacak en iyi kelime kesinlikle farklı olurdu. Machiavellizm adlı düşünce yaklaşımı da adını Niccolo Machiavelli'den almıştı. Machiavellizm, ahlakı siyasetten ayıran ve faydacı bir tavrı merkeze alan politik düşünce biçiminin sonucudur. Bu bağlamda iktidar elde etmenin ya da elde bulunan iktidarın sürdürülebilirliği adına salt iyi pratikler ütopik kabuldür. Machiavelli tarafından ortaya atılan ve ilk kez Prens kitabında rastladığımız Machiavellizm, devlet yönetiminde kullanılabilen bir düşünce yaklaşımıdır. Mayıs 1469'da Floransa'da doğan Machiavelli, hayatı boyunca yaklaşık 80 esere imza attı. Askeri strateji, idari bilimler, sanat, eleştiri gibi alanlarda kendini üretmeye adadı. Dönemin en önemli diplomat ve siyasi filozoflarından biri haline geldi. Machiavelli'nin Machiavelli olmasında en çok ünlü Medici ailesinin katkısı bulunuyor. Medici ailesi yıllardır Floransa'da hüküm sürüyorken düşman ailelerden birisi tarafından Roma'ya sürüldü. Bu sırada Machiavelli, Medici'lere düşman olan aileyle birlikte çalıştı ve onlara diplomatlık danışmanlık yaptı. Medici ailesi tekrar Floransa'ya döndüğünde Machiavelli onları çoktan kızdırmış ve sürgünü hak etmişti. Bunun üzerine gözden düşen başarılı diplomat ve Rönesans yazarı çeşitli işkencelerin yanı sıra kendi tırnaklarıyla kazarak tırmandığı mevki basamaklarından düşmüş olmanın da acısını çekiyordu. Prens ve Hükümdar adlı eserlerini Medici ailesine ithafen özür hediyesi olarak kaleme aldı. Normalde sanatçılara maddi destek sağlayarak sanatın gelişmesinin önünü açan Medici ailesi, destek olmak yerine sürgüne gönderdikleri bu adamdan böylesine büyülü bir hediyeyi alınca Machiavelli'yi affetti. Machiavelli de mevki ve saygınlığını geri kazandı. Buna ek olarak tarihe altın harflerle yazılan iki büyük eserin yazarı oldu. Kendini kanıtladı, o döneme kadar hiç bahsedilmemiş konulardan bahsedip ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini yazdı. Medici ailesinin yolunu aydınlatan ışık oldu. Henüz o dönemdeyken din ve devlet işlerinin ayrılması gerektiğini, ancak gerekirse hükümdarın devlet varlığını sürdürmesi için dini kullanabileceğini anlattı. Dönemin ünlü filozofları bu yanlış anlaşılmaya müsait konuyu halka ve diğer sanatçılara açıklamaya çalıştı. Büyük tartışmalara sebep olsa da Machiavelli'ye göre asıl olan devletti, devletin varlığı hükümetlerden ve diğer her şeyden önemliydi. 21 Haziran 1527 yılında doğduğu topraklarda hayata gözlerini yumduğunda adını bilmeyen sanatçı ve düşünür yoktu. Yıllar içinde değişkenlik gösteren pozisyonlarda rol aldı, bugünlere yol gösterici birçok eser bıraktı.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Sosyal medyada çadırda kalan doktor olarak tanınan Doktor Ekin, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bodrum'da yaşayan Doktor Ekin, yüksek kiralar nedeniyle çadırda yaşamaya başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Doktor Ekin'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla çadırda kaldığını duyuran Doktor Ekin, neden böyle bir yaşam tercih ettiğini Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a şu sözlerle açıkladı.
2: Yani hem bu emlak krizine, faiz kiralara bir isyan tabii ki, ama aynı zamanda bir hayat tarzı seçimi diyebilirim. Yani evlere o kadar para vereceksem benim çalışmamın bir anlamı yok diye düşündüm ve hayata dair sevdiğim şeyler var. Gezmeyi seviyorum, materyaller dışındaki deneyimlere para harcamayı seviyorum aslında. Hayatı kaçırmak istemiyorum. O yüzden betonların içinde olmayı gözden çıkarabilirim bu hayallerim için diye düşündüm. Zaten kamp kültürüne aşinaydım. Tatillerimde bol bol kamp yapar, çadırda kalırdım. Şimdi de bu faiz kiralara inat ben de güzel bir kamp alanına çadırımı kurdum. Çok daha uygun fiyatlara barınabiliyorum. Çok da keyifli bir ortamım var aslında. Kampın sağladığı tuvalet, duş, elektrik, internet gibi imkanlar var. Gayet temiz. Hani bazen insanların gözünde sefalet gibi canlanıyor. Ama ben tercihimden çok mutluyum şimdilik. Öncelikle oldukça çok ilgi çekti. Ben bu kadar fazla yayılmasını beklememiştim paylaşırken. Gelen yorumlar genelde iyi. Takdir ediyor insanlar bu kaçış yöntemini diyebilirim belki sistemden. Ama onun dışında işte doktor olduğuma inanmayanlar, video fake diyenler, çadırda yaşanır mı diyenler, bir sürü değişik yorum da var tabii ki. O kadar parayı ne yapacaksın mevzusu da şöyle, ben turizm hekimliği yapıyorum. Yani bütün yıl çalışmıyorum, sadece yaz sezonunda çalışıyorum, otellerde görev alıyorum yazlık bölgelerde. Kışın da kendi isteğimle çalışmıyorum ve seyahat ediyorum. Kışın bir gelirim olmuyor dolayısıyla. Kışa para ayırmam lazım. Bu ekonomide de ev kiralarına o kadar para verirsem kışın gezecek param kalmaz.
3: Peki, sonuçta bu bir tercih ama bir taraftan da bu barınma meselesine de dikkat çektiniz. Bu açıdan da önemliydi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Doktor Ekin, neden çadırda yaşamaya başladığını canlı yayında anlattı. Bu hem emlak krizine hem de fahiş kiralara bir isyan hem de bir hayat tarzı seçimi diyen Doktor Ekin, evlere o kadar para vereceksem çalışmamın anlamı kalmıyor. Betonların içinde yaşamak yerine seyahat etmeyi ve deneyimlere para harcamayı tercih ettim, hayatı kaçırmak istemiyorum ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsviçre'de düzenlenen yüksek düzeyli görüşmeler kapsamında bir araya geldi. AK Parti yarın Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında bir araya gelecek. Ticaret Bakanlığı yerel üreticilerin desteklenmesi için zincir marketlerin raflarına yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İran'la ABD arasında tarihi zirve başladı. İsviçre'nin Burgenstock kentine gelen İran ve ABD heyetlerinin ateşkes görüşmelerine başladığı bildirildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsviçre'de düzenlenen yüksek düzeyli görüşmeler kapsamında bir araya geldi. Tarafların görüşmede ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin süreci ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan konuşmasında toplumsal yapı ve aile kurumuna yönelik tehditlere dikkat çekerek LGBT'yi hedef aldı.
2: Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.
1: AK Parti yarın Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının yalnızca parti içi değerlendirmelerle sınırlı kalmayacağı, bazı belediye başkanlarına AK Parti rozeti takılabileceği konuşuluyor. Toplantı öncesinde bazı belediye başkanlarının parti değiştireceği yöne sürüldü. İddiaların odağında CHP'li ve bağımsız belediye başkanları yer alıyor. Maltepe'de düzenlenen operasyonla kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi. Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan müdür yardımcısı Asay Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerin çalışması sonucu kurtarılmıştı. Ticaret Bakanlığı yerel üreticilerin desteklenmesi için zincir marketlerin raflarına yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. Zincir marketler raflarının %1'ini, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın kooperatiflerince üretilen ürünlere ayırmak zorunda olacak. Ayrıca ithal ürünlerin zincir marketlerde hakimiyetini azaltmak amacıyla ithal oyuncak, ayakkabı, hazır giyim ve kırtasiye ürünlerine raf sınırı uygulanacak. Rafların en az %20'si yerel üreticilere ayrılacak. Taslak kapsamında yerel üreticiler hem zincir marketlerde hem de alışveriş festivallerinde destek denecek. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Filenin Sultanları rakibini yenerek Ankara etabını 4-4 ile bitirmek istiyor. Türkiye-Çin maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
3: Hava durumu.
1: Yeni haftada hava sıcaklıkları artacak. Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek. Hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artacak. Yarın Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'de Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevrelerinde yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Van'ın doğu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor. Haftanın diğer günlerinde de yağışların kuzey kesimlerde devam etmesi bekleniyor. Ankara'da gelecek 3 gün boyunca parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması, sıcaklıkların yarın 27, salı 28 ve çarşamba günü 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul'da da parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, en yüksek sıcaklıkların 28-29 derecede seyretmesi öngörülüyor. İzmir'de ise parçalı ve az bulutlu havayla sıcaklıkların 32-33 derece civarında olması öngörülüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
4: Gündem dışından merhabalar. Bugün konuklarımla sohbete başlamadan önce katıldığım bir konser hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği bir konserdi. Şeddi Araban Cumhurbaşkanlığı Kültür Klasik Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği yaklaşık 2,5 saat süren bir programdı. Mehmet Güntekin'in şefliğinde ve Erol Devran'ın, Anıl Yurttaş'ın ve Merve Utandı Kalkan'ın solist olarak yer aldığı bir programdı. Koristler ve solistler son derece başarılı ve çok da geniş kapsamlı bir çalışmaydı 11.30'da. Bu arada bunun tekrarı yakın zamanda Haziran ayı içerisinde de olacakmış, takip ederseniz sevgili dinleyenler. Ama tabii Türk sanat müziğini gerçekten sevenler ve o tınıyı duymak isteyenlerin katılmasını öneririm. Şimdi şunun için söylüyorum bunu. Hiçbir kelimesini anlamadım desem abartı olmaz. Çünkü Türk sanat müziği, evet, o ezgiler şahaneydi. Fakat Dede Efendi'den, Itri'den eserler seslendirildiği için çok ağır bir konser olduğunu da söylemek isterim. Yani eğer siz böyle Çile Bülbülümler ya da işte Bülent Ersoy'dan aşina olduğunuz ve Türk sanat müziği olduğunu düşündüğünüz eserler dinlemek isteyecekseniz eğer, o Şeddi Araban doğru bir yer değil sizin için. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama zaten sanatın illa anlaşılır olması, geniş kitleler tarafından tam olarak özümsenmesi ve ne olduğunun anlaşılması gerekir mi? Bu soruya hayır cevabı da verebiliriz. Kimileri evet cevabı da verebilir. Ben hayır cevabı veriyorum. Nitekim Avusturya'ya gittiğimiz zaman, Viyana'ya gittiğimiz zaman, Viyana'da herhalde bir operaya bilet almadan, işte vaktimiz varsa gece onu dinlemeden, akşam değil mi, katılmadan programa herhalde kolay kolay ayrılmayız. Almanca'ya çok hakim olduğumuz için mi? Soru işareti. Bence hayır. Yahut Japonya'ya gidildiği zaman yapılacaklar listesinin ilk onunda Kabuki Tiyatrosu'nu görmek vardır. Japonca tabii bunlar oynanıyor. Ama Japonca bildiğimiz için mi gidiyoruz? Ya da Japonca bilenler mi sadece gidiyorlar oraya? Yine hayır cevabı veriyoruz. Fransa'daki gösteriler için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bunu da böyle değerlendirmek lazım. Yani o müzik kulağa hoş geliyor. Oradaki eserlerin 4 kanun vardı. 6 keman vardı ve çok sayıda solist vardı, saydım, korist vardı, 14 kadın, 12 de erkek olmak üzere koristler vardı, 2 solist vardı. Dolayısıyla aslında kelimeleri tam anlamasak ya da o şarkıda ne olduğunu birebir o cümleleri yakalayamasak bile bütün o işte telli çalgıların, üflemeli çalgıların, insanların çıkardığı seslerin birbiriyle uyumuna belki bakıp bu işin ne kadar zor olduğunu düşünüp, hani buna belki saygı duymak ve o müziğin ahengine, sözlerden bağımsız olarak ve ne söylediğinden bağımsız olarak onu kendimize bırakmak söz konusu olabilir. Kültür Turizm Bakanlığı'na bu özel daveti için teşekkür ederim. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği Şeddi Araban'dan söz ettik ve şimdi stüdyo konuklarımdan ilkiyle sohbetime başlayacağım. Ta ki 17 haberlerine kadar kiminle konuşacağım? Sezin Mızraklı Avalin ilk bölümde benimle. Hoş geldin. geldiniz.
5: Hoş bulduk, merhaba.
4: Merhabalar. Evet, gündem dışında bugün özel bir konuğum var sevgili dinleyenler. Hayatın kırılma anlarını, kayıpları, hastalık korkusunu ve güçlü görünme baskısını ve yeniden ayağa kalkmayı son derece samimi bir dille anlatan bir kitap yazdı. Sezin Mızrak ve Avali'nin kaleme aldığı Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik. Yalnızca bir hastalık hikayesi değil, aynı zamanda modern hayatın insanı nasıl yorduğunu, her şeye yetişmeye çalışan insanların iç dünyasını ve bazen hayatın bizi durdurup yeniden kendimize baktırmasını anlatan kişisel bir yüzleşme metni aslında. Bugün başarı baskısını, kontrol etme arzusunu, anneliği, evlat olmayı, yas tutmayı, kadınların görünmeyen yüklerini ve sahip olmak mı, var olmak mı sorusunu konuşacağız. Doğru mu özetledim?
5: Doğru.
4: Eksik
5: doğru,
4: varsa
5: harikasın.
4: Bu eksikleri de tabii gidermiş olacağız. Kitap kişisel gelişim klişelerine yaslanan bir anlatıdan daha çok kayıp, hastalık, kadınlık, kırılma anları üzerine oldukça samimi bir iç dökme niteliği taşıyor ki konuğum özellikle meme kanseri sürecini anlatırken sadece tıbbi bir mücadeleyi değil, mükemmel kadın, her şeye yetişen insan, kontrolü elinde tutan profesyonel olma baskısını da masaya yatırdı. Kitabın en güçlü tarafı dramatik olayları anlatırken bile bunu ajitasyona kaçmadan gündelik hayatın içinden bir dille yapabilmesi, anne baba kaybı, ikinci evlilik, çocuk yetiştirme, kariyer baskısı ve hastalık korkusu birbirine paralel ilerliyor. Özellikle sahip olmak mı, var olmak mı sorusu kitabın ana omurgası haline geliyor bana göre. Konuğum da mimikleriyle onayladığına göre bir sorun yok demektir. Peki kitabın adı Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik iddialı ve oldukça samimi bir başlangıç taşıyor. Bu cümle sizin için tam olarak neyi anlatıyor?
5: Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Bu soru çok değişik bir cevabı olabilir aslında. Gerçek bir cevabı var aslında. Onu öyle anlatayım. Şimdi meme kanseri geçirirken ağır kemoterapiler alıyorsunuz. Ve belli bir süreden sonra işte saçlar dökülüyor falan. Bu beklenen bir şey. Bende şöyle bir şey oldu. Hiç beklemiyordum. Bir sabah uyandım. Alaçatı'dayım, hiç unutmuyorum. Makyaj yapmak istiyorum. Rimel süreceğim. Kadınlar beni anlar şu an. Bir baktım aynada, kirpik yok rimel süreceğim. Sadece tek bir tane kalmış. O tek bir tane kirpik, kitabın kapağındaki o tek kirpik aslında. Ve birkaç gün daha o idare etti, dayandı.
4: Evet.
5: Ve ilk gerçekten çok ciddi bir şok yaşamıştım o an ben. Yani hani saçları bekliyordum, hazırlıklıydım ama kirpiklere hiç hazırlıklı değildim. Ve
4: saçları kazıtmış mıydınız o zaman?
5: Kazıtmıştım. Yani tabii ikinci kemoterapiden sonra kazıtmıştım.
4: Evet.
5: Dolayısıyla yani o gayet beklenen ve yönetilebilir bir süreçti benim için. Ama kirpikler işte böyle bir son noktasına doğru dökülmeye başladı ve hiç beklemiyordum. Diyorum ya, tesadüfen gördüm yani ve şöyle bir durum gelişti aslında. Süreçler tamamlandı. Ben artık sağlığıma kavuştum. Ama o kadar çok şaşırmıştım ki buna. Zaman zaman işte insanoğlu unutuyor ya, işte o yükleri tekrar üzerine almak, sınırlarını tekrar koyamamak ya da yine kendimi yorduğum, hayatın merkezinden çıkardığım anlara döndüğümü hissettiğim an şey diyorum kendime, sizin kızım sen o kirpikleri boşa dökmedin. Aslında hikaye oradan geliyor. Diğer başka kadınların da belki böyle bir şey yaşamadan evvel, ya bu kirpikleri biz boşa dökmemeliyiz, biraz feyiz alabileceğini düşünerek, inanarak aslında o başlığı verdim.
4: Evet, kitabın birinci kısmında zorluklar ayrımcılık yapmaz başlığını okuyoruz değil mi? Biraz buradan
5: doğru
4: söz edelim.
5: Tabii yani orada ben kendi hayatıma bakarsam özellikle son 10 senem biraz hareketli geçti. İşte evlendim, 2008'de üniversiteden mezun oldum, evlendim.
4: Ekonomi bölümü değil mi?
5: Evet. Boğaziçi ekonomi mezunuyum ben. Üniversiteden mezun oldum, işte bizim zamanımızda o dönem ya telekomünikasyona ya bankaya giriliyordu. Ben telekomünikasyonu tercih edenlerdenim. İşe başladıktan 7-8 sene sonra evlendim, bir oğlum oldu, daha sonra boşandım. Tek başına anneliği deneyimledim yıllarca. İşte babamı uzun bir tedavi sürecinden sonra kaybettim. Annemi ise 3 ay gibi kısa bir sürede kaybettim. Aslında ikisi arasında geride kalanlar için çok da büyük bir fark olmadığını deneyimledim. Çok müthiş projeler yaptık, çok büyük başarılar elde ettim. Ama konjonktür değişti, işten çıkarıldığımda oldu. Harika yöneticilerle çalıştım. 40 yaşında dünya devi bir şirkette, Mobbing'de yapıldı bana.
4: Peki nasıl güçlü bir kadın olduğunuzu vurgulayalım burada özellikle. Yani mobbing yapıldığı zaman bir kadın savaşır mı, kaçar mı, ne yapar?
5: Ben savaştım. Yine olsa yine savaşırdım.
4: O güçlü olma özellikle vurgulayın istedim.
5: Evet. Yani bunlar böyle arka arka işte son meme kanseri zaten. Hani kedim bile fip oldu öyle değişik bir dönemde. Ama her şey kötü gitmedi tabii. 40 yaşında tekrar aşık oldum. Yeniden evlendim. Dolayısıyla bambaşka bir ilişki yaşıyorum şu an. İki oğlumuz var, oğullarımızla birlikte. Bunları şunun için anlatıyorum. Ben böyle arka arkaya bunları söylediğim zaman insanlar şey diyor ya sen nasıl yıkılmadın ayaktasın. Aslında buna bir cevap o zorluk ayrımcılık yapmaz yani genç yaşlı zengin fakir içe dönük dışa dönük fark etmiyor başımıza zorluklar geliyor önemli olan burada o zorlukları nasıl karşıladığımız yani yıllar evvel Epiktetos demiş ya işte olayları nasıl karşıladığınız önemli başka sizden başka hiç kimse huzurunuzu kaçıramaz bu noktada diye aynı şey hala geçerli dolayısıyla o giriş ondan kaynaklanıyor aslında.
4: Amazon kadınlarıyla ilgili de vurgu var başlık hatta Amazon kadınları neler çekmiş öyleydi değil
5: ya
4: mi?
5: Evet.
4: Öyle olmak lazım. Ben mobbing yapana hayret etmiyorum. Mobbingle savaşmayan yani ayrılacaksa da böyle savaşarak yıpratarak ayrılmayana hayret ediyorum. Dar etsinler dünyayı mobbing yapan kişiye değil mi? Yani o kadar da kafama vur ekmeğimi ağzına olmaz ki savaşarak onu mahvederek hırpalayarak bir sonraki mobbingi yapamaz hale getirerek aslında kişinin ayrılması
5: lazım. İşten çıkarttılar sonra neyse yani o da öyle bir hikayeydi. Dolayısıyla
4: sizi mi?
5: Diğer kişi.
4: İşte bu duymak istediğimiz şey
5: evet,
4: bu.
5: Evet. Yani dolayısıyla kader kısmet mukadderat diyoruz.
4: Siz Boğaziçi dışında MIT'de yüksek lisans ya MIT'de de bulundunuz.
5: 3 haftalık bir leadership programıydı o. Liderlikle alakalı Amerika'da 3 haftalık bir leadership programına katıldım evet.
4: Evet. 25 yıl konuğum kurumsal satış ve pazarlama alanında telekomünikasyon, IT sektöründe bilinen firmalarda hepsini tamamını biliyorsunuz. En azından 4'ünü biliyorsunuzdur 5 firmadan. Farklı pozisyonlarda çalıştı ve 2022-2024 yıllarında Türkiye'nin ilk CMO'su.
5: İlk 50 CMO'su
4: arasında yer aldı. Bu süre zarfında yurt içi ve yurt dışında onlarca etkinlikte yapay zeka ve gelecek müşteri deneyiminin dönüşümü gibi başlıklarda konuşmalar yaptı. 2025'ten beri de B2B satış ve pazarlama B2B mi demek lazım?
5: Evet.
4: B2B satış ve pazarlama alanlarında vermekte olduğu danışmanlık ve eğitim hizmetlerine ek olarak kendi hayat deneyimlerine de atıfta bulunduğu liderlik iş hayatında başarılı kadınlar rezilyans değil mi gibi konularda motivasyon konuşmaları da yapıyor evli ve bir çocuk annesi sevgili konuğum. Şimdi tekrar sorulara döndüğümüz zaman kötü şeylerin sadece kötü insanların başına gelmediğini kitaptan alıntılıyorum yine fark ettiğinizi söylüyorsunuz bu düşünce hayat görüşünüzü hangi anda değiştirdi ve nasıl değiştirdi?
5: Biraz önce saydığım bir sürü zorluk var. Ben kötü bir insan değilim. Dolayısıyla hani birebir aslında kendi deneyimim bu. Ve diğer yandan şunu söyleyebilirim. Zorluklar insanların başına geldiğinde ve sonrasında geriye dönüp baktığınızda ben kendi adıma görüyorum ki eğer bir kapı kapanıyorsa çok daha huzurlu, çok daha mutlu olduğunuz yeni bir kapı açılıyor. Bunu fark ettikten sonra o gelen zorlukları karşılayıp hani topu göğsünde yumuşatmak derler ya karşılayıp hayatınızı daha doğru düzgün yönetmek de mümkün. Dolayısıyla evet hani iyi insanların başına da maalesef günümüzde de öyle hani kötü şeyler geliyor ama bir şekilde bunları iyi yönetebilmeyi öğrenebiliyoruz.
4: Aşık insanların midesinde kelebekler uçuşur. Yazacağım sandığınız muhtemelen evet uçuşur ama bir gün yaşayan kelebek de var bir senede vurgusu. Önemli. Kadın ve erkek birbirlerini eşit oranda sahiplenir ama bu bir kelebeği tutmak gibi olmalı. çok sıkmak, ilişkiyi öldüren, çok gevşek bırakansa uçup gitmesine neden olan sebepler diye konuğum anlatıyor. Geleceğe dair ortak bir hayaliniz ya da yatırımınız var mı? Sanırım evlilik terapistlerinin en sık sorduğu soru bu. Cevap hayırsa durum vahim diye de sürdürecek. İlişkiler konusunda da aslında sizin bir yaptığınız profesyonel iş dışında uzmanlığınız var değil mi bu tespitlere baktığımız zaman?
5: Yine kendi hayatımdan örnekler aslında. Bana hep şey dediler işte çocuğunla birlikte boşandın. Hani yeniden bir ilişki kurmak zor. Birçok kadın da buna maalesef inanıyor. Ama ben buna çok inanmıyorum. Doğru insanı bulduğunuzda aşkın geçici olduğuna da inanmıyorum. Şu an yaşadığım resmen o. Biz yaklaşık 9 yıldır beraberiz Murat'la. İşte 8 yıldır da evliyiz. İkinci eşimle.
4: Murat dediğiniz salonda o yakışıklı beyefendi.
5: Evet, az evvel tanıştınız aynen. Dolayısıyla sadece şöyle bir şey var. Hani doğru kararlar almak, doğru insanları seçebilmek hayatınızın geri kalanını nasıl geçireceğinizi çok belirleyen bir şey. Eş olarak söylüyorum, ilişki olarak söylüyorum bunu. İşte sizi vezir de ediyor, rezil de edebiliyor. Dolayısıyla sizi destekleyen ve iyi günde kötü günde yanınızda olan, sadece kötü günde değil, iyi günde de sizinle gurur duyan, yanınızda olan insanlarla birlikte olmak gerek.
4: O yakışıklı beyefendiden bahsediyorsunuz.
5: Yakışıklı beyefendi, evet.
4: Hastalık sürecinde sizi en çok öfkelendiren şey neydi? Yani hastalık, evet, belki öfkelendirmez, kaygılandırır ama bir de beklemek var değil mi?
5: Ya şöyle, ben teşhis konuldu ve çok öfkelendim. Sebebi şuydu, ondan önceki 4 sene gerçekten zorlu bir 4 sene geçirmiştim. Ve o yılı çok daha böyle hani rahat, biraz daha kendime vakit ayırabileceğim, sağlıklı, mutlu, hani daha az hastane göreceğim falan, hani öyle. Hatta yıl başında bir dilek yazmışım, zamanın ve sağlığın kıymetini daha çok bileceğim bir yıl olsun diye. Dilekleri de iyi tanımlamak gerekiyor. Daha detaylı tanımlamak gerekiyor. Çünkü o sene benim sağlığımın ve zamanımın en çok kıymetini bildiğim sene oldu, 2024. Öfkem şuydu. İnsan iki sebeple öfkeleniyor. Ya bir şey istiyorsunuzdur, olmuyordur. Ya da bir şey istemediğiniz bir şey oluyordur. Benimki her ikisi deydi. Yani ama bu böyle şey gibi düşünün. Hani Rocky Rambo öfkesi gibi, hani yıkıcı, kavurucu bir öfke değil de daha yapıcı bir öfke. Biraz daha böyle hedefe odaklayan, insanın bir plan yapmasını, ki benimki hedefim yani sağlığıma kavuşmaktı. O protokolü düzgün izleyip o sağlığa kavuşma noktasında hızlıca ilerleyebilmeyi sağladı o öfke aslında. Ve bu süreci de olumlu geçirmemi sağladı o yapıcı öfke.
4: Evet, sizin hatırlatmanıza ihtiyacım olabilir. Kitabın bir kısmında sanki ikinci bir görüş alınmamasından mı bahsediyordunuz değil mi? Geriye dönüp baktığınızda nasıl bir risk bu?
5: Çok büyük bir risk. Orada hani ben farkındalık kısmını vurgulamak istiyordum. Çok güzel oldu bu soru. Ben yaklaşık bir sene boyunca bir başka hastanede 7 yıldır gittiğim göründüğüm, 6 ayda bir gittiğim göründüğüm doktoruma düzenli görünmeye devam ettim. Mamografi, işte ultrason birkaç kez hatta çekildi. Biyopsi yapıldı. Hepsi temiz çıktı. Bu hormonlardandır dedi o dönem doktorum ve yani normal bir insan olsa tamam artık biyopsi de yaptı, pes edeyim, iyiyim yani, kendimi hastalık hastası gibi hissettim hatta, yani Allah Allah diye. Ve fakat yılbaşında yakın arkadaşlarımla bir yemekte bir tanesinin ya bir görüş daha alsana demesiyle ben bir harekete geçtim. Sağ olsun Senemcim. Başka bir hastanede bir başka doktor ve ilk 50 muayenede anladı doktorum. Yani dolayısıyla ve sonrası da çok hızlı ilerledi. İkinci evre olmuştu ama o sırada, yani o bir senelik kayıp. Ben hani buradan kadınlara da gerçekten sesleniyorum. Kendiniz, hepiniz hani vücudunuzu ne kadar uzman olurlarsa olsunlar, ne kadar uzun okumuş olurlarsa olsunlar, ne kadar saygı duyarsak duyalım, herkes kendi vücudunu başka birinden daha iyi tanıyor. Biraz inat etmekte fayda var o noktada. Başka bir görüş çok önemli. Sakın dopingin önemli.
4: Tedavinin ortalarında anladığım oydu ki benim öfkem bu şekilde beyninde sol tarafı kullanan mutluluğa benzemiş değil mi? Bu da bu süreci daha iyimser, daha pozitif, enerji dolu geçirmemi sağlamış diyor ki. Sizin o dönemlerki fotoğraflarınıza bakıyorum, hep çok güzel bir kadınsınız.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Yani saçlar kazınmış ama mutlu, pozitif. Yani belki check-up'tan çıksa ve her şey yolunda denilen kadın hastanenin çıkışında poz vermiş olsa Sizin kadar mutlu ve bu kadar pozitif olur mu soru işareti.
5: O kısmı zihinle ilişkilendiriyorum ben.
4: O beynin yani, sol taraf sağ tarafta da ilgin bilmiyorum yani. Onu özellikle bırakıyorum size söz.
5: Bio aslında şöyle şimdi böyle bir yani sabah sağlıkla uyandınız. Öğleden sonra size böyle bir teşhis konuldu. Doğal olarak bir psikolojik uyum süreci geçirmeniz gerekiyor. Bu bazı insanlarda 2-3 gün sürüyor. Bazı insanlarda günler haftalar alabiliyor. Bir karar vermeniz gerekiyor aslında o an. Yani bu sadece hastalık değil. Başınıza bir zorluk geldiğinde bir karar vermeniz gerekiyor. Ve kararlar bağlayıp bu benim niye başıma geldi deyip işte kurban psikolojisi diyorlar buna. Üzülebilirsiniz. Veya bu benim başıma geldi peki ben bundan ne öğreneceğim? Ben bunu en az zararlı en kolay şekilde nasıl atlatacağım diye de bakabilirsiniz. Bu benim ikincisini seçme yolumdu. O resimler, fotoğraflar da tabii teşhis konuldu. Bir imge geldi benim de gözüme. Çünkü zihnim onu yani filmlerden yıllarca işte birkaç hastalık geçen gördüğüm hastalardan işte mavi bir bandana, soluk mavi, gözlerin altı mor, işte üzgün bir ifade. İşte ben o değil de resimlerdeki gibi geçirmeyi tercih ettim. O biraz sizin hani zihninizle, inancınızla, düşüncenizle biraz kendi enerjinizi yönetmenizin sonucu olarak düşünüyorum ve öğrenilebilir olduğunu düşünüyorum.
4: Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir. Kitaptaki alıntıya bağlamış olalım sözü şimdi de.
5: Bu biraz şeydi, aynı doktora gidip hani tamam bir şeyin yok deyip geri dönme hikayesine evet. Bağlamıştım
4: onu. Ama ne yapılabilir
5: onu.
4: Ki değil mi?
5: İkinci bir görüş. Diyorsan. Yani tekrar ediyorum ikinci bir görüş.
4: Peki. Kitap boyunca kontrol duygusunun kırılması çok merkezi bir temaya kendisini oturtuyor. Sizce kontrol arzusu korkudan mı besleniyor?
5: Mükemmeliyetçi olmadan besleniyor aslında. Yani ben şuna inanıyorum, işte küçükken anne babaları hep böyle iyi yaptığı şeyleri öven ya da işte kötü yaptığı, hata yapmasına çok da müsaade etmeyen ebeveynleriniz varsa birinci seçenek bence bu. İkincisi de eğer önünüzde gerçekten mükemmel bir ablanız ya da abiniz varsa, ki benimki ikinci case, her şeyi doğru yapan, işte arka arkaya iyi başarılı olan ve ailenin hep onu böyle takdir ettiğini göre göre büyüdüyseniz, siz de diyorsunuz ki tamam ben de mükemmel yapmalıyım. Maalesef bu böyle bir yandan da şeyle birlikte geliyor. Paket bunlar. Mükemmel, ben mükemmel olmalı. Bunu ancak ben yapabilirim. İşte birazcık da o narsizm herhalde giriyor. Ben orada uyanıyorum artık abi. Ben yapabilirim değil. Ben başkaları da yapabilir diyorum. Bırakıyorum. Ama kontrol freaklik oradan geliyor biraz. Benim de hikayemde şey var, yani Demir, benim bir oğlum var, 14-15 yaşına basacak bu Mayıs sonu. O hamile olduğumu öğrendiğim an, işte yurt dışı seyahatim vardı, onun böyle cinsiyetini bilmeden günlük, haftalık, aylık kıyafetlerini falan alıp işte cinsiyetini öğrendiğim an baby shower'ını planlayıp ve sonra maalesef Demir'in prematüre doğma hikayesi var. Hiçbir kıyafetini giyemedi, o baby shower hiçbir zaman yapılamadı ve o gün ben aslında anladım, biliyor musunuz, tamam ben her şeyi kontrol edemem diye 15 sene evvel. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Unuttum. Ta ki 2 sene evvelki bu hastalığa kadar. Çünkü o hastalığın tedavisi, yani meme kanseri protokolü gereği, hani bir hafta bir şey ilaç alıyorsunuz, bir etki yapıyor. 2 hafta sonra bir ilaç daha alıyorsunuz, bambaşka, aynı ilacı alıyorsunuz, bambaşka bir etki yapıyor. Ben orada dedim tamam, ben artık hani

0: Anlayamıyor birçok insan. Ne gerek var? İnsanları yoruyorsunuz, kendinizi yoruyorsunuz. Gerek yok.
1: Ve sizin yöneticilik yaptığınızı da değerlendirdiğimiz zaman 15 sene önce birisi bir aday iş için size bağlı bir pozisyon için geldi. 15 sene önce onun da mükemmeliyetçi olduğunu gördünüz. Bir başka aday da eşit rolde ve eşit yetkinlikte onda mükemmeliyetçi olmadığını gördünüz. 15 yıl önce olsa konuğum neye karar verirdi? Şu an olsa neye karar verir birlikte çalışacağı kişi için?
0: Açıkçası 15 sene önce olsaydı mükemmeliyetçi olanı almayı tercih ederdim maalesef. Ama şu an tek kriterimin o olmadığını düşünüyorum. Cesur olanı almayı tercih ederim mesela şu an.
1: İkisi de cesur. Eşit yetkinlikler ve cesurluk dışında, kişisel özellikler dışında.
0: Mükemmeliyetçi olması gerekmiyor birlikte çalışmak için artık. Yani o bir kimseye tavsiye etmediğim de bir şey aslında artık. Yani ben de dediğim gibi üstesinden gelmeye çalışıyorum. Hala yolum var. Ama dediğim gibi hayat kalitesini çok etkiliyor. Özellikle iş hayatının kalitesini de çok etkiliyor mükemmeliyetçi olmak.
1: Benden başkası benim kadar iyisini yapamaz cümlesi kitapta geçen ve biraz önce de sizin gizli narsizm olarak kitapta anlattığınız cümleden söz ediyorum. Çarpıcı bir cümle. Bu farkındalık ne zaman yaşandı tam olarak?
0: Şu zaman yaşandı. Teşhis bana konmadan evvel özellikle son 4-5 ayında işte annemi yeni kaybetmiştim ama işte işe kendimi gömüp olabildiğince üzerime yükleri alıp başkalarının olan aslında yükleri alıp bir şekilde belki de kendimi öyle avuttuğum bir dönem. Bir noktada artık yetişemiyorsunuz. Yani gerçekten hiçbirine yetişemediğimi anladığım ve yorulduğum bir dönem. O noktada da işte zaten şey geliyor yani hani aynen dediğiniz gibi hani bir şekilde sizin o yükleri sahiplerine geri verip o tedavi süreci benim için de öyle bir süreç oldu. Bir daha da geri almadım o yüklerin sahiplerinden o yükleri. Dolayısıyla o süreç öyle bir süreç diyeyim.
1: Evet.
2: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi tabii diğer sorumu o zaman es geçiyorum. Diğer sorum kitapta başarı duygusunun zamanla bir yük haline dönüştüğünü görüyoruz da başlayan bir soruydu. Konuğum iki soruya aynı anda cevap vermiş oldu, isabet oldu. Anne ve babanızın kaybına bu defa bakmak istiyorum. Gerçek anlamda ancak annenizi de kaybettikten sonra bu kayıp hissini yaşadığınızı söylüyorsunuz. Yasın ertelenebildiğini düşünüyor musunuz?
0: Ertelenemediğini düşünüyorum. Ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben babamı kaybettikten sonra uzunca bir süre telefonumda babamın numarası kaldı. Telefonu kapatmadım. Hani her an orada dursun ilk yani en çok onu arananlar içerisinde. Mezarına çok gidemedim. İki kere gittim. Annem de aynı mezarla gömüldü ve aslında o gün fark ettim ki benim babam da vefat etti çoktan. 3 sene var aralarında. Dolayısıyla ikisini birden evet yaşadığımı düşünüyorum. Hiçbir şey yok, bana bir şey olmadı, canım acımadı demek yas yönetimini, yani yas sürecini yönetmek için doğru bir yöntem değilmiş. Annemde ise dibine kadar yaşadım yani onu söyleyebilirim.
1: Evet, hastal mezarlığı. Peki hastal mezarlığına gidiş sahnesinin çok zor bir yazım gerektirdiğini düşünüyorum. Ne kadar zorladı sizi o hastal mezarlığına gidiş sahnesi?
0: Gitmekten daha çok zorlamadı.
1: Peki.
0: Gitmek daha çok zorlamıştı.
1: Sahipsiz hissetmek ifadesi yine kitabınızda yer bulan ifadelerden biri, vurucu cümlelerden biri. Anne baba kaybı insanın yaşını gerçekten de değiştiriyor sanki, değil mi?
0: Doğru. Bir yandan önce öyle hissediyorsunuz. Şimdi tabii kitabı yazdığımın üzerinden de birkaç ay tabii geçti. O hislerin de üzerinden bir iki sene, iki buçuk sene geçti. Şunu fark ediyorum. Biriktirdiğim insanlar yavaş yavaş kaybolan ailemin yerini alıyor. Bu da aslında işte bu eşim, işte hayatta kalan akrabalarım ve ailem ve hani arkadaşlarım. Gerçekten de o boşluğu hiç dolmayacak sandığınız o boşluğu doldurmaya başlıyorlar. Benim için öyle oldu en azından. Evet. İnsan biriktirmek önemliymiş.
1: Evet, konuğumun sabrı için teşekkür ediyorum. Bütün bu anne babayla ilgili sorulara da ışıklar için duysunlar tabii. Sabırla cevap verdi. Özellikle anneniz kraliçe gibi gitti ifadesi var. Oraya hiç takılmayacağım. Ben daha böyle sizin yüzünüzü daha çok güldürecek konulardan bahsedeceğim.
0: Teşekkür ederim.
1: Kitaptaki Murat. Yani gerçek hayattaki Murat aynı zamanda karakterini yine kitaptan alıntıladığımda neredeyse geç kalınmış doğru insan olarak ifade etmişsiniz. Sizce insanlar gerçekten birbirlerini yanlış zamanda mı kaçırıyor?
0: Murat benim üniversiteden arkadaşım. Yani 35 sene evvelden. aslında kardeşi, kız kardeşi Melis benim çok yakın

0: Arkadaşım da Murat, arkadaşımın abisi statüsündeydi o zaman. Tabii ki ben küçük bir kız olduğum için onun gözünde o da yani Boğaziçi'nde, o da Boğaziçi mezunu. Böyle hani çok da bana benle ilgilenmedi o dönem. Sonra tabii yıllar geçti, gün oldu, devran döndü dermişim. aslında şöyle oldu. Biz onunla aynı şirketlerde de çalıştık. Yani telekomünikasyon şirketlerinde farklı birimlerde ve hani koridorda her yürüdüğünde ben hani ne kadar güzel gülümsüyor bu adam diye düşündüğümü bilirim. Ama arkadaş, çok yakın arkadaş değildik ama arkadaştık. Aynı yıllarda evlendik, aynı yıllarda farklı kişilerle çocuklarımız oldu. Aralarında 8 ay var Çınar ve Demir'in. Yolumuz ben hani ikinci telekomünikasyon şirketinden ayrılırken kesişti tekrar. Bence doğru insanın bile doğru zamanda hayatınıza gelmesi gerekiyor. Yani 25 sene evvel biz o ilişkiyi zedelerdik belki ama doğru zaman bu zamandı. Ve hani onu gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Çünkü zor zamanlarda da, iyi zamanlarda da yani leverage etmek diye bir terim var İngilizce'de. Sizi yükseltiyor, sizi yüceltiyor. Ben de onu, o da beni. Bir ilişkide en önemli şey o. Ve hayranlık duymak birbirine bence.
1: Kitaptaki cümleyi hatırlamaya çalışayım. Bir sonraki hayatımda yine 30 sene beklemeyelim cümlesini. Gerçekten evet. Kurulmuş bir
0: burada
1: cümle.
0: Burada kendi aramızda konuşuyoruz mu ya? Nasıl oldu? Yani bir ütopik bir şey ama nasıl oldu? Olsa da biz birbirimizi hani gördüğümüz zaman anlasak bu oymuş desek. Yani kelebek mi olacağız, böcek mi olacağız, ne olacağız bilmiyorum ama. Yani gerçekten var öyle bir şeyimiz. Çünkü gerçekten uzun yıllardır evet tanışıyoruz ama çok daha yakınmışız gibi yıllardır hissediyoruz ikimiz de. Çok değişik bir hissiyat. Evet. Güven var arada, o çok önemli.
1: Tabii otobiyografik özellikler taşıyan kitabı konuğumun Sezin Mızraklı Avali'nin Biz O Kirpikleri Boşa Dökmediği konuşuyoruz. Hem kitabı konuşuyoruz ama aslında aynı zamanda bir hayat öyküsünü konuşuyoruz sevgili dinleyenler konuğumla. Sağlıklı ilişki tanımlamanız sizin oldukça net ve keskin. Bunların ne kadarı deneyim, ne kadarı gözlem ürünü diye sormuş olsa.
0: Hayatımda farklı insanlar oldu. Aşık olduğumu da sandım. Evlendim, boşandım. Dolayısıyla en hakikaten arkasında duruyorum tüm ilişkilerimin. Deneyim büyük bir kısmı. Bir anlamda gözlem. Yani gerçekten çevremde çok çok birbirini seven, uzun yıllardır maşallah çok mutlu evlilikleri olan arkadaşlarım var. Olmayan da var. Biraz aslında yaş ilerledikçe gözlemlerden genel geçer şeyleri birazcık görmeye başlıyorsunuz. Mesela eğer işte siz birisi aman arayayım mı, aramayayım mı, şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, yanında oturamıyorsunuz, elinizi nereye koyacağınızı, elinizi kolunuzu bilemiyorsunuz, samimi olamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Ben böyle bir bu iki tarafında böyle oldu, bir ilişkinin çok sağlıklı olmadığını gördüm, gözlemledim, deneyimledim mesela. Yani bazı şeyler de gerçekten genel geçer kurallar gibi sanki. Dolayısıyla bunun gibi pek çok örnek aslında o kitabımda da yazmaya çalıştığım, yazdığım onlarda.
1: Evet, kitapta beni sarsan cümlelerden bir tanesi de hastalanınca bırakan sevgiliyi affetmeyin.
0: Evet, çünkü onun da hikayesi şu. Şimdi ben o fotoğrafları işte 2024'ün Haziran ayında paylaştım Instagram'dan ve bir anda işte 4-5 bin takipçim vardı. Filmlerdeki gibi tak tak tak tak tak tak birçok ben seçilmiş kadın diyorum. Bunda bu süreçten geçmiş bir arkadaşım bana söylemiş. Çok hoşuma gitmişti. İzin aldım ve kullanıyorum. Seçilmiş kadınlar eklemeye başladı. Şu an 90 binin üzerinde takipçim var ve bir yazışıyorum, konuşuyorum. Tıbbi olmayan, elimden gelen yani ben bir sınavdan geçtim. Bu sınavı da iyi geçtim. Kitabı da yazma sebebim bu. Bu sınavdan geçen, geçecek olan, yakınları geçmiş olan, geçiyor olan başka kadınlara ilham olsun. Amacım buydu.
1: En çok ne sorusu geliyor size?
0: Fiziksel, yani mesela işte mastektomiden sonra hissiyatım olacak mı? Yani aslında doktorunun bile bilmediği sorular. Mesela işte ameliyata gireceğim, ben ne giyeyim? İşte yarım kollu, önü tam düğmeli, gecelik. Hani bu böyle gerçekten hani canlı yayınlar yaptım mesela Instagram'dan. Orada da habire soru alıp cevaplamaya çalışıyordum. İşte kemik ağrıları, eklem ağrıları olan var. Mesela kemik ölçümüne gitmeleri gerektiğini zaman zaman atlayabiliyor kadınlar. Dolayısıyla nasıl teşhis konulu sorusu çok oluyor. İşte benim de böyle bir şey var, ne yapayım? Hemen ikinci göz ve hani gerçekten iyi bir tetkik dan bahsediyorum. Korkuyorum ve çok yoğunum diyen ve doktora gitmeyi ihmal edenler var. Onlara diyorum ki hani korkunun acele faydası yok. Gitmiyorsanız korkun. yoğunlukla ilgili de yani işe, güce, aileye vakit ayırabilmek için sağlıklı olmak gerekiyor önce. Yani bir gidin, hani her şeye vaktiniz var, kontrolünüzü yapın, daha sonra yoğunluğunuzu artırırsınız tekrar isterseniz. Dolayısıyla bu şekilde.
1: Yorgunum diyemeyen şehir insanına da değiniyor konuğum geniş çaplı bir biçimde. Şimdi doktorların tavsiyelerinden bahsettik. Biraz da terapist tavsiyesinden bahsedelim. Sizin terapistinizden bahsediyorum. Bu andan itibaren bırak.
0: İlk evliliğinden boşanma sürecinde bir terapiste gitmiştik. O bana şunu söylemişti. Ya sen hani her şeyi üzerine almışsın. Karşı tarafa yapacak hiçbir şey bırakmamışsın. Dolayısıyla artık bu andan itibaren bırak üzerine geri fazla yük almayı ve bu şekilde yaşamayı bir dene demişti. Ben hiç unutmuyorum, ertesi gün Demir çok küçüktü, şey yaptım, normalde kalkarım, kahvaltı hazırlarım falan. Ben dedim bu sabah uyuyacağım. Siz ne yapıyorsanız yapın baba oğul. Onlar da böyle elleri yüzleri batık bir şekilde ama mutlu bir şekilde geldiler. Demiştim ki ya daha dakika bir gol bir işe yaradı. Yani çok basit bir şeyle hani ben kendimi uykumu bölmeden bir şekilde onların hayatta kalabildiğini de gördüm belki. Bu hani çok basit bir örnek oldu ama gerçekten hani sizi yoran şeyi zaman zaman bırakmak lazım. Bazı kadınlar, bazı erkekler de üzerine gitmeyi tercih ediyorlar. Daha fazla yapabiliyor. Bu biraz kişinin de kişiliğiyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ama öğrenilebilir bir şey yine. Yani o çok fazla sizi yoran, çok fazla üstünüze gelen, çok fazla size yük olan olduğunu hissettiğiniz şeyleri bırakabilmek de gerekiyor, vedalaşabilmek gerekiyor.
1: Yani. Başta Amazon kadını ifadesini kullanmıştık, kitapta bölümde var. Amazon kadını ifadesini eleştiriyorsunuz.
0: Eleştiriyorum.
1: Ama ironik bir şekilde sahipleniyorsunuz da.
0: Evet. Yani şöyle, 49 yaşındayım, 46 senem öyle geçti. Şimdi insan hayatının büyük bir bölümünü geçiyor, yani sahip olduğu bir özelliği tukaka diyemiyor. Ama vazgeçilebilir olduğunu söylüyorum. Yani çok sevdiğim bir arkadaşım, o da çok üst düzey bir yönetici bir şirkette, bana şey demişti, tedavi sürecinde arayıp. Yani demiştim ki bak şey yapıyoruz hani, biz kendimizi de çok görüyoruz, böyle de yapmama, bu bizim kişiliğimiz demişti. Karakterimiz bu bizim demişti. Ben o dönemde bunu çok düşünmüştüm. Öyle olduğuna inanmıyorum. Yani karakterimizi kendimiz yaratıyoruz. Biz zemin hazırlıyoruz. Biz her şeye yüklendiğimizde karşı taraf onları zamanla yerine getirmemeye başlıyor. O bizim görevimiz oluyor. Üstümüze yapışıyor. Dolayısıyla biraz biz yaratıyoruz bunu. Yaratmamak da bizim elimizde demek istiyorum aslında.
1: Evet, kitapta güçlü olduğunuzu görüyoruz biz. Ama aynı zamanda kırılgan bir insan da var karşımızda. Bu dengeyi nasıl sağladınız?
0: Ben konuşuyorum. Yani şöyle, bir şeye kırıldığım zaman gidip söylüyorum. Hani seviyorsan git söyle derler ya. Kimisi içine atar, başka bir şekilde çıkar. Ben kim olursa olsun, hele de bu tedavi sürecinden sonra, eski defterlerimi de bu şekilde konuşarak kendimce kalbimde kapattım diyeyim. Kim olursa olsun gidip anlatıyorum. Yani biz mesela Murat'la asla tartışırız elbette her çift gibi ama mesela küs uyumayız. Ya da en yakın arkadaşlarımdan birinin canım bir şeye sıkmış, sıkılmıştır, o bir şey demiştir, alınmışımdır, gider söylerim. Bu biraz aslında cesaretle, güçlü olmakla, kırılgan olmayı dengelemenin bir yöntemi benim hayatımda. Herkes de işe yaramıyor. Bazen insanlar anlamıyor. Savunmaya geçebiliyorlar. Ama artık beni tanıyor arkadaşlarım da, çevremde. O yüzden yavaş yavaş daha iyi oturdu bu yıllar içerisinde.
1: Evet. Kitapta simgeleşmiş markalardan biri var. Marka ismini söylesem mi dedim ama şöyle, kadınların çok sevdiği, erkekler de seviyor. Tabanı kırmızı olan ayakkabı sevgili dinleyenler. Yani söyleyelim, bir şey değil, reklam değil sonuç olarak. Labutin ayakkabıları, artık ne olacak bu ayakkabılara diye düşünmeyi bırakıyorsunuz diyorsunuz. Hastalık gerçekten de materyalizmi tamamen siliyor mu sizce?
0: Evet. Yani hastalık ve diğer zor şeyler. Yani bir sabah uyanıyorsunuz, her şey yolunda ve hayatınızda birkaç tane kafanıza takılan, sizin hani canınızı sıkan şey var. Hasta olduğunuzu öğreniyorsunuz. Yani başınıza bir şey geliyor, zor bir şey. O sadece o sizin en büyük sorununuz haline geliyor. Hastalık en başında bu listenin tabii ki. Dolayısıyla hani o zaman ne işte Çeşme'deki eviniz, ne labutan ayakkabılarınız, ya da işte o biriktirdiğiniz paralar falan. Tek aklıma gelen neydi biliyor musunuz? Malta'ya iyi ki gitmişim dedim. Yani Malta bizim çok enteresan bir tatilimizdi. Bayılmamıştık. Zor bir şeydi, tatildi. Malta'ya bile iyi ki gittim dedim. İyi ki hani eşimle, çocuğumla, hani onlarla beraberim dedim. Yani bambaşka hem deneyim hem insanlar aklınıza geliyor. Benim açımdan öyle olmuştu en azından. Evet. Maddi bir şey değil.
1: bir hastalık hikayesi, kayıplar var ama kitapta da mizah duygusu hiç bir kenara atılacak bir duygu değil. Kendisini bırakmıyor mizah duygusu da. Otururken yazmaya, ilk cümleyi yazarken bu bir tercih miydi sizin için? Yoksa kendiliğinden geldi mi? Yani hayatınızın odağında mizah vardı da metinlere yansıdı mı? Yoksa bir tercih olarak mı bu yapıldı?
0: Ya ben kendimle hep dalga geçebilen bir insanım. Hı-hı. Bunu da yapmayı seviyorum. Samimi buluyorum. Bu arada hani Instagram'daki paylaşımlarda da mesela hani sürekli her şey çok güzel geçmedi. O süreçte de öyle. Düştüğüm zaman da paylaştım. Komik bir şey gördüğümde de paylaştım. Kendimde de etrafımda da. Kitap da öyle aslında. Yani ben nasıl yaşıyorsam kitabı da öyle yazmaya çalıştım. Özen gösterdim. Dolayısıyla neyse o olsun diye yazmaya başladım. Nasıl yaşıyorsam onu yazayım. Ki başka kadınlar da dediğim gibi ya da onların yakınları ilham alsınlar. Şu ana kadar okuyan kişiler yavaş yavaş işte yorumlarını da dönmeye başladılar. Herkesin ilk söylediği şey çok enerjisi yüksek, çok samimi, hani bir hastalık, kayıp vesaire evet var içerisinde ama samimi ve motive edici. Bu benim duymak istediğim şeydi. O yüzden çok mutlu oluyorum bu yorumlara.
1: Peki. Kitapta aslında çıkarmak istediğiniz ama kıyamadığınız bir bölüm var mıydı? Yani bu olmasın ama ya kıyamıyorum da dediğiniz bir yer var mıydı? Hani mizah duygusunu belki baltalıyor olabilir. Daha tonu ağırlaştırıyor olabilir kitapla ilgili.
0: Hiçbiri yok, hayır. Hiç yok. Hatta daha çok yazmak istediğim şey vardı ama bir yerde yazamadım.
1: Yazarken oturup ağladığınız bölüm oldu mu?
0: Okurken ağladığım bölüm.
1: Hangisi
0: oldu?
1: En çok ağladığınız bölüm?
0: Kirpik. Kirpik. Yani evet. Çünkü o şeyi hatırlıyorsunuz. Yani o şoku ben gerçekten hani kirpik böyle çok küçük, değersiz küçük bir şey gibi geliyor insanlara ama evet, hakikaten çok önemliymiş. Kaybedince anlıyor insan. Dolayısıyla kirpiğinin bir teline bile zarar gelmesin derler ya, ne demek bu ya derdim. Ben hakikaten önemli bir şeymiş kirpik. O yüzden o kısım da tekrar hani kendimi mutsuz hissettiğim oldu.
1: Bu arada kirpikle ilgili de şunu söyleyelim, kapak tasarımı da bu anlamda çok uyumlu, hem kitabın ismiyle hem de bu bahsettiğiniz dokunaklı kısımla. Bir göz var, özellikle vurgulanmış bir insanda bir göz, tek bir kirpik kalmış ama kirpin ucuna da kalp bağlı.
0: O tasarım benim teyzeme ait. Teyzem 30-40 yıla yakın. Bizim izlediğimiz Eurovision yarışmaları, işte bir sürü çizgi filmler, programlara jeneriklerini yapan ekipte, ekibin başındaydı.
1: Melike Doğan'a da sevgiler gönderelim o halde. Değil mi? Melike Doğan mı?
0: Aysun,
1: değil.
0: Aysun Ünal.
1: Pardon, yanlış baktım.
0: Aysun Ünal. İllüstrasyonu. Evet.
1: Tamam.
0: Yani biz birçoğumuzun bilgisayarı yokken o Mac'te tasarımlar yapardı. Ben o yüzden kendisine rica ettim, hani bana 3 tane seçenek yolladı. Bunu çok beğendik. Sağ olsun Melike Hanım da onun içini doldurarak kapağın üzerinde güzel yerleştirdi ve hani çok da çok da şık oldu. Dikkat çekiyor olduğunu biz de düşünüyoruz. Ben de buradan dinliyor olduğunu biliyorum. Aysun teyzeme sevgilerimi yolluyorum.
1: Peki, hastane koridorlarının sınav sonucu beklemek metaforuna bağladığınızı okuyorum. Bu da güçlü bir metafor. Sağlık sistemi insanı biraz numaraya mı acaba dönüştürüyor? Ne dersiniz? Ya da hastaneler, hastalıklar.
0: Tersten söyleyeyim. Bazı doktorlar, yani ben annemin babamın tedavi süreçlerinde de birçok doktor hanım ve beyle birçok mesai harcadım. Kendiminkinde de öyle. Bazı doktorlar sizi bir numara gibi hissettirmiyor aslında. Ve bence bir doktorun gerçekten psikolojiden de anlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes canıyla uğraşıyor. Benim mesela Gökhan hocam vardır, hani onu söyleyebilirim, birçok farklı hoca ile çalışıyorum, Gökhan hocanın yeri ayrıdır. Söylediği şeyle, verdiği tavsiyeyle bir saatini size ayırıp önceden hazırlanıp gelip sizinle ilgili dosyaya sorularınıza böyle kaçacakmış gibi değil de gerçekten uzun uzun detaylı yanıtlar vermesi, öyle bir hastalık sürecini yaşarken gerçekten çok önemli oluyor hasta için. İşte o zaman kendinizi bir numara gibi hissetmiyorsunuz. Ama işte saatlerce bekliyorsunuz bazen, küçücük bir cevap almak için bile çok zorlandığınız olabiliyor. Farklı doktorlar, farklı hastanelerde. Bu zor bir şey. O zaman işte insan canıyla mı uğraşsın, pozisyonuyla mı uğraşsın, üzülüyor yani. Yani ben babamda yaşamıştım çok fazla bunu. Umarım kimseye vermez Allah.
1: Kitabı okurken aslında biz hangi cümlenizin acaba okurlarda en çok yankı uyandırdığını düşündük. Ama bunu söylemektense özellikle Instagram'da geri dönüşler aldığınızı söylediğiniz için size bırakmış olalım. Hangisi oldu en çok?
0: Başlık hep. Yani biz o kirpikleri boşa dökmedik. Hatta bu sefer şeyler de gelmeye başladı. Ben de o kirpikleri boşa dökmedimler gelmeye başladı. O da benim çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla dediğim gibi akıcı ve samimi buldu okuyanlar. Hatta bu hastalığı geçiren çok sevdiğim bir arkadaşım şey dedi, ben kendi hikayemi okuyormuşum, hani bir film izlersin, bir kitap okursun ve kendini orada baş kahraman yerine koyarsın ya dedi, ben öyle hissediyorum. Hatice de böyle hani gerçekten çok gözüm dolarak okuduğum bir mesaj yazmış bana bunu içeren. Dolayısıyla şey, gerçekten insanın kendi yerine koyabileceği bir akışı var gibi anladım ben de.
1: Evet. Kitabı yazarken ki motivasyon iyileşmek mi yoksa anlatmak mı diyebiliriz?
0: İyileşmiştim ben kitabı yazdığımda zaten.
1: Asıl motivasyon iyileşmekti.
0: İyileşmiştim zaten ben kitabı. Tedavilerim bittikten sonra yazmaya başladım geçen yaz. Asıl motivasyonum birkaç şeydi. Bir, farkındalığı arttırmak. İki, hastalar ve yakınlarının, çünkü hasta yakın olmak da çok kolay bir şey değil. Ve işte bir arkadaşınızın başına bir şey geliyor. Ben de eskiden ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemezdim. Biraz daha bilinçlendim. Her insanın karakteri farkı tabii ki, ama biraz daha hani yani ne bileyim, mastektomiye giden insana işte taş gibi olacaksın diye yollamaz yani. Hani uğurlanmamalı gibi şeyleri öğreniyorsunuz. Ya da işte cildim pırıl pırıl, kortizon basıyorlar, kemoterapi alıyorsunuz. Tabii ki cildim pırıl pırıl. Yani bu tarz hani neler demeniz ve neler dememeniz gerektiğini aslında öğreniyorsunuz. Biraz bunlardan da bahsediyorum kitapta. Dolayısıyla hani insanların farkındalığının biraz da artması veya işte o süreci yaşarken gerçekten de böyle kendinizi bir odaya, bir eve kapatıp karalar bağlamadan da yaşayabileceğinizi bilmeniz yapılmışı var yani. Demek ki yapılabiliyor. Biraz bu amaçla yazdım aslında.
1: Bu kitabı 30 yaşındaki Sezin'e okutsanız, kayıplar anne baba kaybı değil, hastalık değil, en çok neye şaşırırdı?
0: Çok güzel bir soru ve çok beklemediğim bir yerden geldi bu sefer. En çok ne? 30 yaşında okusaydım tekrar aşık olup evleneceğime şaşırırdım herhalde. Bir de gerçekten hani tabii 49 yaş 30 yaşında bir insan için çok yaşlı gibi geliyor ya. Bu kadar çok şey atlatıp gerçekten de motive bir şekilde hayatına tüm enerjisiyle devam ettiğine şaşırırdım. Yani şaşırırdım derken takdir ederdim anlamında söylüyorum. Hoşuma giderdi herhalde.
1: Peki bittiği zaman son noktayı koydunuz, bir hafiflemek mi? Yoksa bütün bu olumsuzlukları, kayıpları, hastalıkları yeniden yaşamış gibi mi hissetmek?
0: Hafiflemek. Hangisiydi? Ben bu konularda konuşma da yapıyorum. Konuşmalar yapıyorum, siz de bahsettiniz. Bir yandan o zamanı hatırlamak beni rahatsız etmiyor. Tam tersine unutmamamı sağlıyor ve hayatımı daha istediğim gibi yaşıyorum. Belki de bu amaçla o konuşmaları da yapıyorum. Bir yandan arka planda diye düşünüyorum zaman zaman. Hep bunu bana soruyorlar. Yani acaba hatırlamıyor musun? Acaba şey, çünkü kimi insan bundan bahsetmekten hiç hoşlanmıyor. Ben öyle değilim. Bir şey yaşadık. Şeffaf bir şekilde de anlatıyorum. Dolayısıyla şey, dediğiniz gibi yani hani birazcık yani iyileştikten sonra da yazdığım için aslında nasıl olsa geçti bitti rahatlığıyla diyeyim, motivasyonum oydu.
1: Peki, kitaptan birkaç cümle okuyacağım. Benim için vurucu olan alıntıları. İlk 15'te bunu kaçıncı sıraya koyarsınız, bunu öğrenmek istiyorum. Bazen insanın kendi bedenini herkesten daha iyi tanıması gerekir.
0: 3.
1: Peki. Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar elde etmektir.
0: 4.
1: Sağlık ve zaman insanın gerçekten kıymetini en geç anladığı iki şey.
0: 1.
1: Hayat bir saniyede tüm öncelik listesini değiştirebilir.
0: 2.
1: Sahip olduklarımızın hiçbir anlamı kalmadığı anlar vardır.
0: 5.
1: Asıl mesele bazen olumlu düşünmek değil, olumsuz düşünmeyi bırakabilmektir.
0: İki.
1: Bu da güzelmiş. 2'yi doldurmuştunuz.
0: Biliyorum ama onu değiştirdim.
1: Peki. Kontrol etme isteği çoğu zaman korkudan beslenir.
0: 10.
1: Evet, peki. Mükemmel olmak çoğu zaman görünmez bir yük taşımaktır.
0: 7.
1: Güzel bir özet oluyor bence, final oluyor dinleyiciler açısından da. Herkes sen zaten halledersin dediğinde aslında en çok yorulan sensindir.
0: 3.
1: Kaç tane üçünüz var sizin? Kıyamadı bu arada konuğum. 13, 14, 15'e koyma. Hepsi önemli gibi geldi. Önemli geldi. Bırakmak öğrenmesi en zor ama en özgürleştirici şeydir.
0: Üçü doldurduk iki kere o yüzden.
1: Bence 8-10 defa doldurduk üçü.
0: Tamam 9 diyelim o zaman buna.
1: Peki. Hayat bazen seni durdurur, kaçış yoktur.
0: 15.
1: Peki. Anne baba kaybı insanın yaşını bir anda büyütür. Bu da yükseklerde. 3 konusunda size sınırsız imkan tanıyorum.
0: Teşekkür ederim 3.
1: Peki. Gerçek kırılma kötü haber değil, onun beklenmesidir.
0: 10.
1: Kontrolü kaybetme korkusu bazen hayatın kendisinden daha büyük olur.
0: 11.
1: Son olarak yeniden doğmak bazen bir hastalıkla değil bir fark edişle başlar.
0: Bir diyeceğim ama bir de dolu biliyorum.
1: Peki iki tane bir var. İki tane bir,
0: iki tane iki diye gidiyor evet.
1: Peki Sezin Mızraklı Avali'nin biz o kirpikleri boşa dökmedik ki bence iyi özetledik ve çok yönlü olarak ele almış olduk. Hilmi Yavuz'un Sözcükler kitabı elime ulaştı. Sözcükler fotoğraflar başlığını taşıyor. Fotoğraf sessiz olmalıdır diye de arka tarafta bu bir ölçüllük değil bir müzik sorunudur. Bu fotoğraflarda da sessizliğin müziğini duyuyoruz diye sürüyor. Şimdi size Hilmi Yavuz'un Everest'ten çıkan deneme kitabını hediye etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Dakikalar sonra 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinde Cevat Turan'la birlikte olacağız. 17 haberlerinden sonra tabii Meri bir kırık bir ada hikayesini konuşacağız. Alfa'dan çıktı o kitapta. Peki siz daha Mayıs ayında çıktı kitap. Az bir zaman oldu. Ne yapacaksınız bundan sonra? Yeni bir kitap için hazırlık olabilir. Yahut daha çok yeni çıktığı için bu kitapla ilgili bir şeyler yapacak olmanız olabilir. Yani nedir bu bir şeyler?
0: En yakın plan imza günü var burada dinleyen herkese davet ediyorum. 13 Haziran'da Kanyon'da, DNR'da.
1: Peki tamam olsun.
0: Söylemiş oldum.
1: Evet.
0: Saat 3'te.
1: Etkinlik olduğu için bu bir reklam değil. Yani bir kitap evi önermiyoruz. Sonuç olarak imza atılacak. Ticari bir değeri olmayan bir şeyi söylüyoruz. O yüzden reklam olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Onun dışında yazı yine Alaçatı'da geçireceğim muhtemelen. Çalışmalarımı da orada yürüteceğim. Bilmiyorum tekrar yani ikinci bir kitap neden gelmesin. Bu çok zevkli bir şeymiş. Yazar daha çok yeniyim elbette. Hani çok üstadların yanında bunu söylemem çok doğru olmayabilir ama yazar kimliği çok değişik bir kimlik. Bir sürü kimliğim oldu şimdiye kadar. Bu onların arasında bayağı üst sıralara yerleşti. O yüzden neden olmasın ikinci kitap?
1: Otobiyografik bir kitap yazmak daha rahatlatır. Yani en azından kurgu yeni karakter yaratacağım, kurgu yapacağım sıkıntısı yok. Bir sonrakinde yine otobiyografik olarak bir şeyleri alıp onu okuyucuyla buluşturmayı mı tercih edersiniz? Kendi hayatınızdan bir şeyler almaktan bahsediyorum haliyle. Yoksa otobiyografi dışına çıkma arzusu da olur mu? Çok yeni gerçi bunun için ama.
0: Yani roman tercih ederim bu sefer bence. Yani dolayısıyla yine kendi hayatımdan elbette kesitler olur ama kurgu denemek isterim gerçekten. Ama tabii ki bu kitabım önce bir tabii ki okuyuculara ulaşsın. Çok yeni. Daha çok bebek.
1: Peki. Sizin Mızraklı Avali'ne teşekkür ediyoruz programa katıldığı için. Yeni bölüm ve yeni konukla devam edeceğiz.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. ABD ve İran heyetleri Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de üst düzey barış görüşmelerine başladı. ABD-İran heyetleri İsviçre'de teknik müzakerelere başlarken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir tehdit geldi. Yargı paketi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Tüm gözler İsviçre'de. ABD ve İran heyetleri yaklaşık 4 aydır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de üst düzey barış görüşmelerine başladı. Görüşmede açıklama yapan Pakistan Başbakanı Şerif, "Eve döndüğümüzde elimizde çok güzel bir anlaşma olacak," dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de, "Barış her zaman çalışma ister. Büyük ilerleme kaydettik. ABD ve İran hiç bu kadar üst düzeyde buluşmadı. Hürmüz Boğazı'nın açılması önemli. Lübnan'da olan ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Trump yeni bir sayfa açmamızı istedi. İran halkıyla olan ilişkimizi dönüştürebiliriz," ifadelerini kullandı. ABD-İran heyetleri İsviçre'de teknik müzakerelere başlarken ABD Başkanı Donald Trump'tansa yeni bir tehdit geldi. Trump, "Hürmüz'ü kapatırlarsa İran'ı yok ederiz," ifadesini kullandı. Trump açıklamalarında 60 günden sonra istediğini yapabileceğini söyledi. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın uranyum zenginleştirme haklarından vazgeçmeyeceklerini söylemesine de yanıt verdi. ABD Başkanı, "Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etsin," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'ın başkenti Kahire'de Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Fidan, İsviçre'deki barış görüşmeleriyle ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: O mutabak hesaplarına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
1: Fidan açıklamasında iki konuya dikkat çekti.
2: Şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
1: Yargı paketi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 12. yargı paketinin yarın AK Parti grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre iki duruşma arasındaki süre kural olarak en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler yalnızca zorunlu ve istisnai durumlarda gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla duruşmayı daha ileri bir tarihe erteleyebilecek. Yargılamada dijital katılımın kapsamını genişleten yeni düzenleme ile birlikte ön inceleme duruşmalarının da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla, yani e-duruşma şeklinde yapılabilmesine imkan tanınacak. Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kene ve kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün olmak üzere toplam 51.000 kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu kapsamda 62 ilde 156 farklı alanda keklik ve sülün salımları gerçekleştirilecek. Salınacak türler kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye destek verecek. Yunanistan'da su sıkıntısı nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis, su sıkıntısının birçok ada için geçici değil, kalıcı bir sorun niteliği taşıdığını belirterek, yeni turizm yatırımlarının mevcut altyapı kapasitesi dikkate alınarak planlanması gerektiğini ifade etti. Varelidis, bazı adalarda içme suyu şebekelerindeki kayıpların %60'a kadar ulaştığını kaydederek, yeni tesislerden önce su altyapısının yenilenmesine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak. Filenin Sultanları rakibini yenerek Ankara etabını 4'te 4 ile bitirmek istiyor. Türkiye-Çin maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
3: Programın ikinci bölümünde birlikteyiz. Cevat Turan, hoş geldiniz.
4: Bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz. Konuğum kupasıyla geldi. Kitabı Meri'nin basılı olduğu bir kupa. İçtikçe kahve çay. Hem Meri'yi hatırlayacağız tabii, hem de programdan sonra sizi hatırlayacağız. Konuğumun ilk eserleri aslında şiir kitapları.
4: Şiir kitapları.
3: Üç
4: doğru.
3: Şiir kitabı yayınlandı. Ama doğru. Ondan sonra şiire olan bütün ilginizi kaybettiniz mi? Ne oldu? Devam ettiniz mi ya da şiir yazmaya?
4: Tabii. Evet. Şu anda bir şiir dosyam hazır.
3: Evet.
4: Basımı hazır. Sonra romandan devam ettiğimiz için yayın evliler hep biraz roman devam etsin. Sonra
3: ama hep
4: şiir.
3: Romandan sonra hep öykü geldi bir ve sonrasında hep roman geldi değil mi?
4: Roman
3: şiirden
4: geldi.
3: Sonra.
4: Hepsi evet. Roman geldi ama şu anda bir şiir dosyam hazır. Hı-hı. Basımı hazır. Editi de yapılmış durumda. Sadece yayın evinde vereceğiz, basılacak.
3: Nereye vereceksiniz yayın evi? Aynı yayın evinde
4: çıkar büyük bir ihtimalle.
3: Peki şiir okuyucusu nasılmış Türkiye'de? Gözlemleyebiliyor musunuz? Önceki üç kitabınıza baktığınız zaman geri dönüşleri nasıl? Gerçekten bir şiir okuyucusu var mı? Yoksa Z kuşağı dediğimiz jenerasyon uzak mı şiirden? Kimler okuyor?
4: Ya şiir çok önceden beri de çok az bir kesim okuyordu. Aslında bugün de çok az bir kesim okuyor ama... Tabii 1980'den önce şiir sokaklarda söylenebilen ve herkesin dilinde olabilen bir edebiyatken 12 Eylül'den sonraki süreçlerde daha az insanın ilgi göstermiş olduğunu görüyoruz. Hele bugünkü süreç içerisinde şiir okuru daha az. Sosyal medyaya baktığınız zaman herkes bir şiir dizesi paylaşıyor. O şekilde görüyoruz ama şiir kitaplarının satışına baktığınızda da 500 kitap, 1000 kitabı geçmiyor. Yani 86 milyonluk bir ülkede 1000 satan bir şiir kitabı olmaması
3: neye bağlıyorsunuz acıtıcı. Bu düşüşü?
4: Şiiri okumuyorlar. Yani şiirin yerini daha çok fazla şiirden daha çok artık roman, kişisel gelişim kitapları gibi diğer alanlara kaydığını görüyorum. Ama yeni şairler var. Yani şiiri bırakmayan, şiirin geleneğini sürdüren ve kendi dilini oluşturmaya çalışan yeni şairlerimiz de yok değil.
3: Siz ilk şiirinizi Çorum'da bir yerel gazetede yazdınız tabii, ve o bir tabii, başlangıç
4: tabii,
3: oldu.
4: Tabii. 1983'lü yıllarda çok eski tabii onlar. Sonra devam ettim ben. Ankara'ya geldikten sonra.
3: Evet, Ankara'da sanat rehberi.
4: Sanat rehberinde çıktı. Başka yerlerde çıktı. Şiirin hep içinde oldum.
3: Evet.
4: Şiiri bırakmadım.
3: Usuldan bir hüzün.
4: Evet, usuldan bir hüzün yayınlandı. Evet,
3: gözlerine sakla beni ve çoklu yalnızlıklar.
4: Çoklu yalnızlıklar en son şiir kitabım.
3: Evet, az okuyucusu var şiirin genel olarak diyorsunuz evet. Ama bu sizi ikinci, üçüncü şiir kitaplarını yazmaktan alıkoymamış ve 2026 itibariyle de bir şiir dosyası hazırlamaktan alıkoymamış. Bunu motive eden şey sizde neydi?
4: Şimdi şairler ya da şiire gönül veren insanlar yani geçici bir dönem şiir yazıp hayatında bırakmıyorsa ben şiir yazacağım bildiğimiz edebiyat nitelikli şiir yazacağım diyenler için şiir bir hayat kaynağı olmazsa olmazı. O nedenle ben kitaplarımın satışına bakarak şiir yazmıyorum. Sonuç itibariyle beni etkileyen hayatta ülkemizde ve bölgemizde dünyada ya da kişisel olarak iş dünyamda ne etkileyen varsa bunu şiire dönüştürüyorum. Yoksa kitaplar şu kadar satar az şiir okuyucusu var diye meseleye bakmaz zaten şairler.
3: Peki okuyucu değil sizi motive eden şey.
4: Değil.
3: Cevat Turan'a şiir yazdıran ne? Kim?
4: Hayata, Evet, hayattaki görmüş olduğumuz duyarlılığımız aslında. Yani sınırımızın ötesindeki çocuklara yapılan katliamlar da etkileyebilir. Evet. Ülkemizin içindeki bir takım adaletsizlikler de etkileyebilir. Herhangi bir kendi içimizdeki yalnızlıklar, hüzünlerimiz ya da daha başka duygularda, çapraşık duygularda şairi etkileyebilir. Ama şairi en çok etkileyen şey de şiir okumasıdır. Sürekli başka şairlerin şiirin geçmişini, tarihini ve şiirin içinde yaşayarak yaşamını sürdürmesidir. Şiir okumadan şiir pek yazılmaz. O nedenle şiiri okudukça sözcüklerin dağarcığınızdaki artışını görüyorsunuz. Etkilenimleri de görüyorsunuz.
3: Kim okuyorsunuz en çok şiir olarak?
4: Şiir olarak bugüne kadar ikinci yeniyi daha çok fazla ben okudum. Cemal Süreyya'yı, Edip Cansever'i, Turgut Uyar'ı, İlhan Berk'i.
3: Çağdaşlarınızdan?
4: Çağdaşlarımızdan çok okuduğum söylenemez. Bu da benim bir eksikliğim aslında. Birbirimizi galiba pek okumuyoruz.
3: Samimi olmak gerekirse tevazu göstererek mi benim eksikliğim diyorsunuz? Yoksa gerçekten okunmaya değer çağdaşlarda yok mu?
4: Okunmaya değer kitap olarak değil de daha çok dergilerde görüyorum onları ben. Dergilerde rastladığım zaman isimlerini tabii aklımızda tutup kitap olarak da takip etmiyorum. Ama dergilerde gerçekten de çok iyi yazan şairler olduğunu görüyorum. Edebiyat dergilerinde rastlıyorum gençlerden. İyi dili kullanıyorlar. Şiirin dizilerini falan da iyi kullanıyorlar. Umarım bunlar da gelecekte şiir yolculuklarında kendilerine bir yer edinebilirler. Şiirde insanın kendisine bir yer edinmesi hakikaten çok zor. Yani kendi dilinizi, şiir dilinizi, şiir üslubunuzu yaratmış olsanız bile daha çok fazla burada başka etkenlerle popülist yazarların, popüler olmuş yazarların şiirlerini satıldığını görüyorum raflarda da.
3: Edebiyat dergileri derken sanki edebiyat dergilerinin yazarlar dışında ve yazar olmak için çabalayanlar dışında bir okuyucu kitlesi yok gibi. Yani farklı görüşteyseniz lütfen söyleyin.
4: Yok gerçekten yok. Gerçekten.
3: Değil mi? Genel okuyucu kitlesi aslında yazmak isteyenler ve yazanlar gibi
4: okuyanlar
3: sanki.
4: Şiire ilgi duyanlar, romana ilgi duyan, öyküye veya da eleştiriye, felsefeye ilgi duyan, bu konuda gönül veren insanlar daha çok fazla takip ediyorlar.
3: Çünkü ben mesela bir edebiyat dergisini yazar olmayıp da okuyan hiçbir şey duymadım.
4: Ben de duymuyorum.
3: Belki benim çevremin entelijansiyası çok düşük bilmiyorum.
4: Şimdi mesela Varlık dergisine sorsak acaba Varlık dergisinin tirajı kaçtır?
3: Evet.
4: Bilmiyorum ama mesela Varlık dergisini herkesin okuduğunu düşünmüyorum. Evet. Sadece edebiyata ilgi duyan
3: Ların da çok
4: okuyor.
3: Bildiği saygın bir dergi ama onun dışında Varlık'tan varlığın varlığından kimsenin haberi yok. Edebiyat camiası dışında yazarlar dışında ama yazarların da ulaşmasının zor olduğu böyle her şeyi de yazmayan böyle burnundan da kıl aldırmayan bir dergi gibi sanki Varlık dergisi ama dönüp baktığımız zaman okuyucusu da yazarlar dışında yok.
4: Yazarlar dışında olmaz zaten onu çok fazla beklemek doğru değil çünkü popülist olmayan edebiyatı yapan dergileri ancak bunun takipçisi olan nitelikli okuyucu ya da nitelikli takipçi bunları takip eder. Bu da çok bizi çok fazla şaşırtmıyor. Keşke gönül ister ki daha çok binlerce tiraj olsun. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de, Rusya'da bunların çok fazla tirajları olan dergileri var. Bizde galiba edebiyat ve sanatla ilgili incelikli ruhumuzu kaybediyoruz toplum olarak. Biraz ona bakmak lazım, dönüp bakmak. Çünkü insanların gündelik hayatlarındaki ezilmişlikleri ve koşturmaların içerisinde şiire zaman ayıracak bir duygu durumu da çok fazla kalmıyor. Yani çünkü bu bir artık hayatın üst noktası.
3: Siz daha başlangıcını 80'ler olarak mı aldınız bu incelikli duygumuzu kaybetmemizin başlangıcı?
4: Ben daha çok 1980 öncesindeki toplumsal olayların olduğu zamanlarda dünyayı değiştirme güdümün ve ideolojimin olduğu zamanlarda şiire ilgim vardı. Ama yani
3: Türk okuyucusu için soruyorum. Yani 80'ler miydi 80'ler, kırılma anı?
4: 80'ler.
3: 80 darbesi belki.
4: Tabii 80'ler çünkü o zamanlar yasaklı olan kitaplar. Yani kitap okumak bile biliyorsunuz bir silahla ve başka yasaklarla eş gidiliyordu. Silahlar 12 Eylül'de kitaplar 12 Eylül'de biliyorsunuz meydanlara konulup yakıldı. Yani insanlar kitaplarını bahçelerine gömmek zorunda kaldı. Kitabın tehlikeli bir şey olduğu yaygısı çok fazla egemenleşti.
3: Bırakın kitap görmeyi değil mi? O dönem Yaşar Kemal okuduğunun bile biri tarafından söylenmesi, duyulması ciddi sonuçları olan dışlanmayı gerektiren en böyle hafif bir sonuçtu sanki.
4: Mesela ben bir yerde oturuyordum. 1983 olması lazım. Atol Behramoğlu'nun Ne Yağmur Ne Şiirler diye bir küçük bir ince bir şiir kitabı vardı. Elimdeydi şiir kitabı da, karıştırıyordum onu. Evet. Birisi geldi dışarıdan, dedi ki ya bu kitap yasak değil mi, niye okuyorsun? Şimdi
3: yasak mıydı?
4: Yasakmış. Ben onu bilmiyorum ama yasakmış. Şimdi evet. Ne Yağmur ve Ne Şiirler çok da güzel bir kitap. Yani daha çok aşk şiirleri olan bir kitap ama rejimler tarafından bunlar yasaklandığı zaman insanların
3: 80 darbesini yapanlar tabii, aşkı da yasakladılar, aşkı da diyebiliriz o zaman.
4: Tabii aşkı da yasaklıyorlar. İncelikli olan her şeye düşmanlar çünkü.
3: Ama aşk ne darbe olsun ne başka bir şey yasaklanamaz ki.
4: Aşkı da ondan istedikleri gibi sevmeniz, yaşamanız lazım.
3: Evet, yani bunu sizin gibi bir şairin yanında söylemem çok doğru olmaz ama hani sizden duymayı tercih ederim değil mi? Aşkı hiçbir darbe, muhtıra engelleyemez.
4: Ama onlar istiyorlar ki insanlar bir kalıba girsin, aşkı da, sevgiyi de, yaşam tarzlarını da bizim istediklerimiz normlarda yaşasınlar. Evet. Ama hayat öyle değil. Yani evet. Bizler de zaten ona müsaade etmeyeceğiz.
3: Hiçbir darbe bize aşkı unutturamaz ama şiiri unutturmuş 80'lerden sonra.
4: Bir nesil bir nesil geriye doğru gitti tabii. Şiire evet. olan ilgiyi bir nesil geriletti aslında sormak. Çünkü edebiyat dergileri de artık günümüzde çok az çıkar oldu. Yani edebiyat dergileri de çünkü kağıt pahalı, matbaa pahalı. Hmm. Edebiyat dergileri kendi hayatlarını sürdürmekte çok fazla zorlanıyorlar. Yani aboneliklerle sürdürmeye çalışıyorlar ama o da çok zor çıkıyor gerçekten.
3: Evet, evet, peki. Şimdi ben aslında bir ön yargıyla girmişim. Çünkü sizin de şiire olan ilginizin hiç kaybolduğunu, çünkü o üç şiir kitabından sonra hep düz yazıya geçtiğinizi söyleyecektim ama değil. Şiir dosyanızın hazır olduğunu ve basılmaya hazır olduğunu söyleyerek aslında benim yanıldığımı ortaya koymuş oldunuz. İyi oldu bu da. Yanıldıysak da değil mi? Yok, bunu yok. Yapmak yani bunda yüzleşmek lazım. Ön yargılı olmamak lazım. Şimdi siz şiirden sonra mı yönünüzü öyküye vermiştiniz. Evet. Nitekim öykü kitabınız konusunda unut bir dakika bana yardımcı
4: i̇nsanın
3: olursanız
4: üşüdüğü yer,
3: insanın üşüdüğü yer,
4: yer diye bir öykü
3: sizin
4: kitabım
3: tek
4: çıktı.
3: Öykü kitabınız,
4: tek öykü kitabım, yine bir öykü dosyam hazır.
3: Hiçbir ön yargıda bulunamayacağım.
4: Öykü dosyam hazır ama bütün bunları
3: ne kadar süredir benim, hazır peki?
4: Bayağı bir zamandan beri hazır öykü dosyamda ama bunu biraz yayın evleri istiyor. Yani romandan biraz devam edelim dedikleri için aslında tutuyoruz onları. Evet. Bana kalsa hemen peş peşe basmak isterim onu da.
3: Evet. Peki roman demişken o zaman yakın dönem romanı olan Unutmalar Şehri değil mi?
4: Unutmalar Şehri bir yakın dönem romanı. 1980 dönemini anlatan daha çok aslında Çorum olaylarını anlatan kronolojik olarak da ve tarihsel olarak da orayı anlatan Unutmalar Şehri'ni okuyan herhangi bir genç nesil o dönemde neler olmuş, 12 Eylül'e giden süreci bu toplum nasıl yaşamış ve bugüne gelindiği zaman kuraklaşan kültür, kuraklaşan insan hammaddesinin nerelerden kırılma noktasında olduğunu görüyor Unutmalar Şehri'nde. Bir yakın dönem romanı Unutmalar Şehri.
3: CIA ajanı Peter. Bu romanda şöyle diyor: bu verimli Anadolu toprakları Türklere bırakılamayacak kadar değerli. Bu hatayı İran'da bir kez yaptık, aynı şeyi burada tekrarlamayacağız.
4: Petir kahramanı gerçek bir CIA ajanı kahramanıdır. Hmm. Gerçek ismi Alexander Peck'tir. Yine Kıbrıs bürosunda CIA'nın Türkiye'ye görevlendirilmiştir. Bu Alexander Peck sosyolojik olarak en çok kırılgan olan bölgeleri gitmiştir Türkiye'de. Mesela Kahramanmaraş'a gittiği zaman Maraş olayları, Sivas olayları. Bu Türkiye'ye dolaşmaya başlayınca muhalefet partileri zaten bir önerge veriyorlar zamanda. Bu adam kim, neden Türkiye'ye dolaşıyor falan diye açığa çıkıyor. Ondan sonra Çorum'a gidiyor. Hı hı. Aslında Çorum 12 Eylül olmasa Çorum'daki sonraki hedefinin Amasya olduğu söyleniyor. Hı. 12 Eylül olduktan sonra da zaten ülkeyi terk edip gidiyor bu Alexander Peck. Hani diyoruz ya bu o zaman da dediler zaten bizim çocukları bu işi başardı. Onların çocukları bu işi tek başlarına başarmadılar. Yani Alexander Peck gibi bizim romanımızdaki Peter kahramanları gibi insanların işbirlikleriyle başardılar.
3: Peki mesela bir kişinin gelip de yani tabii bir bir şeyden bahsediyoruz. İstihbarat teşkilatından bahsediyoruz. Şüphesiz bunun arkasındaki beyin ayrı. Fakat bir kişinin sonuç olarak metaforik olarak gelip de o şehri karıştırabilmesi ve etkisinin milyonlarca kişiye ulaşabilmesi, yani o dönem belki binlerce kişiye ulaşabilmesi, bunu başarabilmesi aslında onlar açısından bir başarı. Fakat oradakiler açısından, yani bu Çorum için geçerli, Kahramanmaraş için geçerli, Sivas için geçerli, onlar açısından bir başarısızlık anlamına gelmez mi? Birinin bir şeyleri yapabilmesi ama oradakilerin de bunu görememesi her nasılsa.
4: Halk için bu böyle. Ama tek başına değiller ki bunlar. Oradaki yerel militaristler var biliyorsunuz. Yani bu konuda ülkeyi işte sosyalizme karşı ya da sol enerjiye karşı durdurmak isteyen bir yerel militaristleri var. Bunların aynı zamanda devletin içindeki işbirliği yapan şeyleri var. İstihbarat tarafları var. Yani devletin bu konuda destek vermediği hiçbir katliam olmaz. Yani o mümkün değil. O yüzden de bu konuda istihbaratçılar sadece için kurgusunu yaparlar bunlar. O yüzden onlar için çok fazla zor bir olay değil. Halkımız için zaten şöyle diyor mesela, Çorum olaylarındaki içeride yatan mesela sağ görüşlü bir militan liderlerinden birisi diyor ki biz büyük hata yapmışız. Çünkü diyor içeride karşılaşmış olduğum devrimcilerle konuştuğum zaman onlar da bizim kadar vatanlarını seviyorlarmış diyor. Vatanı sevmek sadece bize özgü bir şey değilmiş, bizi kullanmışlar diyorlar. Ama bunu sadece bunu yaşayanlar biliyor. Ama sonuçta ne oldu? Toplum bölündü, terör meselesi ortaya çıktı ve hedeflerine ulaştılar. Bugün de aslında baktığımız zaman biz farkında değiliz, belki toplumumuz farkında değil ama bugün de farklı sağ sol ilişkileriyle belki mesele bölünmüyor. Şu anda da biliyorsunuz milliyetçilik cephesiyle bölünüyor. Farklı varyasyonlarla bölünüyor. Terör meselesiyle mesela Türkiye'de ilk iç kargaşa yaşanıyor. Bu bitmiyor Türkiye'de.
3: Ama tabii sizin o ilk romanınızda dert edindiğiniz şey sadece bir koşuşturma değildi. Değil. İstihbarat ajansı dedi. Aşk da vardı. Aşk değil var, mi? Tabii ki. Orada biraz da aşka sözü getirelim.
4: Gazeteci, yerel gazeteciyle Zafer, Esma'nın bir aşk ilişkisi var. Orada da etnik kökenlerin çatışması. Etnik kökenlerin çatışmasını işledim onu işlerken de. Yani o döneme ışık tutan, bütün çelişkilerini yapan, aşktaki devrimci jargonla bacı ve devrimci militan ilişkisini vurgu yaptık. Bunlar dönemin yaşayan insanların bildiği bir gerçek. Hı hı. O dönemi olduğu gibi gerçekliğiyle anlatmaya gayret gösterdim. Çünkü mekanları biliyorum Çorum'daki ve o dönemin mahkeme tutanaklarını inceledim. Gazete küpürlerini inceledim. Zaten benim yakinen bildiğim bir dönemdi. Benim için sadece yazmak kaldı geriye.
3: Şimdi kitaptaki Ömer karakterini bir sonraki romanda siz tekrar ete kemiğe kavuşturdunuz ama öncesini anlattınız. Yani Ömer'in gençliğini, değil mi? Kızıl Ömer'in hikayesini anlattınız. Evet, ilk gençlik yıllarında yaşadıklarını ve şimdiye kadar ne kadar bunun etkilediğini, bugün nasıl bir hayat, değil mi, yaşadığını hesaplaşmaları okuduğumuz bir Eylül yarası geldi ilk kitabın adından.
4: Doğru. Şimdi orada da şunu işlemeye gayret gösterdim. Biliyorsunuz Glasnost ve Perestroika'dan sonra Sovyetler Birliği'nin özellikle dağılmasına bağlı olarak bu gençliğindeki devrimci romantizmi yaşayan insanlarda büyük bir kırılma ve hayal kırıklıkları oldu. Özellikle bu duygular yaşanmayınca, azalınca gerçeklikler ortaya çıkmaya başladı.
3: Sizi birazcık dinlendireceğim ben ve gelen kitaplarla biraz devam etmek istiyorum. Bu hafta neler geldi? Zerrin Başer'in İnsan İnsan kitabı ulaştı elime. Anlam insanda değil, yaşamın özünde saklıdır diyor ki bu kitap düşünmeyi unutmuş ya da düşünmekten alıkonmuş olan ve düşünmeden yaşamaya çalışıp bunun eksikliğini ve acısını duyan insana düşünmek konusunda koçluk yapmayı hedefliyormuş. Şu kişiye, bu kişiye ya da doğrudan size değil bir varlık olarak insana koçluk yapmayı ve böylelikle varoluşsal özelliğimiz olan düşünme eyleminin kapılarını hepimiz için açmayı amaçlıyormuş. Dr. Zerrin Başer'in bu kitabı yaşamın insana değil, insan yaşamına ait olduğunu kavratan bir farkındalık alanı açıyor. Merak, düşünme ve gözlemle derinleşen bilinci yaşamdaşlık bütününe bağlayan etkileyici ve ufuk açıcı bir çalışma, bağlantısallık biliminin ufkunuza serdiği yaşanmışlık kültürünü bir yaşam modeli olarak bizlere sunan bir kitapmış Zerrin Başer'in bu kitabı. Atomdan Yaşam Dersleri kitabını görüyorum. Eda Horozlu'nun fizik kurallarıyla daha kaliteli bir yaşam mümkün alt başlığıyla verdiği bir metin. Hayat gerçekten karmaşık mı yoksa biz mi onu karmaşık yapıyoruz diye sorguluyor. Neden aynı biyolojiye sahip insanlar birbirleriyle anlaşamıyor? Stres neden bedenimizde kırılma noktaları yaratıyor ve en temelde ben kimim sorusuna odaklanıyor. Atomdan Yaşam Dersleri bu sorulara bilimle cevap veriyor. Fizikle başlayan, nörobilimle derinleşen bu arayış beynimizi ve fizik yasalarını aynı zeminde buluşturuyor. Maddenin halleriyle ruh hallerimizi atomlar arası bağlarla insan ilişkilerini, Hooke yasasıyla stres sınırlarını açıklıyor. Katılaştığımız anlar neden olur, neden bazı bağlar bizi büyütür, bazıları yorar, değişime neden direniriz gibi sorulara odaklanıyormuş. Bilimsel kavramları soğuk formüller olmaktan çıkarıp hayatın tam merkezine yerleştiren bu kitap yalnızca anlatmıyor, sorular ve uygulamalarla sizi kendi zihninizi keşfetmeye davet ediyormuş. Ben kimim sorusunun cevabı sandığımızdan daha bilimsel ve kendini anladığında hayat gerçekten başka bir hal alıyor tanıtımını görüyoruz. Ve evet. Şimdi devam ettiğimde Nazlı Yiğit Büyüksoy'un Sana İhtiyacın Var kitabının geldiğini görüyorum. Birkaç kitaptan daha söz ettikten sonra tekrar konuğumla sohbet edeceğim. Tabii bunlardan da bahsedelim çünkü bütün konukları, bütün kitapların yazarlarını tabii programa alamıyoruz ama en azından gönderdikleri kitapları nezaketen de olsa kısaca değinelim istiyorum. Bunlardan bir tanesi size hediye edeceğim. Bugün en çok ilgi çeken hikayeler hayatı bir anda değiştirenlerin, büyük sırları bulanların, olağanüstü deneyimler yaşayanların hikayeleri ki peki ya sıradan hayatların içinde farkındalık arayanlar, ışığı görmeden sadece varlığına inanarak onu bulmaya çalışanlar. Sana İhtiyacım Var adlı kitap, Nazlı Yiğit Büyüksoy'un yazmış olduğu kitap, büyük kırılmaları değil, gündelik hayatın içinde sessizce biriken duyguların ve soruların kitabıymış ki hayatın kıyısından değil, tam içinden gelen satırlarla kendini tanımaya, kendi sesini duymaya ve kendine sarılmayı öğrenmeye bir davet niteliği taşıyormuş. Dünyanın kalabalıklaştığı, teknolojinin her geçen gün kendini aştığı, kendi sesimizi duyurmanın daha da zorlaştığı zamanlarda bir nefes, bir durak, bir yol arkadaşı. Hayat üç perde: karşılama, ağırlama, uğurlama. Bu yolculukta yeniden bakmaya, düşünmeye ve kendi cevaplarımızı

0: gerçek araştırma örnekleriyle açıklıyormuş. Okudukça ikna kabiliyetlerini, hızlı karar hatalarını ve markaların zihnimizde nasıl yer ettiğini daha net görecek. Hem tüketici olarak kendi davranışlarımızı hem de pazarlama stratejilerini bambaşka bir gözle değerlendirecekmişiz. Kılınç Orhan Erdemir'in bu kitabı aracılığıyla. Ve Onur Kankaya'nın "Ben beni çok ihmal ettim" kitabını görüyorum. Her şey ihmal et ama kendini aslı alt başlığı da vermiş. Önce ben varsam gerisi bir şekilde yolunu bulur diyor ki bu kitabı da size hediye ediyorum sevgili ediyorum. Cevat
1: Turan.
0: Sağ olun, siz de öylesiniz. Şimdi nereden bahsediyor? 1 Eylül yarısından bahsediyorduk değil mi?
1: Evet. O dönemi anlatıyoruz, kırılma. Hı-hı. Çünkü bu 1980 öncesinde yaşayan insanlar bir romantik ortamda gerçekçilikle romantizm yaşarken aşklarında da bir gerçekle artık romantizmi elinden aldığında bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. O dönemde en çok boşanmaların ve ilişkilerdeki kırılmanın olduğu bir dönemdir bu insanların arasında. Aslında bu bir yere gitmediler sonuç itibariyle. O dönemi yaşadı bu insanlar ve nasıl yaşadılar? Dayanışma içinde mi, ihanet içinde mi yaşadılar? Onların duyguları neydi? Ondan sonra nasıl umutları yıkıldıktan sonra nasıl devam ettiler hayatlarına? Biraz o dönemi anlatan bir roman. Kahramanlarımız da aslında duygularıyla, aşklarıyla orada yaşıyorlar ve buna ışık tutuyor romanın sorgulama alanı.
0: Evet. 70'lerden 80'lere uzanan bir devrimciden bahsediyoruz değil mi? Kızıl Ömer.
1: Kızıl Ömer. Sonra
0: zaman,
1: 80'den sonra ne oldu Kızıl Ömer'e?
0: Zengin bir iş insanı oldu.
1: Bir ajans sahibi oluyor. Bir ajans, büyük bir ajans oluyor. Zengin oluyor. Ama kazanmış olduğu parayı daha çok mağdur olan geçmişteki yoldaşlarının ve arkadaşlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için harcamaya gayret gösteriyor. Yani dayanışmayı sonuna kadar sürdürüyor ama bunu sürdürürken de en yakın arkadaşlarından ihanete uğruyor ve eşinden de ihanete uğruyor aslında. Orada bir sürü karmaşık duygularla devam ediyor.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Kübelen'in Laneti geldi. Kübelen'in konuşmuştuk. Laneti,
1: evet.
0: Mühür, konuşmadığımız bir
1: mühür
0: kitapta kitap, herhalde.
1: Evet, mühürü konuşmadık.
0: Arada.
1: Kübelen'in Laneti'ni konuşmuştuk.
0: Evet. Yetimhanede büyüyen dört çocuk.
1: Dört çocuk.
0: Ve dört yol hikayesini anlatan bir kitap. Bir yanda çocukluğunun aşkı, diğer yanda memleket meselesi. Fırat acaba bu kitabın sonunda hangisini seçecek? Yetimhane aşkı Çiğdem'e kavuşabilecek mi? Gerçekçi, çarpıcı analizleriyle günümüz Türkiye'sinin aslında anatomisini çıkartan bir romana dönüşmüş Mühür.
1: Evet, bu da aslında bir yakın dönem. Baktığımız zaman şeyi anlatıyoruz. Yani bu 2010'lu yıllarda insanların mallarını nasıl el konulduğunu, nasıl derin devletle siyasilerin iç içe yaşadıklarını falan burada anlatmaya gayret gösteriyorum bu romanda da. Yakın dönemimizi biraz üstü örtülü kapatılıyor. Aslında bu bir tür nasıl söyleyeyim ben, suikastçilere suikast yapan bir insanı anlatan bir roman başından sonuna kadar. Ama bu romanın devamını yazacağım. Yani bunun aslında bir devamı var. İlk başını sonuna aldık bu romanda. Bir dosya daha bu şekilde duruyor.
0: Sizi kaç dosyanız var? Her bir kitapla ilgili bir dosya var.
1: Evet, var. Bunun aslında daha kalın bir kitap. Bu aşağı yukarı 340 sayfalık bir kitaptı.
0: Evet.
1: Editörümüze dedik ki ya bunun sonuna doğru olan kısmını önce yayımlayalım. Başını da biraz sorundan irtibatlandırdık.
0: Çok kafamı karıştırdı editörümüz. İnşallah güvenilir, doğru bir yönlendirme yapmıştır.
1: Umarım. Umarım.
0: Yani hani sonunu alalım, başını öyle koyalım filan, acaba
1: aksiyonlu
0: öyle mi
1: aslında? Bu,
0: son derece, içinize sindiyse sorun yok.
1: Bu son derece aksiyonlu bir roman.
0: Evet.
1: Yani sokakta, İstanbul'da geçiyor sürekli. Hakikaten de enteresan bir roman oldu bu.
0: Şimdi gelelim son kitap Meri'ye.
1: Meri.
0: Kırık bir ada hikayesinden doğru bahsediyoruz. Herkesin bir merisi var mıdır acaba herkesin? Ne dersiniz?
1: Nasıl anlamadım?
0: Herkesin bir merisi var mıdır?
1: Vardır. Yani aşk olduğu sürece hep bir meri vardır. Meri vardır ama merinin hikayesi çok daha spesifik olaylara dayanıyor. Aşkın içerisinde hayal kırıklıkları, terk edilmeler.
0: Rüzgarın hiç dinmediği bir adada herkesin hafızasında ve dilindedir. Bu arada kitabın kapak sayfasındaki tanıtım bu şekilde olduğu için bir herkesin merisi vardır diye ben de bunu

0: buldum. Sevgili dinleyenler, kimine göre masum bir kız çocuğu, kimine göre baştan çıkartıcı bir kadın, kimine göre günah, kimine göre umut. Onu gören herkes başka bir hikayeye inanır ama hiç kimse onun gerçekliğinden uzak tutamaz kendini. Keçi çobanı Deli Garip'in bakışıyla asker Faysal'ın kör tutkusu, mahpus Yunus'un gizli yarası, meyhanelerde yankılanan söylentiler ve dedikodularla Mary'nin hikayesi bir söylenceye dönüşür. Bir kadının yaşamı bir adamın suskun hafızasında yeniden kurulur. Mary herkesin arzularını, korkularını, hayallerini üzerine çeken bir ayna gibidir. Fakat aynaya bakan herkes kendi yıkımını görür onda. Konuğumun kaleme aldığı bu roman, bireysel tutkularla toplumsal çöküşün, aşkla şiddetin, inançla ihanetin birbirine karıştığı sarsıcı bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor. Göçün, mahpusluğun, devletin sert yüzünün ve kadın bedeni üzerinden kurulan iktidarların gölgesinde Mary yalnızca bir kadın değil, bir çağın, bir toplumun, bir coğrafyanın çırpınan bir kalbine dönüşüyor. Konuğum bu romanda farklı bir anlatım üzerinde okuyucuyla buluştu. Okurunu bir adamın karanlık sırlarına, bir toplumun gizli yaralarına ve tanıklığa çağırdınız. Buyurun.
1: Evet. Tabii Mary'deki anlatım tarzını ben burada değiştirdim. Normal tanrısal anlatım ya da ben ilişkisinden daha çok başkalarının ve üçüncü şahısların gözünden bir hikaye nasıl anlatılırdı? Burada herkesin bir Mary'si var derken, mesela taksi şoförü Mary'i anlatıyor burada. Hı hı. Ya da kilisenin papazı anlatıyor Mary'i. Mary nasıldı, Mary'in hayatı nasıldı diye. Keçi çobanı olan Deli Garip Mary'i anlatıyor. Meyhaneci Hristo Mary'i anlatıyor ve herkesin gözünde aslında bir Mary algısı var. Bunlar anlatırken de kendi hikayelerini anlatıyorlar. Bu aslında Gökçe'de de geçen gerçek bir hikaye, bir
0: burada
1: trajedi.
0: Unutmayın lütfen, farklı anlatımlar tabii sizi şöyle bir ikileme düşürecek. Çobanın anlatımı edebi bir anlatım olamayabileceği
1: tabii
0: için
1: öyle oluyor.
0: Haliyle edebiyattan uzak bir metinler yumağı okuyucuyla karşılaşmış olacak. Ama öte taraftan hani papaz daha edebi bir dil kurabilir. Çünkü sonuç olarak okuduğu dini kitaplara bakıldığı zaman çok sayıda metaforun kullanıldığı metinler topluluğundan bahsediyoruz. O anlamdaki çelişkiyi nasıl aştınız yani?
1: Her anlatıcının kendi bulunduğu konum ve kültüre göre bir üslupla anlattım. Yani mesela oradaki Mary'nin babasına mallarına, mülklerine el koymak isteyen bir açık cezaevinde yaşayan mahpusu anlatırken onun üslubuna ve onun sertliğine, onun duygularına bağlı olarak anlattım. Ama tabii edebi yazım tarzına dikkat etmek durumundayız burada. Yerel dil kullanmadım. Bildiğimiz Türkçeyi kullandım ama her kahraman da aslında kendi kültürüne uygun anlatıyor anlatırken. Hı hı. Yani mesela Hristo'da anlatırken hani o kırık Türkçesiyle anlatıyor. Caciki derken dili caciki diyor. Bunu söylememiz gerekiyor. Yazmamız gerekiyor. Orada bir çelişki yok. Aslında uyumlaştırma var. Zaten anlıyoruz anlatım tarzından. Onun kendisine özgü bir anlatım olduğunu.
0: Evet. Bu arada öyküyü anlatıyordunuz tam.
1: Evet.
0: Ben tam anlatım üslubunuzla ilgili devreye girmiştim değil mi? Bir felaket.
1: Bir felaketle sonuçlanan bir iş aslında. Gökçeada'da biliyorsunuz açık cezaevi kuruluyor. Devlet özellikle 1960'lı yıllarda oraya, yani başka yerlere açık cezaevi yapması mümkünken gidip adaya yapıyor. Oradaki bir sürü işte cinayet işleyen, katil olan insanlar geceleri cezaevine gidiyor ve gündüzleri de çıkıp köylere dolaşarak aslında oradaki azınlığın, Rumların evlerine, köylerine rahatsızlık veriyor. Onların işte mallarına el koymaya çalışıyorlar ve oradan o nüfusun mümkün olduğu kadar azalmasına çaba gösteriyorlar. Aslında bu bilinçli yapılmış bir durum olduğunu görüyoruz. 1962-63'lerde mesela Gökçeada'da Rum nüfusu 6500-7000 iken bugün 600-700 kişi gibi bir duruma düşmüş durumda. Yani bu devlet eliyle yapılmış. Yine mesela oradaki bir kurulan askeri tesisteki Anadolu'nun farklı yerinden gelmiş olan bir erin yapmış olduğu felakete dönüşüyor. Aşk ve bağlılığı Mary'nin oradaki çocuğunun yanarak ölmesine sebebiyet veriyor. Şimdi böyle küçük yerlerde aslında hem güzel olmak bir tehlike arz eden bir olay. Yani çok güzelseniz, biraz da eğlenceye düşkünseniz çok çabuk biçimde yanlış anlaşılmaya muhtaç iklime dönüşebiliyor. Burada tabii Mary'nin yaptığı en dikkat çekici şey hep Türklere aşık olması. Hmm. Ve bütün çocuklarının da farklı sevgililerden ve hep de Türklerden olması dikkati çekiyor. Çünkü Mary hep adadan gitmek istiyor. Hep gitmek isteyen, adadan kurtulmak isteyen ve kendi mahpusluğunu yaşayan bir duyguda olduğu için kendisini adadan götürebilecek, başka şehirlere taşıyabilecek umutla bu aşkları bekliyor. Ama her aşk bir hayal kırıklığına dönüşüyor.
0: Adaya geldiğimde öyle küçüktüm ki beni sahiplenen ailenin yığma taş evinden rüzgar beni alıp götürecek diye hiç dışarı çıkmazdım. Çelimsiz, zayıf, koşarken çalı dalı ayaklarının birbirine sürtünüp sürekli düşen bir çocuktum. Şimdi bakmayın böyle göbeğimin büyüdüğüne, sakallarımın beyazına, kirine. Ben kirden hoşlanırım. Bunu biliyor muydunuz diye ilk anlatıcı, değil mi? Evet. Kendisini tanıtacak.
1: Evet, doğru. Deli garip anlatıyor bunu. Evet. Bu şekilde anlatıyor. İşte burada deli garibin de bunun yanında herkes rahatlıkla konuşabiliyor. Hı-hı. Bütün adanın sırlarını biliyor çünkü biliyorsunuz bu tipler birçok yerde bulunur ve kimse dikkate almaz aslında. Her şeyi, bütün sırları konuşurlar.
0: Evet, bakalım o zaman neler konuşuyor, evet, değil mi, evet, Mary ile ilgili? Evet. Babası Girit göçmeni bir balıkçıydı diyecektir, evet, tanımaya başlarken. Ben çocukken teknesini limanın en ucuna bağladığını görürdüm. Öyle tekne dediğime bakmayın. Küçük bir taka işte. Adamın üstü başı balık kokardı. Yanından geçerken eğer o gün şansı yaver gitmişse elinde ipe dizilmiş balıkları sallayarak huzurla yürürdü. Yüzünden bütün gün güneşin altında kalmanın yanığı olurdu. Bıyıklarında hiç söndürmediği sigarasının sarartısı dururdu. Kimseye selam vermeden gider gelirdi. Adam yalnızlıktan beslenen bir hava kabarcığının içinde yaşıyordu sanki. Hayalimde kalan tek şey bu diyecektir babasına ilişkin olarak. Mary'i tanımış olduk. Şimdi annesine baktığımız zaman, annesi ise bir Rum kadınıydı. Kıvırcık saçlı, geniş yüzlü ve biraz da kiloluydu. Oturdukları taş evleri onun babasından kalmış. Geleneklerine bağlılardı. Sonraları yıllar geçtikçe değiştiklerini söyler ahali. Kim bilir? Rum kızıyla Türk delikanlının evlenmesi şimdiki gibi sorun olmazmış eskiden. Ne olduysa hükümet kararıyla açık cezaevinin buraya yapılmasıyla başlamış her şey. Bu olay ilk değil elbet ama böylesi de daha önce hiç görülmemişti. Küçüktüm ama mahallede olup biteni görür anlardım. Mary'nin babası kendi halinde bir adamdı. Küçük takasıyla gün doğmadan denize açılır, dalga yorgun olarak dönerdi evine. Bağ bahçesi de vardı bunun diye söyleyecektir. Oradaki vardı bunun ifadesi aslında bunun bir yani hani Türkçesi birazcık daha, değil mi? Belki çok edebi olmayan bir kişi, evet, tarafından, yani, evet, bir çoban tarafından, evet, kurulan bir cümle olmasını, evet, gerektirdiği için bu şekilde, evet, finalize,
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet. Anlatıyor aslında orada, hı hı, anlatıcı rolünde, hı hı, hepsi farklı bir şey görerek anlatıyor Mary konusunda. Tabii Mary'nin sonra babasına bağına, bahçesine açık cezaevinde yatanlar el koymak istediği zaman onlardan birkaçını vurunca işler değişiyor ve, hı hı, bırakıp gitmek zorunda kalıyor can derdiyle. Mary aslında ilk travmasını küçüklükte babasının kendilerini terk etmesiyle başlıyor. Aslında ilgi duymuş olduğu erkeklere baktığımız zaman zaten kendisinden büyük, hı hı, ve aynı zamanda da
0: baba özlemini gidermek özlemi, için.
1: Tabii aslında bilinç altında hep böyle bir güven duygusu ve aslında bir baba eksikliği var. Kırılma noktası da aslında o. Aradığı sıcaklık
0: var. Çünkü erkeklerine
1: var
0: olan yakınlığını peki bu anlamda neden çelişkili bulmuyoruz? Çünkü bir şekilde bu felaketlerin, işte bu kararların arkasında da Türk kanun yapıcılar ya da Türk siyasa yapıcılar geliyor. Dolayısıyla bir taraftan evet güvende hissetmek için daha olgun erkeklerden hoşlanıyor kendisine göre, ama bir taraftan da Rum erkekleri değil Türk erkekleri ilgisini çekiyor.
1: Çünkü adadan gitmek istiyor. Onların ancak kendilerini adadan kendisini götürüp İstanbul'a taşıyabileceğini düşünüyor. Yani Rum erkeklere evet yani götürme imkanları yok.
0: Atina'ya götürürler belki.
1: Atina'ya gitmiyor. Atina'ya zaten çocuğunun ölümünden sonra teklif ediyorlar. Orada bir ev verelim, oraya yerleştirelim diye. Gerçekte ama gitmek istemiyor.
0: Bence Mary Türk erkekleriyle gitmek ve Türk erkeklerine aşık olmak için bahane arıyor.
1: Olabilir. Bilemiyorum duyguları.
0: Siz yarattınız, siz bilemeyeceksiniz. Kim bilecek? Belki derinlerde böyle bir şey var.
1: Olabilir.
0: Türk erkeği arzuluyor belki Mary o dönemde. Peki. Neyse yazarın şeyine müdahale etmeyelim. Mary'yi de tanıyalım, nasıl bir kızmış. Öylesine güzel, öylesine uçarı bir kızdı ki ne söylesem azdır. El avuca sığmazdı. Bir bakarsın limanda, bir bakarsın çarşı pazar dükkan gezmesinde. Evde durduğu yok gibiydi. Kapalı yerleri sevmez, hep dışarıda olsun isterdi. Eğlence, dansı sevdiği kadar şarabı da severdi. Sokaktan geçerken tüm esnaf birbirine seslenirdi. Mary geliyor diye. Baksan bir türlü, bakmasan bir başka türlüydü. Sanırsın ki bu dünyada aşık olunacak bir kadın varsa onun adı Mary olmalıydı. Onu görüp aşık olmayan varsa da benim gibi deli olmalı diyeceğim, ama ben herkesten daha çok aşıktım. Zaten doğuştan da deliydim. Adanın öteki ucunda balıkçı barınaklarındaki şarap ve ay ışığı altında söylenen şarkının adı Mary'ydi. Gençler arasındaki köylerdeki taş kahvehanelerinin vazgeçilmez sohbetinin de adı Mary olurdu. Bu arada rütük kuralları için bir zorunlu uyarı, paragraf bütünlüğünü, metin bütünlüğünü bozmamak için çıkarmadım, ama alkolün sağlığa zararlı olduğunu ve gençlerin tüketmemesini önerdiğim de söyleyelim, ama kitaptaki bütünlüğü de bozmamak için de bunu da ifade ediyorum. Evet, Mary böyle de güzel de bir kız.
1: Evet, güzel olanların başına aslında böyle şeyler geliyor. Aslında şimdi Mary'nin başına evet, gelen felaket biraz şöyle bir şey var. Kırmızı Pazartesi'ye benziyor aslında.
0: Marquez'in.
1: Çünkü herkes orada biliyorsunuz Kırmızı Pazartesi bir cinayet işleneceğini herkes bilir. Biliyor. Ama herkes sessiz kalır. Nasıl olacak diye beklerler. Biraz Mary'nin bulunduğu duruma etrafındaki insanların seyirci kalması ve bu suça ortak oluyorlar aslında. Biraz da onlar da itiyorlar. Bir şey olacak, bir felaket olacak, ama ne olacak felaket? Herkes seyrediyor. Herkes izliyor. Kimse tedbir almak için bir çaba göstermiyor aslında. Biraz Kırmızı Pazartesi'nin travmasını anlatan bir sonuçla karşı karşıyayız burada.
0: Evet, Kırmızı Pazartesi göndermesi de güzel oldu. Bu bağlantıyı kurmamıştım işin açığı, ama tekrar dönüp bakınca doğru söylüyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü benzer bir durum.
1: Evet, herkes çünkü
0: yazarken
1: görüyor.
0: Yazarken ilham aldınız mı peki oradan? Yani bunu düşünerek mi kurguladınız?
1: Yok,
0: bittiği zaman mı benzediğini düşünüyorsunuz?
1: Bittiği zaman böyle olduğunu gördüm. Çünkü yani herkes ne olacağını biliyor.
0: İlham alınabilir bu arada, çok normal. Evet, kim bilir Gabriel Garcia Marquez de nerelerden o, ilham almıştır, İspanyol biliyorsunuz.
1: Müthiş bir tabii artık roman, müthiş bir yazar. Evet. Oradan ilham almak da güzel.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Birçok dünyadaki yazarlar ilham almıştır. Tabii. Ama Mary'nin başına gelen felaketler aslında adadaki birçok insan seyrediyor. Aslında seyirci olarak suça ortak oluyorlar. Günaha ortak oluyorlar. Oradaki yaşanan trajedinin acısını aslında neden oluyorlar. Birçok şeyde zaten bu böyledir.
0: Peki başka karakterlerden de konuşalım. Kimlerden bahsedelim? Mesela Kör Nail var.
1: Kör Nail aldı.
0: Meyhaneci Hristo var. Ferit var.
1: Ferit ilk aşklarından Mary'nin. Sonra ben burada farklı bir karakterde de işledim. Mesela Mahyacı'yı işledim mesela. Mahyacı biliyorsunuz edebiyatımızda çok işlenmedi. Camilerin arasında kurulan, hoş geldin Ramazan'ı yazan mahyacılar falan var mesela.
0: O dönemler tabii.
1: Mahyacılık nedir? Mesela bugün de şimdi mahyacılar var. Ramazanlarda yazarlar ya camilerin.
0: O, otomatik kişi, olarak oluyor diye düşünmüştüm elektronik
1: yok,
0: olarak.
1: Şu anda kişi. Biraz öyle ama oraya o mahyacılık dönem. Yapılır mesela. Evet. O bir şeydir.
0: Sanat, söyle, iş
1: evet,
0: ya da
1: evet.
0: Neyse.
1: Aynı zamanda
0: neden yapıyorlarmış o dönem mahyacılar? Şimdi yani elektronik ortamda yazılar çıkıyor, oraya ne yazarsanız o çıkıyor. O dönemler nasıl yapıyorlarmış?
1: O zaman
0: yapıyorlarmış?
1: Bir sanat sonuçta yukarıya doğru çıkıyor ve oradan ip çekerek oradan şeylerle, kandillerle, kandillerle orada yazıyor, ama tabii bizim bu romanın geçtiği dönem çok eski bir dönemde değil. O nedenle biraz edebiyatımıza biz mahyacıyı da sokmuş oldum ben. Bir de kilisedeki bu çanı çalan bir karakterimiz var mesela. Hı-hı. O da bu şekilde farklı bir şekilde karakter olarak oraya sokuyoruz.
0: Kimleri gözlemlediniz peki? Mesela hiç mahyacı gördünüz mü? Ya da hani konuştunuz mu? Hani nasıl oluyor diye bir yanlış yapmamak için. Yahut o çanı çalan kişi belki de işte değil mi? Kimdir, nasıl çalar, nasıl bir iş akışı vardır, düzeni okudum. Vardır, kim kontrol
1: ediyor? Yani onları tanımadım ama okudum. Yani mesela mahyacılık geleneği nereden gelir? Mahyacılar da mesela kendi bir çıraklarına mutlaka bunları anlatırmış eskiden. Mutlaka yetiştirirlermiş. Herkesin, her mahyacının bir çırağı, yetiştirdiği bir çırağı olurmuş burada. Çanı çalanlarsa aynı zamanda kiliseye sahip olanlar orada her şeyine bakıyorlar kilisenin. Her şeyinden sorumlu oluyorlar papasından sonra. Zaten Mary hikayede en son böyle bir kiliseye sığınıyor. Kiliseye sığındığı için de oradaki çanı çalan insan zangoç. Biliyorsunuz bu çalışanlara zangoç deniliyor. Zangoç'la olan diyalogları ve zangoç'un gözlemlerini anlatıyoruz. Oradaki nasıl geldi, ne yaptı orada diye.
0: Bittikten sonra Mary dışında, çünkü ana karakter o, en içinize sinen kimdi? Yarattığınız bütün o kurgu karakterler içerisinde.
1: Bence hepsi sindi. Ben bütün
0: bir tık öne çıkan yok mu?
1: Yok. Bence bütün karakterler içime sinerek yazdım zaten. Sinmese de yeniden değiştirirdim. Hı hı. Yeniden bakardım. Ama şöyle bir şey var tabii yazarların. Her roman eksik bir romandır yazar için. Yani ne yazarsa yazsın mutlaka içinde bir yerde eksik olduğunu düşünür. Çünkü tamamlanmamış duygu, tamamlanmamış edebi eser okuyucu tarafından yeniden üretilmesini bekler. Okuyucuyla bir karşı karşıya geldiği zaman okuyucu aslında yazarın görmediği birçok şeyi kendisine soru olarak yöneltir ve bu aslında şiirde de edebiyatta da okuyucunun yeniden eseri üretilmesi süreci olarak ortaya koyar. Ama bu daha çok nitelikli okuyucuların yapabileceği bir şey. Yazarlar için de her eser bitmemiş bir eser olarak durur.
0: Siz ayna tutuyorsunuz. Evet. Bir yüzleşme gerçekleşiyor evet. haliyle. Evet. Evet. Bu bağlamda düşündüğümüzde hani özellikle diyoruz ya hani Türk siyasasının ürettiği bir sonuç olarak çok da Rumlar rahat edemediler. Bilinçli olarak işte bir şeyler yapıldı. Evet. Nüfus azaldı. Terk etmek durumunda kaldılar. Zalimlik oldu diyorsunuz tırnak içinde değil mi? Hani bunu bu şekilde ifade etmeseniz de bunu böyle söyleyip sonuca varabiliriz. Bu anlamda dokunduğunuz bant ellerinden nasıl bir dönüş aldınız ya da ne bekliyorsunuz?
1: İnsanlar onaylıyorlar bunları okudukları zaman. Evet böyle oldu deniliyor. Çünkü bunları kimse reddedemez. Bu bizim tarihsel bir yanlışımız bu ülkenin. Yani ta 1910'lardan 1920'lerde daha doğrusu devletleri yöneten siyasetçilerin kararlarının acısını toplumlar ve coğrafyalarda yaşayan insanlar, aileler, bireyler yaşıyorlar. Şimdi Anadolu'da bir kültürel mozaiğimiz varken, çeşitliliğimiz varken, farklı farklı kültürler ve farklı farklı inanç grupları yüzyıllar boyunca birlikte yaşamışken, savaşlar esnasında bunlar karşılıklı insanlar değiştirilerek bunlar azalıyor, kurumaya başlıyor bu etkileşim. Ben eğer bu insanlar sürgünler ya da ülkeyi terk edişler olmasaydı daha derin bir kültürümüzün, daha zengin bir kültürümüzün olacağını düşünüyorum yani. Ama olamadı.
0: Peki bütün biz kitaplarınızdaki bu yüzleşmeleri düşündüğümüzde ama bir tanesini silme hakkınız olsaydı hangisini silerdiniz?
1: Hiçbirini silmezdim. Çünkü neden? Ben romanlarımda...
0: Yok roman değil de yaşanan gerçekliklerden hani Rumlara yapılan yahut Ermenilere yapılan hani vergisel anlamdaki bir takım problemler. Hangisini silerdiniz? Bir tane
1: Kibelini lanetindeki seri cinayeti yapan adamı silmek isterdim. Hmm. Çünkü fevkalade acımasız bir karakter. Hmm. Yani zaten ben onu canlı da ziyaret ettiğim için adamı gördüm. Yani adamla da konuştum bunu nasıl yaptığını. Onu silmek isterdim mesela. Hiç yazmak istemezdim. Ama bu karakterler var ne yazık ki hayatın içerisinde. Bu gerçekliği bizim silsek bile bir yere gitmiyor bu insanlar. Şimdi ben tabii kendi yaşadığım coğrafyadan, kendi yaşadığım toplumumdan kopmuyorum. Yani onların içinde işte toplumsal meseleleri, çelişkileri, travmalarını, acılarını, hüzünlerini yazmaya gayret ediyorum. Çünkü bir yazarı yazar yapan şey kendi köklerine tutunmasıdır. Ama evrensel
0: gerçekler... Bunlar rahatsız edici olsa bile.
1: Rahatsız edici olsa bile biz bunu yazmalıyız. Yazmalıyız ve insanlara soru işaretleri bırakmalıyız. Neler yapılması gerektiği ile ilgili soru işaretleri mutlaka olmalı. Eğitici değiliz. Kimseyi eğitmiyoruz edebiyatta, romanda, ama bir takım duygular bırakıyorsak, bir tat bırakıyorsak, bir soru işaretiyle yüzleştiriyorsak bu bizim için yeterli oluyor.
0: Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun geldiğiniz için. Var mı son olarak ekleyeceğiniz bir şey?
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Peki bugün ikinci kısımda Cevat Turan'la Meri'yi konuştuk sevgili dinleyenler. Kırık bir ada hikayesi, değil mi? Alt başlığı da verilmişti. Bu haftalık da bu kadar.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısına katıldı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık besleyen odakların TÜRGEV'i bilinçli olarak hedef tahtasına koyduğunu söylerken, terör örgütü FETÖ ve geçmişteki vesayet odaklarına sert eleştiriler yöneltti.
2: Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir. Vakfın temsilcisi olduğu misyondur.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Fidan, İsviçre'deki barış görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: O mutabakat hesaplarına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
1: Maltepe'de düzenlenen operasyonla kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi. Karaal, Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılmış ve Asay Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılmıştı.
4: Hava durumu.
1: Yeni haftada hava sıcaklıkları artacak. Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek. Hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artacak. Yarın Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'de Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevrelerinde yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Van'ın doğu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı görülüyor. Haftanın diğer günlerinde de yağışların kuzey kesimlerde devam etmesi bekleniyor. Ankara'da gelecek 3 gün boyunca parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması, sıcaklıkların yarın 27, salı 28 ve çarşamba günü 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul'da da parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, en yüksek sıcaklıkların 28-29 derecede seyretmesi öngörülüyor. İzmir'de ise parçalı ve az bulutlu havayla sıcaklıkların 32-33 derece civarında olması öngörülüyor.
4: Kupa'nın günlüğü.
1: Goli, goli, goli. 2026 FIFA Dünya Kupası bugün iki karşılaşmayla devam edecek. B grubu ikinci maçında İspanya Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya'nın ilk maçta yaşadığı puan kaybı sonrası gözler tamamen bu maça çevrilmiş durumda. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Dünya Kupası G grubu ikinci maçında da Belçika ile İran karşı karşıya gelecek. Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanacak maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve J grubunda yarın 3 maçla sürecek. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle. H grubunda Türkiye saatiyle 1'de Uruguay Yeşilburnu Adaları, G grubunda Türkiye saatiyle 4'te Yeni Zelanda Mısır, J grubunda Türkiye saatiyle 20'de Arjantin Avusturya karşılaşacak. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
5: 2023 ve 2024 yılları arasında emekli sayısı tam 1 milyon artmış. 1 milyon kişi daha emekli olmuş. Türkiye'de bu oran ortalama yılda 250 bindi. Bu son EYT ile birlikte de ciddi bir artış oldu. Ve haliyle de şu an 1,63 çalışana bir emekli düşüyor. Belediyelerde çalışanlar delege oluyorlar. Delege olunca o belediye başkanı ne diyorsa onun dediğini yapıyor delegede. Çünkü işinin devamlılığı da ona bağlı. Cumhuriyet Halk Partisi bir karar aldı. Belediye başkanlarının örgüt üzerindeki, tırnak içinde söylüyorum, bir anlamda tahakkümü de bu anlamda bitmiş oldu.
6: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
7: Bazen seçim yapmak zorunda kalırsınız ama iki seçenek de birbirinden farksızdır. Ne yana dönseniz sonuç aynıdır. İşte böyle bir durumda halk arasında sıkça şu söz duyulur: Ayvaz kasap hep bir hesap. Peki bu deyim hangi hikayeden çıkma? Osmanlı döneminde halk dilinden doğan bu deyim, ilk bakışta farklı gibi görünen iki şeyin aslında aynı sonuca çıktığını ifade eder. O dönemlerde ayvaz kelimesi evlerde çalışan hizmetkar anlamında kullanılırdı. Kasapsa malum etin tedarikçisi. Evde et alınacaksa ya kasabın defterine yazılır ya da ayvaz kasaba gönderilip ödeme yaptırılır. Ama her iki durumda da masraf ev sahibinin cebinden çıkar. Yani sonuç değişmez. Ha ayvaz ödemiş, ha kasap yazmış, hep bir hesap. Bu yüzden halk arasında seçenekler ne olursa olsun ucu aynı yere dokunuyorsa bu deyimle özetlenir: ayvaz kasap hep bir hesap. Günümüzde de ikisi aynı kapıya çıkar ya da fark etmez demek isteyenler bu deyimi kullanır. Deyimler yaşanmışlıklardan süzülüp gelen dil hazineleridir. Bugün de ayvaz kasap hep bir hesap deyiminin kökenine baktık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. 2025 yılı ulusal eğitim istatistikleri Türkiye'nin eğitim haritasındaki dikkat çekici değişimi ortaya koydu. Verilere göre 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükseldi. Son yıllarda eğitim süresini en hızlı artıran illerin büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldı. Eğitim süresinin en yüksek olduğu il bu yılda değişmedi. Başkent Ankara 10,9 yıllık ortalama eğitim süresiyle Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. Ankara'yı 10,3 yılla İstanbul, 10,2 yılla Eskişehir, 10,1 yılla Kocaeli takip etti. Yalova ve İzmir ise 10'ar yıllık ortalama eğitim süresiyle üst sıralarda yer aldı. Bu veriler büyük şehirlerle sanayi, hizmet ve üniversite merkezlerinin eğitim göstergelerinde öne çıkmaya devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin eğitim haritasının diğer ucunda ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri yer aldı. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il 7,6 ile Ağrı olarak kayıtlara geçti. Ağrı'yı 7,8 yılla Şanlıurfa izlerken Muş'ta ortalama eğitim süresi 8,2 yıl, Kastamonu ve Van'da ise 8,3 yıl olarak hesaplandı. Ankara ile Ağrı arasındaki eğitim süresi farkının 3 yılı aşması bölgesel eşitsizliklerin hala devam ettiğini ortaya koydu. TÜİK verileri özellikle son 10 yılda eğitim alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını da gösteriyor. 2016 ve 2025 yılları arasındaki dönemde eğitim süresini en fazla arttıran il %48,5'luk artışla Şırnak oldu. Şırnak %40,4 ile Hakkari, %35,7 ile Muş, %35,5 ile Şanlıurfa ve %33,1 ile Van takip etti. Uzmanlara göre bu tablo son yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde okullaşma oranlarının yükselmesi, kız çocuklarının eğitime katılımındaki artış ve yüksek öğretime erişim imkanlarının genişlemesiyle ilişkilendiriliyor. Eğitim süresindeki artışın en sınırlı kaldığı iller ise Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul oldu. Ancak uzmanlar bunun olumsuz bir tablo anlamına gelmediğini belirtiyor. Çünkü bu iller zaten eğitim süresinin en yüksek olduğu şehirler arasında yer alıyor ve belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra artış hızının yavaşlaması doğal kabul ediliyor. Raporda cinsiyet bazlı eğitim göstergeleri de dikkat çekti. Türkiye genelinde erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl olarak hesaplanırken kadınlarda bu süre 8,9 yıl oldu. Son yıllarda kadınların eğitim seviyesinde önemli yükseliş yaşansa da kadınlarla erkekler arasındaki eğitim farkının tamamen kapanmadığı görüldü. Yükseköğretim verileri ise kadınlar açısından dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. 25 ila 34 yaş arasındaki nüfusta yükseköğretim mezunu oranı %45,6'ya yükselirken aynı yaş grubunda kadınların üniversite mezunu olma oranı %50,3'e ulaştı. Erkeklerde ise bu oran %41 olarak ölçüldü. Böylece genç nüfusta kadınların yükseköğretime katılım oranı erkekleri geride bıraktı. TÜİK'in açıkladığı veriler Türkiye'de eğitim seviyesinin genel olarak yükselmeye devam ettiğini ortaya koyarken bölgesel farklılıkların ve cinsiyetler arasındaki eğitim farklarının ise eğitim politikalarının önündeki önemli başlıklar olmaya devam ettiğini gösteriyor. TÜİK 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükselirken son 10 yılda eğitim süresini en hızlı arttıran illerin büyük bölümünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri oluşturdu. Genç nüfusta kadınların yükseköğretim mezuniyet oranı ise %50'yi aşarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası H grubu ilk maçında İspanya ve Yeşilburun adaları ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı. 0-0 berabere biten maçta 40 yaşındaki kaleci Vozinha yaptığı 7 kritik kurtarışla bir anda sosyal medya yıldızı oldu. Vozinha'nın 50 bin kişinin takip ettiği hesabı bir günde 5,6 milyon kişiye ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele eden Yeşilburun adalarıyla 0-0 berabere kaldı. Tempolu maçta 7 kritik kurtarış yapan Yeşilburun adalarının 40 yaşındaki kalecisi Vozinha bir günde sosyal medya yıldızı oldu. Maç bitiminde gözyaşlarını tutamayan Vozinha, İspanya'nın ataklarına karşı kaleye adeta duvar oldu. Kurtarışlarıyla Vozinha, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı bir günde patlayarak 5,6 milyon kişiye yükseldi. Maçtan sonra ağladım çünkü büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler, dedi. Maçtan sonra beraberliği kutlarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim, ifadelerini kullandı. Karşılaşma golsüz berabere bitti. Bu sonuçta tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşilburun adaları turnuvada ilk puanını da almış oldu. Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Ryan Mendes maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno Da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa 61. dakikada oyuna girdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın ilk büyük sürprizlerinden biri yaşandı. H grubunda İspanya ile 0-0 berabere kalan Yeşilburun adaları tarihine ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk puanını aldı. Karşılaşmanın yıldızı ise yaptığı 7 kritik kurtarışla İspanyol hücumculara geçit vermeyen 40 yaşındaki kaleci Vozinha oldu. Maç sonrası gözyaşlarına boğulan deneyimli file bekçisi duygusal açıklamalarıyla da gündem yarattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Vozinha'nın takipçi sayısı bir gün içinde 50 binden 5,6 milyona yükseldi. Turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden biri şimdiden Yeşilburun adaları ve kahraman kalecisi Vozinha oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1982 İspanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Cezayir'in adaletsiz bir veda ile tarihe geçtiği, Brezilya'nın estetik oynamasına rağmen kupasız kaldığı, Fransa ile Batı Almanya'nın penaltıları giden ilk maç olması, Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı ilk turnuvadayız. Kupanın izinde bugünkü durağımız İspanya'da yapılan 1982 Dünya Kupası.
1: 1982 Dünya Kupası 13 Haziran 11 Temmuz 1982 arasında İspanya'da oynandı ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Dünya Kupası ilk kez 24 takıma çıktı ve FIFA'nın format tarihine göre 5 kıtadan daha geniş bir katılım yapısı kuruldu.
2: Turnuvanın açılışı bile sürprizle geldi. Son şampiyon Maradona'lı Arjantin açılış maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
1: 1982'nin belki de en büyük erken patlaması ise Cezayir'den geldi. FIFA'nın resmi arşiv ve tarih yazıları Cezayir'in Batı Almanya'yı 2-1 yenmesini Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak anlatıyor. Bu zafer aynı zamanda Afrika ve Arap futbolu içinde büyük bir eşikti. Çünkü Cezayir Dünya Kupası'nda bir Avrupa devini deviren ilk Afrika Arap takımı olarak hafızaya kazındı.
2: Ama aynı grup turnuvanın en utanç verici sahnesini de üretti. Gion utancı. 1978 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Peru karşılaşmasından sonra turnuvalarda bir daha benzer bir şekilin yaşanmayacağını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Ancak yanıldılar. 25 Haziran 1982'de Gion'da oynanan Federal Almanya-Avusturya maçı grubun ve hatta turnuvanın kaderini belirlemişti. Grupta Federal

0: ile birlikte üst tura çıkacaktı. Avusturya kazanırsa Federal Almanya turnuvaya veda edecek, Cezayir ile birlikte gruptan çıkacaktı. Beraberlik halinde yine aynı durum geçerliydi. Avusturya ve Federal Almanya gruptan birlikte çıkaracak tek sonuç Almanların 1-0'lık galibiyetiydi. Batı Almanya Avusturya karşısında 1-0'ı çok erken buldu ve bu golün ardından maçın temposunun ve oynama iştahının düşmesi dünya çapında tepki yarattı. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına bu maçın ardından geçildi.
1: Turnuvanın en güçlü saha içi hikayesi ikinci turdaki İtalya-Brezilya maçıydı. Brezilya, Zico, Sokrates, Falcao ve Eder'li kadrosuyla turnuvanın en çok hayranlık uyandıran takımlarından biriydi. FIFA'da bu takımı açıkça favori ve büyüleyici olarak anlatıyor. Ama Paolo Rossi 3-2 biten maçta hat-trick yaptı ve İtalya'yı yarı finale taşıdı.
0: Yarı finalde ise başka bir büyük klasik oynandı. Batı Almanya-Fransa. Maç 3-3 bitti ve Dünya Kupası tarihinin ilk penaltı atışlarına sahne oldu. Ama bu maç yalnızca ilk penaltılar yüzünden hatırlanmıyor. Harald Schumacher'in Patrick Batiston'a çarpıp onu ağır biçimde sakatladığı pozisyon turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak kaldı.
1: Finalde İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya vardı. FIFA'nın finale ve 1982 şampiyonlarına dair resmi yazılarına göre İtalya, Paolo Rossi, Marco Tardelli ve Alessandro Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı. Kaleci Dino Zoff 40 yaşında kupayı kaldırarak Dünya Kupası kazanan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. İtalya böylece 1934 ve 1938'den sonra 3. yıldızını taktı.
0: 1982 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Fransa gol attığında kuvvetli futbolcular tribünden gelen bir ıslığı hakem düdüğü sanıp durunca golü kalesinde gördü ve gol geçerli sayıldı. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fayit El Ahmet El Sabah protokol tribününden inip sahaya girdi ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettirdi. Sonuç değişmedi. Fransa 4-1 kazandı ama Şeyh tarihe geçti.
1: İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi, bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış ve cezası turnuvadan hemen önce bitmişti. İlk maçlarda hayalet gibiydi. Zico, Sokrates ve Falcao'lu gelmiş geçmiş en iyi hücum takımı kabul edilen Brezilya'ya karşı Rossi hat-trick yaptı. Brezilya elendi.
0: Batı Almanya Fransa yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher Fransız Patrick Batiston'a öyle bir uçan tekme attı ki Batiston'un iki dişi kırıldı, omuru zedelendi ve sahada komaya girdi. Hakem faul bile çalmadı.
1: Dünya Kupası tarihinde kazanını belirlemek için seri penaltı atışlarına ilk kez bu maçta başvuruldu. Batı Almanya finale çıktı.
0: Macaristan El Salvador'u 11 yenerek Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atılan ve en farklı biten maçı rekorunu kırdı. Ancak bu galibiyete rağmen Macarlar gruptan çıkamadı.
1: Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesine geldi. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanını söylerken futbolcular İspanya'da yenildikleri gerçeğini öğrendiler. Bu moral bozukluğuyla son şampiyon Arjantin erkenden elendi.
0: Genç Maradona Brezilya maçında rakibine attığı tekme yüzünden kırmızı kart görerek ilk Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda etti.
1: İngiliz futbolcu Brian Robson Fransa maçının 27. saniyesinde gol atarak o dönem için en erken gol rekorunu kırdı.
0: 1982 Dünya Kupası İspanya'da futbol tarihinin en tartışmalı ve en dramatik turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Cezayir'in Batı Almanya'yı yenerek yarattığı büyük sürpriz Gion utancı olarak anılan Almanya-Avusturya maçıyla gölgelendi. Brezilya estetik futboluyla büyüledi ama Paolo Rossi'li İtalya'ya elenmekten kurtulamadı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla finalist belirlenen turnuva aynı zamanda Diego Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı organizasyon oldu.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanizi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

0: These beautiful things that I've got.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
2: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
3: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime askeri junta el koydu. 1978 Dünya Kupası junta yönetiminin olduğu Arjantin'de yapıldı. 1978 Dünya Kupası darbeci yönetiminin baskısı altında boykotların gölgesinde yapıldı. Kupayı Arjantin ilk kez müzesine götürdü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1978 Dünya Kupası.
2: Arjantin'de 1976'da yapılan darbenin ardından Dünya Kupası organizasyonuna 1978'de ev sahipliği yapıldı. 1978 Dünya Kupası'nın junta rejimi tarafından dış imajı parlatmak için de kullanıldığı iddia ediliyor. Aynı dönemde turnuvaya karşı boykot çağrıları da yapıldı. Özellikle Hollanda'da Arjantin'deki insan hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışan bir dayanışma kampanyası oluşturuldu.
3: Turnuvanın formatı da alışılmadık bir şekilde yapıldı. Turnuvada önce 4 gruplu ilk tur oynandı. Her grubun ilk ikisi ikinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.
2: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
3: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
2: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
3: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. Sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın, turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
2: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi. Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robbie Rensenbrink'le direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya milimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
3: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
2: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı juntayı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
3: İkinci tur grubunda Brezilya'ya averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
2: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
3: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
2: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes, teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
3: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kareye giderken hakem Clive Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
2: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa, yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp formasıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
3: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Kupanınızı Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Kupanın izinde 2010 Dünya Kupası'na Güney Afrika'ya gidiyoruz. ...2010 Dünya Kupası 11 Haziran'la 11 Temmuz arasında Güney Afrika'da oynandı ve turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika kıtasında düzenlenen ilk organizasyonu olarak tarihe geçti. 32 takımın mücadele ettiği kupada 64 maçta 145 gol atıldı. Finalde İspanya Hollanda'yı Iniesta'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Ama bu turnuva yalnızca kupayı kazanan takımla değil, atmosferi, tartışmaları ve unutulmaz olaylarıyla hafızalara kazındı. Güney Afrika 2010'un en önemli yönlerinden biri futbolun küresel bir kültürel gösteriye dönüşmesiydi. Vuvuzelaların sürekli uğultusu turnuvanın simgesi haline geldi. Kimileri bunu Afrika'nın kültürel imzası olarak gördü. Kimileri ise rahatsız edici buldu. Aynı şekilde Jabulani topu da büyük tartışma yarattı. FIFA tarafından teknolojik bir yenilik olarak tanıtılan top birçok futbolcu ve kaleci tarafından öngörülemez bulundu. Turnuvanın daha grup aşamasında bile büyük hikayeleri vardı. Ev sahibi Güney Afrika'nın Meksika'ya karşı açılış maçında Sipi ve Shabalala'nın attığı gol unutulmaz anlardan biri oldu. Ancak Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında elenen ilk ev sahibi ülke olarak da tarihe geçti. 2010'un en büyük krizlerinden biri Fransa milli takımında yaşandı. Nicolas Anelka'nın teknik direktör Raymond Domenech'le yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılması takımın antrenman boykotuna kadar uzandı ve Fransa turnuvadan dağılmış bir halde ayrıldı. Almanya-İngiltere maçında ise Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. Bu olay hakem teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Turnuvanın en dramatik maçı ise Gana ile Uruguay arasında oynandı. Luis Suarez'in son dakikada topu eliyle çizgiden çıkarması, kırmızı kart görmesi ve ardından Asoma Gyan'ın penaltı kaçırması Afrika'nın ilk yarı final hayalinin sona ermesine neden oldu. Bu maç yıllarca kural mı, ahlak mı tartışmalarının merkezinde kaldı. Sağ içindeki en istikrarlı takımsa İspanya'ydı. Turnuvaya İsviçre yenilgisiyle başlamalarına rağmen toparlandılar ve Portekiz, Paraguay, Almanya ile Hollanda'yı ardı ardı 1-0 yenerek kupaya ulaştılar. Böylece tiki-taka futbolu yalnızca estetik değil, aynı zamanda başarı getiren bir oyun anlayışı olarak da kabul gördü. Final ise oldukça sert geçti. Hakem Howard Webb toplam 14 sarı kart gösterdi. Hollandalı John Heitinga kırmızı kart gördü. Son sözü ise Iniesta söyledi ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada Diego Forlan altın topu, Thomas Müller altın ayakkabı ve en iyi genç oyuncu ödülünü, İlker Casillas ise altın eldiveni aldı. Kısacası 2010 Dünya Kupası Afrika'da düzenlenen ilk turnuva olmasının yanında Vuvuzela'sıyla, Jabulani tartışmalarıyla, Fransa'nın isyanıyla, Gana-Uruguay dramıyla ve İspanya'nın sabırlı futboluyla futbol tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri oldu. Bu kupa yalnızca bir şampiyon çıkarmadı. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve duygu tarafında bütün dünyaya aynı anda gösterdi. 2010 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu Afrika'nın ilk Dünya Kupası olmanın tarihi ağırlığını taşıyan sesi Vuvuzela ile, topu Jabulani ile, vicdanı Gana-Uruguay ile, siniri Fransa isyanı ile ve futbol aklı İspanya'nın sabırlı oyunuyla hatırlanan turnuvadır. Çok parlak anları da vardı, sinir bozucu anları da. Ama şu kesin, 2010 yalnızca bir şampiyon çıkaran kupa değildi. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve hafıza meselelerini tek ayda birleştiren en güzel yıllardan biriydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en güçlü yırtıcısı olan katil balinalar, isimlerinin aksine Yunuskiller ailesinde yer alan bir deniz memelisi türüdür. Bunu biliyor muydunuz?
2: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen söyleyeceksin.
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin. Tamam.
0: Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun. Böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde PFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor
0: evet.
1: Bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 ya. Yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani
0: evet.
1: İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde. Ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani ete kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Daha oraya gelemedik biz. Daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3 yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 Güney Kore'yi de 9-0 biraz az gol atın bari.
0: Evet, yani hani, o yüzden de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38 olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani
0: evet.
1: O döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım
0: evet, Puşkas,
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden Kocis var. O da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3
0: evet.
1: Yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyona da olan ve kazanan.
0: Belki
1: Uruguay da 4-2 yeniyor. Yayın,
0: hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı, işte klasiklik usulü değildi evet. diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanırdı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
1: Evet.
0: Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler.
0: Yok ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek istiyorum. Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2 Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de bu konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern savaşı, Bern muharebesi.
1: Evet böyle ya bu tip böyle maçlarda dünya, daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun kırılma.
0: Hastanelik hepsi.
1: ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
0: Bir
1: öyle bir tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
0: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu da? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
1: gitmedik.
0: Ama gidemedik.
1: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya.
0: İşte gidemedik
1: bizi.
0: Ama paramız yok.
1: Yani gidemedik deyince sanki yeni.
0: Yok gidemedik.
1: Gitmedik.
0: Hani.
1: Biz dedik ki para yok gitmiyoruz.
0: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada
1: tabii.
0: Da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler hemen aktaracağım. Efendim Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik. İkinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan.
1: Evet.
0: Senin sahanda benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
1: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
0: Çok acayip.
1: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026
0: evet.
1: olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 2000, 20 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli
0: evet.
1: sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla...
0: Gerçekten ben bu araç...
1: Tabii hakkımız da var tabii yok değil İspanya'yı yenmişiz yani
0: var.
1: Az buz bir şey değil ama...
0: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında şu anda olsa hiç...
1: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
0: Tabii
1: başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için... Bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0
0: daha
1: yani.
0: 7'deki nereye atacağız zaten?
1: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda
0: evet.
1: olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Ha, hani mesafe uzak yani. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark ettiysen. Brezilya böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
0: Hani
1: bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
0: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi. Ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten, Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
1: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı hani kanlı.
0: Az önce bahsettiğimiz.
1: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan Brezilya maçı.
0: Maç muharebesi.
1: Aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeydi.
0: Yakala.
1: İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki
0: koridorda
1: tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
0: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
1: Evet.
0: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
1: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
0: Biz marka, kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir, yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
1: Evet, bakıldığında
0: yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisine şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok doğru, çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp
0: gol atan da vardı. Söylüyorsun.
1: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
0: Aynen.
1: Çorap morap ne hale geldiyse, Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönüp baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından, çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
0: Evet.
1: Haliyle o ilk dönemleri, yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar, evet, anlatımı daha keyifli geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İlerledikçe o profesyonel futbola girince aslında bir de şöyle, futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Yani bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
0: Tabii.
1: Mesela sürekli oynatıyorlar. İşte berabere kalıyorlar. Playoff şey oynatıyorlar. Uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
0: Tamam,
1: uzatma niye oynattın be adam? Yani bu adamlardan zaman, ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu, hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten
0: dinlesinler.
1: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında. Gerçekten cefa çektiler.
0: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
1: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Felix Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki hani Walter havası diyorlar,
0: evet,
1: yağmur
0: evet,
1: yağdığında.
0: Evet, onu ben biliyorum.
1: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Evet, ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
1: 58
0: çok heyecanlandırıyor çünkü 1958, şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken, benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
1: Evet.
0: 17 yaşında.
1: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
0: Bir de öyle diyor. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
1: Ve hala o rekor kırılamadı. Yani
0: evet.
1: Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde. Ben gene ezilenden tarafta kalayım. Sen
0: ben
1: gene
0: popülerlerdenim.
1: Sen popülerleri anlat. Ben de tamam. Ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
0: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
1: Burada da parlar da hakkı verilmiyor ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz. Biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
0: İkisi bir arada yani. Güzel oluyorlar ya.
1: Evet.
0: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
1: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak.
0: Evet.
1: FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
0: Evet.
1: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç.
0: Ama
1: o dönemde de işte tabii ki o dönemde de.
0: Yine siyaset girmiş işin içine.
1: İsrail
0: yani.
1: Yine İsrail.
0: Yine İsrail, gene İsrail ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
1: Yok.
0: Yani.
1: Ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış ve elenmiş. Bugün baksana yani.
0: Şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim
1: tabii
0: yani.
1: Tabii ki canım yani. Şu kupayı neredeyse Trump'a verecekler yani.
0: Aynen öyle bir durum
1: böyle
0: var.
1: Böyle bir tablo.
0: Şimdi 58'in çok heyecanlandırmasının sebeplerinden bir, gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garincha'dan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Fransa'da Fontaine var.
1: Fontaine
0: gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
1: 6
0: bugün.
1: Maçta.
0: Bu rekor hala kırılmış değil.
1: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar
0: hala
1: bugün
0: kırılamadı.
1: Hala kırılamıyor yani.
0: Ama onda bir de şu da var. Mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
1: İyi de o dönemin futbolu da
0: kıran kırana o başka.
1: Kıran kırana yani hani yani düşünsene yani şimdi çocuğu oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun.
0: Tabii tabii her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var hani siyasi çekişmelerin olduğu dönemlerde var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte geçen anlattık onu da yani.
1: Ölen de oldu
0: yani.
1: Bu öldürülen de oldu.
0: Ölü bulundu diyelim ona biz.
1: Yani.
0: Ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
1: Evet.
0: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
1: Çok hani
0: bir yandan diyorum ki ben offside yok şu yok bu yok bol goller oluyor. 12 gol olmuş işte 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
1: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet Brezilya hani futbolun o futbolun akrobasisi anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolun o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0 yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı doğru ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa yani Mısır'la Türkiye oynasa Suriye ile Mısır oynasa haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
0: Evet doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsetti.
1: Evet.
0: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
1: 13
0: şey.
1: 13 gol atmış da neredeyse yarısını Batı Almanya'ya yapmış yani.
0: Doğru 6-3'lük maç var değil mi?
1: 4 tane Batı Almanya'ya atmış.
0: Doğru 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
1: Kendi hafızada kalmıştır tabii ki.
0: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
1: Evet.
0: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adam.
1: Yani o ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanları ya yani bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
0: Para.
1: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcuları için gerçekten idealist denebilir.
0: Evet.
1: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
0: Evet.
1: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
0: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. İyice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor sorumluluk alamaz diyor. Garinçi için de diyor ki zeka seviyesi düşük. O çok önemli bir şey yalnız bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör Brezilya teknik direktörü alıyor kağıdı yırtıyor sahaya sürüyor. Ve işte hala Pele'de Garinçi'de hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
1: Hala futbolun kralı
0: kaldı.
1: Kralları
0: doğru.
1: Denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
0: Nasıl ağlamasın?
1: Daha, çünkü 17 yaşında hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
0: duruyor.
1: Herkesin hafızasında da evet. duruyor.
0: Doğru.
1: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire. Birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
0: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor? Para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda. Ayakkabısı
1: ben sana
0: yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi sen böyle anlatıyorsun.
0: Yani koskoca yani, Dünya Kupası'nın gibi ayağında krampon
1: evet,
0: olacak.
1: Ödünç işte. Alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
0: Evet.
1: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın. Bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim.
0: Paramı almazsam
1: istemeyin.
0: İdmana çıkmam.
1: Aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur.
0: Bence
1: hiç
0: de.
1: Olmazsa elinizde bir gerekçe olur.
0: Evet.
1: Yani diyelim diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
0: Evet, uğursuz geliyor.
1: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek. Diyor.
0: Kendime yakın
1: onları hissettim. Onları öyle hissettim.
0: Hurafe. Ben de olsam ben de bunu söylerdim yani.
1: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
0: Evet.
1: Orada

0: Hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanılmaya başladığı isim. Evet. Oraları anlatıyoruz efendim, yani ta oralardayız daha, yani.
1: Futbolun beşiği.
0: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da, ülkeyi de yani çok şaşırtıyor. İsveç'i özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye, böyle bir ilginç anekdot efendim.
1: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki, onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var. Evet. Bununla da çok fazla konuşuluyor.
0: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde bir deprem.
1: Evet.
0: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9.5
1: hem de
0: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani yedileri vesaire, bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 19 Mayıs 1960'ta, hı hı, bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor, hı hı, o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız. Hı hı. 62 Dünya Kupası'na biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat, evet, bulmasını da sağlıyor, hı hı, bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
1: Ben 1960 Şili depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını, evet, da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
0: En kanlı.
1: En
0: hatta
1: karanlık şiddeti. Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak nitelendiriliyor.
0: Şili İtalya maçı. Şöyle söyleyeyim mi? Yani bu arada bu maç 1966'da, birazdan anlatacağız, sarı kırmızı kartların formatında da, hı-hı, değişikliğe, hı-hı, sebebi oluyor. Yani şöyle, ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya, birinin ölmesi mi gerekiyor?
1: Evet.
0: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de, hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
1: Evet,
0: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
1: Evet, bu yaşananlar. Ve Şili ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor. Çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman hani az önce bahsettik. Yaşinli Sovyetler Birliği'ni yenmek de onu geçmek de çok kolay değil kalede tabii. Yaşin varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihinde.

0: ki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
1: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez şampiyon. Yok, ikinci kez şampiyon. Üçüncüye geçeceğiz, evet. Onu da anlatacağız.
0: Ama Pele'yi kurban ediyor bu maçta. Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
1: yerine
0: burada kastiği bir şeyler
1: yerine
0: var.
1: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
0: Yerine
1: geliyor.
0: Sizin mazlumların mazlumların öncüsü.
1: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garicha. Ya gerçekten hani ben hakkı, tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak belki de hani çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakılıyor. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garicha inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de, galibiyetlerde de
0: büyük
1: çok
0: rol
1: büyük
0: oynuyor.
1: Rol oynuyor, çok etkili.
0: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garicha hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
1: Evet.
0: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garicha hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garicha üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
1: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garicha kırmızı kartla oyundan atılıyor. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın, hakkı bunun diye devlet başkanı dahi, kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
0: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa, en iyi oyuncuları sakat. Aa, şahane, çok seviniyoruz.
1: Değil mi?
0: Çok seviniyoruz yani. Aa, en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
1: yani,
0: istemiyorlar.
1: Yani şimdi şöyle, hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
0: Evet.
1: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
0: bir de.
1: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep. Bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya. Bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve
0: evet,
1: keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
0: Evet.
1: Yanlış da iyi yapsa, işte hatalı da olsa, ya ben İzlemek seni izleyince keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
0: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Yani harika, şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
1: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum, o ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
0: Evet, onlar
1: FIFA
0: da.
1: FIFA bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani.
0: Peki.
1: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
0: Peki. O halde haydi ekstra
1: şerh
0: bilgilere
1: koydum.
0: geçelim. Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
1: Hadi ben de bir sürpriz misafir diyeyim.
0: Güzel
1: bugün
0: bir
1: de,
0: şey o.
1: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere-Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasına şişiyor.
0: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
1: İşte Garic ya bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
0: Yani köpek kaderini değiştirmiş ya. Yani köpeğin de kaderi değişmiş, şahane güzel bir
1: şekilde
0: şey
1: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başından nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Evet. Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış.
0: Peki.
1: İlginç bir olay.
0: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
1: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
0: Söyleyelim.
1: Bahsedelim mi?
0: Bahsedelim.
1: Program açılışında bir şarkıyla
0: şu anda
1: yapmıştık.
0: Da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
1: Bir ara tamam Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu El Rock El Rock Dem Mundial.
0: Evet, az önce de dinledik.
1: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
0: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
1: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play diyorlar ya, anlatıyoruz ya, fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz, çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
0: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
1: yani,
0: bir
1: şu anda olmasına imkan var mı?
0: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
1: Evet.
0: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
1: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'deki 66 Dünya Kupası.
0: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet. olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu, nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama şu kupanın çalınması çok acayip değil mi?
1: Kupa çalınması acayip. bulunması da acayip.
0: Yani tamamen.
1: Ne olmuştu peki?
0: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor.
1: Evet.
0: Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor.
1: Aynen.
0: Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
1: Bulunuyor. Hala da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir. Yani meraklıları için.
0: Evet, meraklıları için.
1: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle. Mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
0: Evet canım.
1: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok etti. Yani. Aynen yani öyle. İtalya çünkü ya. İtalya iki kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
0: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
1: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
0: Haydi hızlanalım.
1: Dakikamız kısalıyor.
0: Nasıl geçelim?
1: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor.
0: Evet.
1: Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
0: geçti
1: değil mi diye,
0: geçmedi mi diye. Evet.
1: Tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
0: Peki o halde haydi kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
1: Tabii
0: o zaman.
1: Ki.
0: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
1: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
0: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2 iken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden, Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
0: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
1: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
0: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3., Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
1: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk. Kurallar açısından 1970 bir dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Evet, nihayet.
0: Nihayet. Sonunda birileri düşünmüş.
1: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
0: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor. Ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
1: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani futbola öncelik verildiği dönemler.
0: Evet.
1: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
0: sözü geçmiyor aslında.
1: Senin işin o. Yapacaksın.
0: Evet. Onun sözü
1: öğlen
0: geçmiyor.
1: Öğlen sıcağın. Ben. Şimdi ama...
0: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Yani olmaz, şudur budur falan diye, ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
1: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin, gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka bir bilgi yoksa...
0: Özellikle ben bir notu aktarmak
1: tabii ki,
0: istiyorum.
1: Ondan sonra ekstra bilgi olacak.
0: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem, Ken Aston, işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
1: Öyle mi?
0: Evet, herkes bak, tek iyiymiş. Tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
1: Öğretmen, asker, o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
0: Aynen, golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa o zaman geçelim.
1: Geçelim ekstra bilgilere.
0: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart, sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz, işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş. Yani sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
1: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini, hakemi anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem anlatıyor.
0: Seni uyarıyorum diyor.
1: Hani bazen tepki, kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum, üstüme
0: aynen
1: gelme.
0: Öyle.
1: Biraz aslında o farklı oyuncuların, hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
0: Aynen öyle.
1: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare,
0: evet,
1: toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
0: Olmuştur.
1: Yani plastik toplar dahi mutlaka o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: Aynen öyle. Ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
1: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
0: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
1: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
0: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
1: Tabii ki.
0: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta bazı işler vardır ki içine girdikçe çıkması zorlaşır. Uğraşsan da bir sonuca varmak zaman alır, sinir bozar. İşte tam böyle durumlar için halkın ağzında şöyle bir söz yer eder: ayıklı pirincin taşını. Peki bu deyimin kökeni nereye uzanıyor? 16. yüzyılda Osmanlı'nın Yemen seferi sırasında yaşanan gerçek bir olayın bu deyime kaynaklık ettiği anlatılır. Yemen Fatihi Sinan Paşa'nın komutasındaki ordu çölde mola verdiğinde askerler yemek hazırlığına girişir. Pirinç pişirilecektir. Ancak tam o sırada ansızın bir kum fırtınası kopar. Kum pişirmek üzere yıkanan pirincin üstüne adeta yağar. Taneler kumla iç içe geçer. Ne yaparsan yap içinden ayıklanmaz bir hale gelir. O esnada askerlerden biri esprili bir çıkış yapar. Taşlı diye beğenmiyorduk, asıl şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. O gün yaşanan bu olay zamanla halk arasında deyime dönüşür. Ayıkla pirincin taşını. Yani içinden çıkması zor, çözümü uğraştırıcı bir işe kalkışmak. Bugün karmaşık bir sorunla karşılaşan biri bu deyimle içinde bulunduğu durumu tarif eder. Tarihin tozlu sayfalarından dilimize sızan deyimler yalnızca anlatımı değil, geçmişin izlerini de taşır. Bugün ayıkla pirincin taşını deyiminin öyküsünü paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz sıcaklarının bunaltıcı seviyelere ulaşmasıyla birlikte İstanbulluların en çok merak ettiği İstanbul'da nerede denize girilir sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı'nın düzenli olarak güncellediği yüzme suyu izleme sistemi verilerine göre 67 plajın su kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından deniz suyundan alınan numunelerin mikrobiyolojik analizleri sonucunda İstanbul'da 67 farklı nokta en yüksek temizlik standartlarını karşılayarak mükemmel notunu aldı. İşte kentten uzaklaşmadan hafta sonu serinlemek isteyenler için İstanbul'un en temiz plajları listesi. Şile, Ağlayan Kaya Life Beach, Ayazma Plajı, Akçakese, Alacalı, Bozgaca, Doğancılı, İmrenli, Kabakoz ve Uzunkum plajları. Büyükada, Aya Nikola, Yörük Ali, Naki Bey, Prenses Koyu. Heybeliada, Ada Beach, Sadık Bey, Asaf Beach, Burgazada ve Kınalıada Su Sporları Kulübü önüyle Sedef Adası Halk Plajı. Silivri ve Çatalca, Çilingoz Tabiat Parkı Plajı, Karacaköy'de Ormanlı ve Yalıköy, Gümüşyaka Çadır Yeri, Semizkum ve Selimpaşa sahilleri. Şehir içi sahillerinde ise Kadıköy Caddebostan, Büyük Kulüp Arkası ve Suadiye Plajı. Büyükçekmece'de Albatros, Gürpınar ve Mimar Sinan sahilleri, Arnavutköy, Karaburun ve Yeniköy Halk Plajları. İstanbul'daki bazı plajlarda ise deniz suyu kalitesinin düşük olduğu belirtiliyor. Son analizlere göre su kalitesinin düşük olduğu plajlar şu şekilde: Demirciköy Uzunya Plajı Sarıyer, Gümüşdere Plajı Sarıyer, Kısırkaya Plajı Sarıyer, Riva Plajı Beykoz, West İstanbul Marina Plajı Beylikdüzü, Yeşilköy Polis Merkezi Önü Bakırköy, Yeşilköy International Hospital Önü Bakırköy. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan yüzme suyu takip sistemi üzerinden yüzme alanlarının su kalitesi bilgilerine erişilebiliyor. Yaz tatilini İstanbul'da geçirecekler ya da hafta sonu yüzmeye gitmek için yakın rota arayanlar şehirdeki plajları araştırıyor. İstanbul'da nerelerde yüzülebilir, İstanbul'un hangi plajları temiz ve girilebilir sorularına yanıt arayanlar için bazı plajlar mükemmel derecesiyle dikkat çekiyor. Ancak iyi ve yeterli sınıflandırmalarının yanı sıra bazı plajlarsa son değerlendirmelere göre zayıf olarak belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55.

0: Radyo Sputnik özel haber. Yapay zeka sesli haber.
1: Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Angel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da Dünya Şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.

1970 Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Tony Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: olduğu açıklandı.
1: Dünya Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun, daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması esnafa geçmiş turnuvalardaki kadar büyük bir ekonomik hareketlilik getirmedi. Ancak kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastaneler sabah saatlerinde artan müşteri yoğunluğundan payını aldı. Belediye meydanlarına kurulan dev ekranlarında çevredeki işletmelere katkı sağladığı belirtildi. 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de milyonlarca futbol sever tarafından takip edilirken birçok belediyede meydanları kurduğu dev ekranlarla vatandaşları maç heyecanında bir araya getiriyor. Karşılaşmaların Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması nedeniyle restoran ve kafe sektöründe beklenen yoğunluk oluşmasa da özellikle kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastanelerde hareketlilik yaşandı. Esnaf temsilcileri turnuvanın ilerleyen aşamalarında maçların daha uygun saatlerde oynanmasının ekonomik katkıyı artırabileceğini ifade ediyor. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kurul Üyesi Zeki Aktaş, Dünya Kupası'nın esnafa etkisinin bu yıl önceki organizasyonlardan farklı olduğunu söyledi. Maçların erken saatlerde oynanmasının restoran, kafe ve paket servis sektöründe beklenen yoğunluğu yaratmadığını belirten Ateş, buna rağmen sabah saatlerinde vatandaşların maç izlemek için dışarı çıkmasının bazı sektörlerde canlılık oluşturduğunu anlattı. Ateş, erken saatteki maçlar için televizyon başına geçen, erkenden yola çıkan vatandaşlar sayesinde pastaneci, börekçi ve fırıncı esnafımızda hareketlilik yaşandı. Esnafımız çayıyla, simidiyle, poğaçasıyla vatandaşın milli heyecanına ortak oldu. Ayrıca maçlar öncesinde kuru yemişler ve bakkallarda da dolaylı bir canlanma görüldü, dedi. Turnuvanın ilerleyen turlarına dikkat çeken Ateş, Türkiye'nin üst turlara yükselmesi ve maçların daha uygun saatlerde oynanması halinde hem vatandaşların hem de esnafın daha fazla kazanç sağlayacağını ifade etti. İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin de toplu alanlarda milli maç izlenmesinin esnaf açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. Talep olan bölgelerde işletmelerin kapılarını erken saatlerde açtığını belirten Erşahin, özellikle kıraathanelerde yoğunluk yaşandığını kaydetti. Sanayi bölgeleri, taksi ve dolmuş duraklarıyla iş yerlerine yakın noktalardaki kıraathanelerin maç günlerinde müşteri çektiğini ifade eden Erşahin, sabah çok erken saatlerde olmasına rağmen kıraathaneler doldu. Ancak genele baktığımızda bu hareketlilik sınırlı kaldı. Esnafımız ortalama düzeyli bir kazanç elde etti, diye konuştu. Bursa'da ise tablo daha farklı oldu. Bursa Kahveciler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gürkan Taş, vatandaşların milli maç söz konusu olduğunda saat farkına aldırış etmediğini söyledi. Taş, Bursa'da bütün kıraathaneler hınç hınç doluydu. Maçın erken saati olmasına rağmen esnafımız işletmelerini erkenden açtı. Sabah 5'te gelmeye başlayanlar oldu. Çay bahçeleri doldu, bazı noktalarda 500-600 kişilik kalabalıklar oluştu, ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Dünya Kupası karşılaşmaları için Orhan Parkı'nda dev ekran kurdu. Belediye yetkililerine verdiği bilgiye göre Ulu Cami'nin yanındaki alanda kurulan ekranda oynanan maçları izlemek için sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar parkta toplandı. Karşılaşmaları takip edenlerin sayısı 4000'i aşarken çevredeki işletmelerde oluşan yoğunluktan olumlu etkilendi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ise kentte belediye tarafından henüz dev ekran kurulmadığını belirtti. Oda yetkilileri böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde çevredeki işletmelerin müşteri yoğunluğu ve satışlar açısından olumlu etkilenebileceğini değerlendirdi. Esnaf temsilcilerinin ortak görüşü ise Dünya Kupası'nın özellikle toplu izleme alanlarının bulunduğu bölgelerde ekonomik hareketlilik yarattığı yönünde. Ancak maçların Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması nedeniyle bu hareketlilik önceki turnuvalarda akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun gerisinde kaldı. Buna rağmen kıraathanelerden restoranlara kadar birçok işletme futbol heyecanının getirdiği ek müşteri trafiğinden pay aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması esnafa beklenen ölçüde ekonomik hareketlilik sağlamadı. Restoran ve kafelerde yoğunluk sınırlı kalırken özellikle kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastanelerde maç günleri müşteri sayısında artış yaşandı. Belediye meydanlarına kurulan dev ekranlarda çevredeki işletmelere ek gelir sağladı. Esnaf temsilcileri Türkiye'nin üst turlara yükselmesi ve maç saatlerinin daha uygun zamanlara denk gelmesi halinde ekonomik katkının artabileceğini belirtti. Özellikle Bursa'da kıraathaneler ve toplu izleme alanları sabahın erken saatlerinden itibaren dolarken binlerce kişi maç heyecanını meydanlarda birlikte yaşadı. Futbolun yarattığı hareketlilik sınırlı kalsa da birçok işletme turnuvanın getirdiği ek müşteri trafiğinden pay aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildim. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
2: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet Kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
2: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva cemisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez sezini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
2: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Eusebio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere Kupası değildir. Aynı zamanda Eusebio'nun kupasıdır. Nitekim Eusebio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
2: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kreitling tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
2: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Eusebio'yu yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
2: İngiltere Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
1: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
2: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması, organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Özgür'ün yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
1: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçekten de insanlık tarihine bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. O Allegro con brio ile Kader Senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş. O başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya gelince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
0: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te.
2: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanlarıyla şimdikiler çok, çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan yani?
0: Orası
1: o eskideki
0: öyle,
1: ilginçlikler çok daha fazla.
0: Kesinlikle, kesinlikle. O futbolun hani hepsi diyorsunuz ya, eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık ettik.
1: Aynen
0: hani
1: öyle.
0: O kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor. Hani ben bunu hatırlıyorum, bunun böyle bir şeyi var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pele'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pele'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar
1: zaten.
0: O kadar uzaklar futbola. Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece, toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani,
0: evet.
1: Pas atılıyor, koca bir sağ falan, hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim, daha tempolu.
0: Evet, onlardan sonra daha
1: ya da böyle daha
0: geliyordu.
1: İşte golfüdür ya da Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani ergenlerin böyle, ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı, öyle diyeyim. Ama Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama
0: hala
1: 94
0: öyle
1: Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi, yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardından futbol varmış, biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim, çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural
0: desem,
1: anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde, ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını, Amerika'daki, ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle. Mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya,
0: evet,
1: Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler, ya da 35 yaşında olanlar, çünkü 94 aradan, evet, 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sende hiç bir problem yok. Ben yaşlandım, tamam.
0: Peki, tamam, kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet, neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
0: hep varmış gibi
1: geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu. Şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan silinmeyecek acı olay budur. Yani futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte.
0: Evet.
1: Bir hemşire hemen sen gel bakayım. Bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
0: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarihi yazan Maradona.
0: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğeri ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor, gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta ve hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı bu anlamda bakıldığında.
0: Kesinlikle.
1: Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani, ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
0: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio, İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın, son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var, böyle bayağı göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya, futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
0: Evet,
1: yani finale kadar çıkıyor, aynen kesinlikle. Finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
0: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Bu o anlamda da bir kırılma.
0: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona eriyor.
0: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
0: Egale ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu yaşında. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
0: aslında
1: yani.
0: Aslında güzel bir koreografi. Tabii olursa,
1: aynen öyle.
0: Şey,
1: ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu güzel bir özet olmuş. Hani
0: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz. Gerçekten herhalde. Öyle. Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek, hem de evet, 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takıma çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence, bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca atla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
0: yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti, evet, bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet
1: olarak. Bağımsız bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker futbolcular var. 6 golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var. O bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet, ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani anlatacağız. David Beckham da kırmızı kart Zanetti, bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eliniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de evet, ilan ediliyor. Evet, evet. Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buz da iş yapmayın. Hı-hı. Son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Öyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek Ronaldo.
1: Aynen öyle.
0: Yani.
1: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
0: Birinci Ronaldo.
1: Birinci Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan evet, da yaşadı Ronaldo. Birinci Ronaldo.
0: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala
1: 98'de
0: kaldırılıyor. Evet. Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı? Ne oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak, top oynadığı tabii, yıllara, kilosu falan başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair
0: evet,
1: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene, Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Hı hı. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksan kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan, tekrardan şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı, futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolculara çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir güzel bir başlangıç yapıyor bir bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberlikleri getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın gol de ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham... Bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay, çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı işte futbolun böyle bir böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bertkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve...

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası için de hala işte bekleniyor, Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten...
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbiri.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı Turay'la gittiğimiz... Tabii tek başına yazı tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede yazı turayla gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Evet efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya yenildik ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle. Hı hı. Ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo, hı hı, 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani hı hı, o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn, hı hı, işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani, hı hı, çünkü hatalı gol yedi, hı hı, Oliver Kahn finalde, hı hı, ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte tabii yani, Robinho,
0: efsane,
1: hani
0: Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan
0: ne
1: var gerçekten.
0: Bizim şansımız var.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali, Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın?
0: Evet,
1: ayağının
0: evet,
1: burnuyla vurdu ya.
0: Evet, vücudunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi. Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır.
0: Bilmiyorum.
1: Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz'i.
1: Polonya Portekiz daha sonra.
0: İtalya, İspanya. Daha yani, ne?
1: Daha hani geldi daha, daha, ne yapsın. Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları,
1: tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti,
0: evet,
1: o turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın top kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Ve onun öyle bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol oraya gerçekten geçebilirsen. Yani kim geçebilecek oraya gerçekten?
1: Ve çok zorlandılar bizim karşı.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. ilk maçta, grup maçında. Grup maçında Hasan Şaş 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızdı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya İlhan saç tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii. Bayağı bir.
0: Tabii.
1: Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet. Yani
1: bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de
0: son
1: attı. Yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii hızlı gol. Yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede.

0: kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar. Futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'a.
0: Tamam.
1: Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos'ta ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Hani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabi 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletinin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün gerçekten, değil diye düşünüyorum.
1: Gerçekten o
0: saç. Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda evet. Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde.
0: Ay,
1: böyle önden fırça gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin
0: evet
1: konuşulduğu
0: ya.
1: Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle ediyor, hani hala
0: evet.
1: Da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız Ligi'nde oynuyor. Hani tablo böyle Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız Ligi'nde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan. Hani
0: coşkusu olmayan
1: ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok
0: evet.
1: Da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor
0: evet.
1: Gibi. Şimdi
0: doğru.
1: Meksika mesela biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası
0: bakalım.
1: Özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek 4. kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya, Kostya.

0: Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın adını ya Klose, turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü, Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan Podolski'nin sonra sıfır kıra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman, en iyi oyuncu Fransız, en iyi kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim. Finalde
1: evet.
0: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Gözümüzün rakibine kafa geliyor, atıyor, değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane
0: attık.
1: O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz aynen, değil
1: çok
0: mi
1: iyi hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo olduk işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii o kafa. Ama İtalya'da 4. yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananı değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan evet, bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem tabii başyapıt hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
1: 4 kırmızı 16 sarı.
0: Ben bir gerçekten bu maçı tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye. Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Pol. Oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi de unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu
1: üç
0: da
1: kez
0: uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya? Oyuncu
0: fark
1: hani
0: etmemişler.
1: Yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pol 3 sarı kartla bir kırmızı göstereyim. Yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hem saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
1: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
0: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
1: Yok, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum değil.
0: Ben öyleyim.
1: Gerçekten iki...
0: Ben Ronaldo'cuyum. Tamam. Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı, 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle 2 penaltı kullanıyor, şey kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin. Sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: senin
0: şampiyonalarında falan hep başarılıydı.
1: Avrupa,
0: ya.
1: İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli lig. Lerden biri, hatta en önemlileri. El Clasico'yu milyarlarca insan istiyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım
0: Real Madrid,
1: oradaki
0: Barcelona.
1: Tarafım, ikisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var
0: Real Madrid.
1: Ben Real direkt. Madrid. Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada falan, futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını yamalı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin. Uzun etsin diyeyim, uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum ne diyeceğinizi.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani.
0: Hani, Türkiye'de çok satıldı ama pazarlarda
1: maalesef,
0: falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef.
0: Çok
1: maalesef
0: vardı.
1: Kimse bizim, de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım, kelime anlamında gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştirir. Ay efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Ha, yani değil mi yani hani bu ney, sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok
1: hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve
0: evet,
1: kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun vuvuzelayı? Sen sevmiyor. Kemal sen?
0: Yok seven
1: Caner?
0: Bence...
1: Bence üçü de seviyormuş, gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani,
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: onunla ilgili...
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor.
1: Biraz
0: aslında
1: o renkliliği
0: böyle,
1: temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama şu, tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top hani, bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani, süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlara futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin
0: evet,
1: futbol topu olmazdı. Plastik top böyle
0: evet,
1: alınırdı. O plastik topa da bir vururdu. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. Hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun, nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: Şimdi efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya-İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
1: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
1: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ha, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendimi eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor bana. Kesinlikle. Yani tamam, bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde, düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
1: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
1: bu ahlak
0: var falan, şimdi artık bu varla falan artık var.
1: Hayır çizgiyi
0: artık
1: geçeceğinden emin zaten. Yani ben bu şeyi hatırlıyorum. Yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor. Uyanık Uruguay, tabii bunlar ta eski şeyler bunlar. Yani eliyle çeviriyor, kendi atılmasını zaten göze alıyor orada. Ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. İşte. Bunun yani üzerine biraz düşünelim, biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
1: Belki bilerek Gana, gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya, gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
1: sıkıldım
0: haydi.
1: Özellikle Almanya'dan yani. Gerçekten
0: Almanya
1: Allah esirgesin yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş. Yani
0: hala,
1: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerde.
1: Ya vermeyin yani. Hani
0: istiyor.
1: Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin. İstemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta?
1: Evet.
0: 2038 için i̇stemiyoruz, hala adı
1: geçiyormuş. İstemiyoruz yani. Almanya'da olmasın lütfen ya. Yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst direğe çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı. Almanya İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
1: Tabii tabii işte
0: başında.
1: Programın başında söyledik ya, yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında.
0: Evet.
1: Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte VAR ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu, hatırlarsın.
0: Ahtapot.
1: Aynen, Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl
1: gerçekten 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti, hangi kim
0: onu
1: yenecek diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
1: Gizemli takım 44 yıl sonra Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili bir yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı, şöyle oldu, yok köpeklere bile. Ya, o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Yok, Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınma. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söyleyerek Batı basını hangisi ise, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen, bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı o sahneler, onun o stattaki görüntüsü.
1: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kupanın izinden hoşça kalın.

Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mesela Uzat da Öcalan'ın cümlesine atıf yapıyor. Öcalan'daki tavır yok.
2: Örgütün şu an kamuoyunda konuşan isimleri sürece tam bağlı değil. Konuşmayan isimleri sürece bağlı.
1: Ben sadece açık söyleyeyim. İlginçtir, Duran Kalkan'da onu gördüm. Yani Duran Kalkan da aslında bizim hoşumuza gitmeyen cümleler kurmuş ama Duran Kalkan şunu söylüyor. Kardeşim, mücadele illa silahlı olması şart değil. Önderlik bize silahı bırak dediyse silahı bırakacağız. Artık söylemle mücadeleyi geliştireceğiz.
2: Tabanda bence bu iş bitti. Yani toplumsal kabul oturdu. Siyasi alanda %90 mütabakat var. Toplumun içerisinde de bunun karşılığı vardır. Bir ölçüm yapılsa mutlaka çıkacaktır. Güneydoğu'da da oturdu bu. Metropollerde de farklı eğilimlere gittiğinizde bunun karşılığının olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye bu sorunu bitirmek üzere ama bitmesini istemeyecek. Türkiye'nin bunlarla uğraşmasını isteyecek. Şu an en bariz güç diğer Amerika. Yani Trump harici Amerika diyebiliriz. Bir diğer güç de İsrail. Dolayısıyla ben şu an PKK'nın içerisinde İsrail'in çok büyük bir baskı kurduğunu ve belli pazarlıkların yapıldığını tahmin ediyorum.
1: Olabilir. Ve Soruzat'ın cümlesi şu. Ben gelip siyaset yapmak istiyorum. Demokratik siyaset yapmak istiyorum. O zaman Türkiye demokratik siyaset hakkını tanıyacak bu insanlara. Bize yasal, anayasal düzenlemeler yapacak. Hukuki düzenlemeler yapacak. Siyaset alanı açılacak ki Türkiye'ye karşı silah kullanan bu insanlar gidip Türkiye'de siyaset yapabilsin. Toplumsal çalışma yapabilsin. Bunu öne çıkartıyorlar. Duran Kalkan'da da bu var.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın yaklaşık 700 milyonla 600 milyon yıl öncesi arasında bir buzul çağından geçtiği düşünülüyor. Sıcaklığın eksi 40 derecenin altında olduğu bu dönemde buz katmanının kutuplardan ekvatora kadar tüm gezegeni kapladığı varsayılıyor. Öyle ki bu varsayıma göre sadece okyanusların derin kısımlarındaki su gezegenin çekirdeğinin yaydığı ısı sayesinde donmadan kalabildi. Bu dönemde dünya uzaydan parlak beyaz bir top gibi gözükeceğinden gezegenin geçirdiği bu buzul çağı kar topu dünya olarak adlandırılıyor. Bunu biliyor muydunuz? Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Ve bu programda hep söylediğimiz bir şey var. Sadece kupayı kazananları değil, biz asıl o kupanın bıraktığı izleri konuşacağız. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Az buzda değil, 1930'da başladık. Tabii, 4 programı geride bıraktık.
1: Ya şunun garantisini verebilirim gerçekten. Yani 1930'da başladık. En enteresan, en ilginç bilgileri içeriyor program. Hani bu programla birlikte 5 programı izleyen insanlar Dünya Kupası'na dair daha önce konuşulmayan, gerçekten böyle tozlu raflarda kalmış tarihe ilişkin çok farklı bilgileri edinecekler. Çünkü şu an kaçtayız biz?
0: Şu 2014'teyiz.
1: 2014 Brezilya'yı anlatacağız. Tabii artık bu tarihleri hani yaşı 30 olanlar ya da 20'leri sonunda olanlar hatırlıyorlardır. Hala aynı oyuncular bu hala Dünya Kupası'nda da olacaklar. Ama 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler yani şahane gerçekten de. Şu anki futbolcuların onlara çok büyük borçları var. Çünkü 1930'larda futbol sadece bir meslek değil.
0: Hiç değil.
1: Başka hatta. Başka işleri olan insanlar işlerinden kovulmak pahasına 15-20 günlük yollar, o işte sıkıntılı çamurdan sağlar vesaire buralarda oynuyorlar ya, yalın ayak oynayıp gol atma ya, Dünya Kupası'nda yalın ayak oynayıp gol atılıyor yani. Şimdi böyle bilgiler var yani.
0: Kolunu bacağını kaybediyorlar.
1: Kolsuz oynayanlar var.
0: Yani daha ne? İşin kötüsü maalesef ölenler bile oldu.
1: Evet, hayatını kaybedenler var.
0: O bile oldu yani.
1: İşte insanlar hani mesela gerçekten tutku buna denir yani.
0: Kesinlikle.
1: İşini kaybetmek adına mesela biz 2014 Brezilya'yı anlatacağız değil mi? 1950 Brezilya'yı da anlattık biz.
0: Evet.
1: 1950 Brezilya'ya mesela Türkiye gidememişti değil mi? Neden? Çok masraflı diye.
0: Masraftan dolayı.
1: Yani bizim tarihimizde normalde 1954'ten başlatıyoruz ama biz 50'de Suriye'yi yenip hak kazanmışız ama çok masraflı diye gidememişiz.
0: Maalesef hükümet bütçe çıkaramamış.
1: TFF de gitmemiş.
0: 2014'te de yoktuk.
1: 2014'te de yoktuk.
0: 2014'te de yoktuk. Peki Brezilya ile başlayalım o zaman. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da oynanmıştı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oluyordu. Almanya'nın finallerine alışkınız normalde ama finallerde böyle 1-0'a falan alışkın değiliz. Finaller genelde ya daha gollü oluyor ya penaltılara kalıyor ama burada uzatmada 1-0 Almanya temiz bir maç çıkartıyor.
1: Bir de 2014 Dünya Kupası, Brezilya Dünya Kupası yani toplamda 171 gol atılıyor. Evet. Hani finalle çok ters bir oran var. Dünya Kupası tarihinde en yüksek toplam gol sayısının olduğu turnuvalardan biri, 171 gol atılıyor. Finalinde atılmıyor sadece. Finalinde
0: evet,
1: çok gol atılmıyor.
0: Biraz sönük olmuş.
1: Ama tabii Brezilya'da biliyorsun olduğunda 2014'te başka bir gündem de vardı. Tabii. Toplamda 11-11,5 milyar dolara yakın bir para harcadı Brezilya hükümeti ve Brezilya halkı ayağa kalktı.
0: Ayaklandılar.
1: Bayağı bir yani protestolar, yürüyüşler. Neden? Çünkü buraya aktardı, siz sağlığa, eğitime para ayırmıyorsunuz. Dünya Kupası'na 11-11,5 milyar dolar gibi dev bir bütçe ayırıyorsunuz diyen oradaki işte Brezilya'daki yurttaşlar, biz bunu sağlığa, temel eğitime ya da kamu hizmetlerine ayırın diyerek ayağa kalktılar.
0: Öfkeyle başlayan bir nevi turnuva oldu. İnsanların gözünde başka şeyler canlansa da bu turnuva öfkeyle başladı. Evet. Ve hemen baktığımızda aslında birçok yenilikler var. Onları böyle ekstra bilgilerde veririz. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle devam etmek istiyorum ben. Costa Rica.
1: Evet.
0: Costa Rica grubunu lider tamamlayıp ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını gösterdi. Şöyle ki efendim, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale Costa Rica aklınıza gelir mi?
1: Tabii ben yani. 2002'de hatırlıyorum, aynı gruptaydı değil mi? Türkiye ile aynı gruptaydı Costa Rica. O zaman zor da yenmiştik ama çeyrek finale çıkması çeyrek büyük finale. Başarı Costa Rica gibi bir takım için, bir ülke için diyelim. Takım demiyoruz da bunlara, ülke takımı. Ama başka bir şok eden bir gelişme de var. Neydi? Almanya Brezilya. Yani
0: şaka gibi bir maçtı. Evet. Yani bu maçı herhalde bilmeyen yok. Yani az da olsa futbolla ilgilenen herkesin bildiği bir skor. Çünkü bu unutulacak bir skor değil.
1: Değil. 7-1.
0: 7-1.
1: Ve Brezilya'da Dünya Kupası Almanya'ya 7-1 yenildi. Brezilya. 29 dakikada ilk 29 dakikada Almanya 5 gol attı. Yani bu tabii Dünya Kupası'nda da bir anlamda hani Brezilya için ilk kez görülen bir durumdu. İlk kez görülen bir durumdu ama şimdi bu programı takip edenler, birden beşe kadar izleyenler Brezilya'nın benzer bir travmayı, skor anlamında değil ama 1950 Brezilya'da gene aynı şey yaşanmıştı. Bunu çünkü Maracanazo travması yine aynı yerde.
0: Yine aynı yerde.
1: 1950'de Uruguay'a finalde önce 1-0 öne geçmişti Brezilya, 2-1 yenilmişti ve bu 1950 travması olarak yıllarca Brezilya'da anlatıldı ki Brezilyalılar bunu hala hatırlıyorlar. Hatta bu 7-1'lik mağlubiyetten sonra oraya da biraz gönderme
0: yaparak.
1: Yeni
0: travma bu oldu.
1: Aynen. İşte o yüzden
0: bizim
1: bu
0: neslimiz bunu biliyor. Bizim neslimizin bildiği travma bu.
1: İşte ben de bizim neslimiz dışında ya da şu an hayatta olan nesillerin tamamı bu programı takip edenler için
0: neler,
1: aslında 1930'u da bilirsiniz, 34'ü, 38'i de. Hepsini bilirsiniz, 1950'yi de.
0: Peki o halde finale bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi Almanya ve Arjantin vardı finale. 90 dakika golsüz bitti efendim. Ve daha sonra uzatmalarda Mario Götze Almanya'ya kupayı getiren golü attı. Almanya Amerika kıtasında Dünya Kupası kazanan ilk Avrupa takımı oldu.
1: Tabii artık yavaş yavaş ilkler daha fazla olmaya başlıyor. Çünkü Dünya Kupası tarihinde genellikle biliyorsun bir Avrupa'da bir de Güney Amerika'da oluyor. Yani 2014 Brezilya'da yine ama hani yavaş yavaş işte Afrika'da, işte biraz sonra Rusya'yı anlatacağız. Kıtaların farklı coğrafyalarında, farklı kıtalarda ya da Dünya Kupası yapılmaya başlanıyor. Ama ilk 60-70 yılı biz Güney Amerika ve Avrupa diye geçirdik.
0: Onlar almışlar, başkaları almamış. Yapacak da bir şeyleri yokmuş.
1: Bu arada onu da söyleyelim, doğru. Yani şimdi böyle yarışa giriyorlar ama. Evet. Tabii. Yarışa giriyorlar ama o zaman da kabul edilmiyor. Yani biz çok masraflı diyorlar.
0: O karşılayamayız diyorlar.
1: Tabii, Kolombiya yani. Öyle.
0: Tabii tabii.
1: Kabul etmedi. Meksika'da yapılmıştı.
0: Aynen öyle. Efendim Messi'nin, Neuer'in, Rodriguez'in, Pogba'nın olduğu bir turnuvaydı. Yıldızlar açısından son derece başarılı, güzel bir turnuvaydı. 7-1'i asla unutmuyoruz ve haydi ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ekstra bilgilerde İtalya-Uruguay maçına gideceğiz. Luis Suarez. Evet. Suarez'i de yine futbola yakından ilgili olanlar vampir diyeceğim ama vampir desem de yanlış bir şey söylemem
1: öyle
0: zannedersem. Zaten kendisine capsleri yapılmıştı bununla alakalı. Efendim vampir Suarez bu maçta İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi omuzundan ısırıyor. Hakem aslında olayı görmüyor yani ama kameralar görüyor ve bu olaydan sonra, ki Suarez'in daha önce de böyle benzer vakaları var, karıştığı olaylar var, FIFA'dan 4 ay 9 milli maçtan da men cezası alarak turnuvadan kovuluyor ve o vampir capsleri de mutlaka gözünüzde canlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Gerçekten ısırmak nedir ama yani? Bir diğer bilgi sihirli sprey. Şimdi bugün artık normal gibi geliyor
0: tabii
1: bize ama 2014 Dünya Kupası'nda hakemlerin bu serbest vuruşlar öncesinde barajın yerini belirlemek için o sıktıkları sprey ilk kez kaybolan sprey, sihirli sprey dedi diyorlar o zaman. İlk kez 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: O 12 sene olmuş o da. Bana sanki yani 12 sene gibi çıkarmıyor.
1: İşte 12 sene önce ilk kez başladı. Aslında bu programı belki yaptığımızda hani dinleyenler için, bizim için de aynı zamanda şöyle bir şey de değil mi? Mesela yaşadığımız şeylerin tarihi olduğunu unutuyoruz.
0: Tabii
1: artık
0: ki.
1: Mesela aynen. 2014'te biz bir tarihe tanıklık etmişiz. Söyleyince evet, hatırlıyoruz. Keza geriye doğru yani hatırladığınız her Dünya Kupası'nda neredeyse bir değişiklik oluyor muhakkak. Kimisinde daha fazla, kimisinde evet, daha az. O anlamda hani siz de bir anlamda tarihe
0: ve
1: tanıklık ettiğinizi bilin.
0: Her bir eksiklik, her bir sıkıntı çıkaran durum bir sonraki senelerde karşınıza çıkıyor. Mesela işte onlardan bir tanesi de gol çizgisi teknolojisi evet, efendim. İlk olarak 2010'da Lampard vakası, biliyorsunuz top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, gol oldu mu olmadı derken Fransa Honduras maçında topun çizgiyi geçip geçmediği kameralar saniyeler içerisinde artık öğrendi. Çünkü gol çizgisi teknolojisi vardı ve böylelikle top geçtiyse golü görüyordunuz. Yazık oldu 2010'a.
1: Diğer bir bilgi Van Persie.
0: Evet.
1: Uçan Hollandalı. İspanya maçında attığı kafa golü hala böyle yer çekimine meydan okuyan bir kafa golüydü diye hala anlatılır. Hatta FIFA'nın tanıtımlarında da evet, hala döner o kafa golü. Böyle bir detay var.
0: Ve imkansız başarı, programın başında bahsettiğimiz Costa Rica az buz da değil. Bakın İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan lider çıkıyor. Tabii. Hani lider çıktığı grupta da 3 tane eski şampiyon var. O gruptan lider çıkıyor. Çeyrek finale kadar da yükseliyor ve kalecileri Navas da gerçekten kalesinde devleşiyor bu turnuvayla.
1: Tabii bazı gruplara hani turnuva başladığında ölüm grubu ismini takarlar ya. 2014 tabii, Brezilya Dünya Kupası'na bir gruba ölüm grubu diyeceksek ona bu grup için diyebiliriz ki
0: Costa grubu sonuncu yazık deriz.
1: Evet. Hani bir gerçekten orada bir ülkeye de yazık denir. Hani evet, yaz falan. Aha. Ama o gruptan lider çıkması gerçekten bir efsane. Son kalecilik dersi bu ABD kalecisi Hoven Belçika maçında 16 kurtarış yapıyor. Ve bu anlamda en fazla kurtarış yapan rekorunu kırıyor Dünya Kupası tarihinde. Memleketinde de ulusal kahraman gibi karşılanmış bu arada kaleci. Böyle 2014 Brezilya Dünya Kupası'na dair gelişmeler böyle. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Şimdi 2018'de Rusya'ya gideceğiz efendim. Evet. Gerçekten ihtişamlı bir turnuvaydı. 2018 Dünya Kupası Rusya'da gerçekleşti. Bu turnuvada da finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu aldı. Birçok yeni eşikler vardı, birçok yeni hikayeler vardı. 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi ilk defa kullanıldı, evet, ki bu çok merak da ediliyordu. Hani nasıl olacak, nasıl işleyecek? Kedi hala çok işe yaramıyor diye böyle bir sıkıştırma yapacağım, böyle hala bir sıkıntılı, ama VAR'la da 2018'de Dünya Kupası temelinde tanışmış olduk.
1: Bak 2018 Rusya'da VAR sistemine geçiyoruz. Burada ilginç detaylar var. Mesela hani hep biz kendi aramızda da konuştuğumuzda programda da ya geçmişte tarihte hani 1930'lardan 80'lere 90'lara kadar geldiğimizde çok fazla içerik çıkıyor. Daha keyifli.
0: Evet.
1: Tabii tat bozan durumlar da oluyor ama hani 2000'lerde böyle çok ilginç estanteneleri görmüyoruz diyorduk aslında, ama bu kupada var. Bu
0: kupada var.
1: Ya yani mesela VAR sistemi hani kural anlamında zaten tabii bugün hala tartışılıyor. Dediğin gibi Türkiye'de de tartışılıyor. Burada var. Bir de bu şey efsanesi var ya, son şampiyonun ya, diğer dünya kupasında evet, çöküşü. Bunu bu sefer mesela 2014'te Brezilya yaşamıştı. Evet. Şimdi kim yaşıyor?
0: Almanya yaşıyor.
1: Yani kime yeniliyor?
0: Bir
1: Güney Kore'ye.
0: Şampiyonsun. İşte az önce bahsediyoruz. Brezilya'ya 7 falan atıyorsun. Aynen. Böyle bir şeysin. Ama geliyorsun ve burada grup aşamasında eleniyorsun. Kime eleniyor? Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor.
1: Şu tarihe bakar mısın? 1938 Dünya Kupası'ndan beri ilk kez.
0: Evet.
1: İlk turda eleniyor
0: İlk
1: Almanya.
0: Turda eleniyor.
1: Nasıl bir yıkılmadır yani. Turnuvada sürpriz yapanlar da var. Kim?
0: Kesinlikle Rusya en başta. Ev sahibi Rusya beklentilerin çok üstüne çıktı. Çeyrek finale kadar yürüdü ve son 16'da İspanya'yı da penaltılarla eledi. Ya burada işte şey var birazcık değil mi? Yani ev sahibi olunca farklı bir güç kuvvet geliyor bence.
1: Tabii size, yani kendi taraftarının, kendi ülkenin motivasyonu bambaşka o anlamda.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yüzden ev sahibi ülkeler hep böyle hani bir artı bir artı iki ile başlıyorlar. Çünkü ciddi motivasyonları evet, var yani kendi ülkelerinde olmanın. Bu bunun kanıtlarından biri Rusya o anlamda. Bir diğer aslında benim gönlümden geçen bu Dünya Kupası'nı takip eden yani Hırvatistan.
0: Evet.
1: Yani neden, çünkü bak şimdi
0: penaltıcı Hırvatistan.
1: Ya penaltıcı ama onlara, orada başka bir şey var Selim. Bak Danimarka'yı penaltılarda, Rusya'yı yine penaltılarda, İngiltere'yi uzatmalarda geçerek ilk Dünya Kupası finaline çıkmış. Bak final oynuyorsun. Son 3 maçını bu futbol oynayanlar ya da halı sahada oynayanlar da
0: bilebilir süre olarak.
1: 120 dakika oynuyorsun. Daha sonra penaltı atıyorsun ki Dünya Kupalarında futbol oynama tarihleri hani öyle haftalık ligler gibi bir hafta aralık yok. Daha sık. Yani nasıl bir fizik gücünün, nasıl bir kondisyona ihtiyaç olduğunun en büyük göstergelerinden biri evet, bu. Sen son 3 maçını 120 dakika oynuyorsun. Çok zordur yani.
0: İşte bak demek ki onda kondisyon, fizik gücü var ama hani her zaman deneyim de önemli ya futbolda, tecrübe çok önemli. Yani Hırvatistan'la Fransa karşı karşıya geldiğinde Fransa'nın deneyimi var.
1: Deneyimi
0: yani o tecrübesi
1: var.
0: Büyük.
1: Tabii ki. Orada ben hani bir parantez daha. Şimdi tam onu söyleyecektim. Yani evet, fizik gücü, iyi futbol. Bu arada hani o finalde, Fransa-Hırvatistan finalinde topla en fazla oynama oranları maçın büyük bölümünde Hırvatistan'a aitmiş aslında, ama hani futbol, fizik gücü dengeli, ama yıldız faktörü işte, anlatabiliyor muyum? Yani özel yetenek dediğimiz isimler. Çünkü orada da maç işte Mbappe gibi, hani öyle yıldızların olması. Hani ya işte çok önemli bir yıldız ama bu maçta oynayamadı. Ya zaten her maçta oynanması beklenmez onun. Ama çok kritik maçlarda durumu değiştiriyor. İşte durumu değiştirdi gerçekten.
0: Evet, yani Fransa teknik olarak güçlü gözüken Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupaya uzandı efendim. Finalden bahsedecek olursak bu maç, final maçı efendim, 2002'den beri uzatmaya gitmeyen ilk final oldu.
1: Evet.
0: Yani bu da son derece ilginç. 2002 ya, bayağıdır olmuş yani, şaşırtıcı.
1: Şimdi biz 2002 deyince bize yakın bir tarih gibi geliyor ama 24 yıl geçmiş.
0: Ben bu tarihler konusunda
1: 2002'de doğup evlenip çocuğu olan insanlar var şu an.
0: Var, hiç başlamayalım onlardan,
1: tamam,
0: hiç bahsetmeyelim onlardan. O halde 2018'de bakın, Almanya çöktü, Rusya aştı, Hırvatistan direndi, Mbappe doğuşunu ilan etti, Modric saygı topladı. Böyle tekerleme gibi söyledik.
1: Gerçekten öyle. Ekstra bilgilere geçelim mi
0: şimdi? Haydi ekstra bilgilere geçelim. Efendim VAR. VAR'ı ne diyoruz? Hakemin yeni gözü diye aslında lanse edildi. Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem sistemi kullanıldı. Bu durum penaltı kararlarını da rekor seviyeye çıkardı. Zira bu turnuvada tam 29 penaltı verildi ki maçın seyrini değiştirenlerden bir tanesi de yine Fransa-Avustralya maçında hakem önce oyuna devam ettiriyor. Daha sonra videodan izliyor, penaltı noktasını gösteriyor ve işte maçın, turnuvanın kaderini değiştiren maçlardan bir tanesi de bu oluyor.
1: İşte turnuvanın kaderi diyoruz ama işte VAR sistemi gerçekten doğru kullanıldığında o anlamda çok ne kadar işe yaradığının en önemli göstergelerinden biri ilk kullanıldığı 2018'deki Rusya Dünya Kupası'ydı.
0: Evet.
1: Diğer bilgi, tarihi utanç, biraz önce bahsettik. Ya utanç diyoruz ama biraz öyle gerçekten şimdi. Son şampiyon Almanya. Öyle Brezilya'yı 7-1 yenen Almanya, Meksika yenilgisiyle turnuvaya başlıyor. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor. Ve tarihinde 1938'den bu yana ilk kez grup aşamasında eleniyor. Tabi bir lanet de var. Son şampiyon diğer kupanın ilk aşamasında elenir laneti de devam ediyor. 2014'te Brezilya'ydı, 2018'de Almanya o laneti taşıyor efendim.
0: Bakalım 2026'ya sirayet edecek mi? Ben şimdi ona bakacağım.
1: İspanya.
0: Peki İsviçre-Sırbistan maçıyla devam edelim efendim. İsviçre forması giyen Kosovalı futbolcuların yaptığı maç gollerden sonra yaptığı bir el hareketi vardı efendim. Bu bir simge, çift başlı kartal simgesi. Bu da Arnavutluk bayrağı sembolünü taşıyor efendim. Ancak bu hareket Balkanlardaki siyasi gerilimi hatırlattığı için FIFA tarafından para cezasıyla sonuçlandı ki FIFA'nın bu cezalarına biz son derece alışkınız.
1: Evet.
0: FIFA bu şekilde siyasi içerik olduğunu gösterdiği şeylere cezayı veriyor.
1: Mbappe, evet. Diğer onu hatırlamak bile istemiyorum. Mbappe Arjantin maçında saatteki hızı 38 kilometreye çıkıyor. Bayağı dünyayı şoke ediyor yani. Hani bir nevi panter gibi bir şey yani. Çita benzetmeleri yapılıyor kendisine. Finalde de Hırvatistan'a gol atarak Pele'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oluyor. 19 yaşında henüz. Ama Pele'nin rekorunu kırmak yani çok zor Selin. Çünkü Pele 58'de ilk Dünya Kupası'nda gol attığında ve kupayı aldığında 17 yıl
0: günü falan da
1: tabii vardı. 17 yıl miydi? 231 günlüktü. Golü attığında 249'da kupayı aldı. Evet. Şimdi hem gol at hem kupayı al. O yüzden Mbappe 19 yaşında büyük başarı ama Pele'ye yetişmek çok zor gibi. Biz uzun yıllarda bu tarihi, Pele'nin rekorunu kırılabileceğini çok düşünmüyorum.
0: Peki o halde yine Hırvatistan diyeceğiz. 3 uzatma 1 final. Son 16 turunda Hırvatistan çeyrek final ve yarı final maçların hepsini uzatmalara ya da penaltılara taşıyarak kazandı. Bunu toplamına baktığınız zaman, oynadıkları süreye baktığınız zaman bir maç fazla yapmış oldular.
1: Çok
0: dakikaya vurduğunuz evet. zaman bir maç daha fazla sahada kaldılar.
1: Bu da fizik ve kondisyon gerekiyor. Modric kendi ülkesindeki o savaş ortamında da büyüyor ama hani tavrıyla altın topu alıyor ve ciddi anlamda bu Dünya Kupası'ndaki birçok taraftar tarafından da karakteriyle, duruşuyla, sakin duruşu, o hani futbolcuların böyle bir, tırnak içinde söylüyorum bunu, bazı çirkin tavırları da vardır ya, onların hiçbirinin olmadığı, bir anlamda örnek gösterebilecek, hani fair play adına örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğu için de ciddi alkış topluyor efendim.
0: O halde son bir notu daha paylaşıp 2022'ye doğru gidelim. Neymiş efendim o? Panama tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadan İngiltere'den 6 gol yedi. Efendim Panama ilk kez katılıyor, İngiltere'den 6 gol yiyor. Bu maçta yine unutulmayan maçlar arasına giriyor diyelim ve haydi 2022'ye gelelim mi?
1: Evet.
0: 2022 deyince efendim 2022 Katar yani... Çok tartışmalar olmuştu. Şimdi geldik bizim zamanlara ya. Üzerinde çok fazla konuşabiliriz. Çok evet. tartışmalar olmuştu efendim. En başta tarih olarak. Şimdi Dünya Kupası deyince hepimiz Haziran, Temmuz bitti. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Hep bu şekilde gitmiş. Ama söz konusu Katar olduğu zaman Katar'da Haziran'da, Temmuz'da top oynamayı bırakın sokağa çıkmıyor insanlar.
1: Neden? Şimdi hemen söyleyeyim ben çünkü o dönem yani, o tarihlerde Katar'da hava sıcaklığı ne kadar oluyor diye
0: baktım. Mı?
1: Şimdi sıcaklığı söylüyorum, sonra hissedilen sıcaklığı söyleyeceğim. Sıcaklık Haziran'da 41-45. Temmuz'da 46-48. Nemle birlikte Katar etrafı çünkü bugün herkes biliyordur artık Hürmüz Boğazı'ndan. etrafı denizlerle çevrili. Nemle birlikte bu 50 ve üstüne çıkıyor.
0: Of.
1: Yani şimdi böyle bir sıcakta top oynama imkanı neredeyse yok.
0: Mümkün değil.
1: Ve şöyle düşün. Yani eğer hani gerçekten Haziran ve Temmuz'da oynansaydı herhalde sahaya 11 kişi çıkıp 7 kişi falan
0: tabii,
1: dönerlerdi.
0: Tabii tabii erir hani, biterler.
1: Yani şimdi ne oldu? Buhar oldu 4 oyuncu gibi bir durum söz konusu olurdu yani. Tabii.
0: Dolayısıyla 2022 Katar efendim 20 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynandı. Evet. Ve Arjantin finalde Fransa ile 3-3 biten olağanüstü bir maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak 3. Dünya Şampiyonluğuna da uzandı diyelim Arjantin.
1: Tabii Katar için şunu da söylemek lazım. Katar bu Dünya Kupası nasıl aldı? Şimdi FIFA'nın tarihinde biraz önce bahsettik yani tarihi değiştiriyorsun.
0: Hı hı.
1: Tarih değişti mi bütün ligler aslında
0: tabii
1: alt üst
0: ki.
1: Oluyor.
0: Tabii
1: yani
0: ya.
1: Öyle bir dönem ama Katar hani bütçesini, parasını ortaya koyarak hani
0: doğru.
1: gerçekten parasını verdim aldım. Çünkü şeyi hatırlıyorum, Japonya şöyle bir teklifte bulunmuştu. Hani bize verin bunu. Her ülkenin stadyumlarında 3 boyutlu biz sanki oradan izlesinler. Öyle bir gösteri, öyle bir şölen yapalım diye. Efendim bu bizim Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar hikayesinin bir örneğidir.
0: Şimdi bu Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. İşte
1: i̇lk
0: bu
1: kez.
0: Paraları falan işte konuşuyoruz ve böylelikle en kompakt, en modern turnuvalardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak Katar'ın da yine içinde başka sıkıntılar yaşanıyordu.
1: Halk
0: olarak bazı sıkıntılar yaşanıyordu. İnsan hakları sicili nedeniyle yoğun eleştiriler vardı yine Katar'da. İşte göçmen işçiler, işte onların sıkıntıları falan. Tam bunların ortasında bir turnuvanın olması rahatsız ediciydi yine bir kesim tarafından. Yani bu kupa sadece oynanacak değil, aynı zamanda bu kupa hangi bedeller üzerine kuruldu sorusu da basında da fazlaca yer aldı diyelim. Takvim meselesini zaten anlatmıştık ve Arjantin ilk maçına lütfen buna değinelim.
1: Tabii ki ilk maçında Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi.
0: Şaka.
1: Ya, evet ama hani hep böyle o açılış maçlarındaki şoklar yani gerçekten açılış maçının böyle bir büyüsü var. Hani kimi yani son şampiyon da olsan, ilk şampiyon da olsan, takımın da çok güçlü olsa ki Arjantin bunun en güzel örneği. Çünkü siz açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yeniliyorsunuz. Kupayı da siz alıyorsunuz.
0: Ya o işte telafi etmek gibi bir şey oldu. Yani hani biz çok ayıp bir şey yaptık. Biz çok yanlış bir şey yaptık. Çünkü hani Suudi Arabistan biliyorsunuz bir futbol ülkesi değil efendim. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlar da kendilerinden yetişmiyor zaten. Dünya sahnesinden futbolcuları alarak bir şeyler
1: evet.
0: yapmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca Arjantin deyince de futbol ülkesi aklınıza geliyor. Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi büyük bir şok yaratmıştı. Ama sonunda dediğiniz gibi... kupayı alarak da hani bir nevi kendisini affettirdi.
1: Bir de şimdi bu kupada tarih yazan bir anlamda bir Fas var.
0: Evet.
1: Şimdi bu kupada yazdı ama daha önceki dünya kupalarında da birinde Fas'ın yine bir hani Fas'ın futbolla bir ilgisi var bu arada. Coğrafyadan mı diyelim, tam hani İspanya'nın Portekiz'in evet. karşısındaki çeyrek finalde Portekiz'i eliyorlar. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi, aynı zamanda ilk Arap ülkesi de Arap coğrafyasında Fas. O anlamda hani dördüncü oluyorlar 2022 Dünya Kupası'nda. Fas için, o coğrafya için ciddi bir tarih yazımı.
0: Evet, peki o halde devam edelim. Mbappe yine bu turnuvada vardı. Bir önceki turnuvada da
1: vardı ama bu turnuvada gerçekten bambaşka bir şey yaptı ya.
0: Ama ya artık yaşı falan da oturdu, tecrübe kazandı, deneyim kazandı. Bambaşka oldu ama ödüller kısmına baktığımızda Mbappe 8 golle altın ayakkabıyı da aldı. Daha ne yapsın? Onu da bol gol aldı.
1: Tabii ki daha ne yapsın? Bir de yani final maçına çıkıyorsunuz. Ya bu çok üzücü bir şey, biliyor musun? Mesela final maçına çıkmışsın. Fransa, Arjantin. Final maçında 3-3 bitiyor final maçı. 3 golü de Mbappe atıyor. Evet. O anlamda çok aksiyonu yüksek bir final. Tabii. Mesela bir önceki finalde 2018-2014 özellikle. Ama bunlar konuşulmadı. Ama burada işte hani 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. Evet. Yani çok heyecanı, adrenalini yüksek. Yapıyorsunuz. Penaltılarda ya, 4-2 yeniliyorsunuz. Yani Mbappe'nin yani, o anlamda.
0: Evet. 2-0'dan gelmesi 3-3'e getiriyorsun falan senin, dediğimiz gibi. Ya ben şimdi kendi arada, kişisel şeyim. Ben Fransa'yı pek tutmam genelde. Yani
1: ben de tutmam. Ben
0: şeyde tutmadığım için çok üzülmedim. Arjantin'e çok sevindim de diyebilirim ama şu hakikaten insanın içini biraz acıtan bir durum. Bunu futbol olarak
1: tabii ki. Şimdi Fransa bizim yani Türkiye'de de bu böyledir. Hani evet. Arjantin mesela Avrupa takımları, Güney Amerika söz konusu olduğunda özellikle Arjantin, Brezilya falan oraya daha yakın durur. Ama ben şunu söylüyorum, yani Mbappe dediğimiz kişi bunu yaptığında, finalde bunu yaptığında öyle hani bir önceki turnuvada tecrübesi var diyoruz ama bir önceki turnuvada 19, şimdi de 23 yaşındaydı. Yani o evet. zaman 22'de 23 yaşındaydı. Genç bir isim yine de hani evet. Ve final maçında siz hat-trick yapıyorsunuz, kupayı kaldıramıyorsunuz ama.
0: Maalesef öyle. Peki Messi de yine bu kupadaki olan isimlerden bir tanesiydi. Messi de yine ödül almıştı değil mi? Evet, doğru evet, hatırlıyorum. Evet. Messi'nin de yine aldığı ödüller var. Bakalım 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir diyoruz. Etik ve politik tartışmalarla çevrili bir ev sahipliğinin içinde Fas'ın tarih yazdı. Messi ve Mbappe'nin finalde futbolu neredeyse mitolojiye çevirdiği bir turnuvadır diye not düşünmüş tarihe.
1: Tabi çünkü karşılıklı goller sürekli, yıldızların bir anlamda
0: kapışması,
1: mücadelesi, böyle bir tablo

0: O Dünya Kupası Arjantin için çok kötü geçmiş ve bitmişti. Diğer bilgi, geleneksel pelerin, şimdi kupa töreninde Katar emiri Messi'ye giydirdiği geleneksel Arap pelerini, Beast deniyor buna. Arjantin formasını kapattığı için bayağı bir böyle bir tartışmalar yaratmış. Yani pelerini giydikten sonra
1: görüntü de çok kötüydü.
0: Yani. Evet.
1: Yani şimdi böyle hani Messi bir de böyle tip olarak da kısa boylu falan olunca
0: kısa boylu ben şeye benzedi. Yani direkt sünnetlik çocuklara benzedi yani. Değil mi? Hani yani sünnette yani. Öyle pelerin falan filan takılır ya. Yakışmadı da bir de Messi'ye. Bir de şimdi hani şey gibi bir adam da değil yani. Böyle hani iyi futbolcu şöyle ama hani
1: yani
0: yani, hani öyle bir oyun, öyle bir şey de yok yani.
1: Bununla da ilgili de çok fazla caps'ler çıkmıştı.
0: Evet. O görmüşlerdir muhakkak. Bugün ararsanız da görürsünüz.
1: Messi'nin surat ifadesi de çok komikti.
0: Ya hoşnut olmadığı çok belli de.
1: Tabii sonra dedi ama ya işte yani, kaç para karşılığı acaba giydi bunlar şimdi, falan diye konuşulmuştu.
0: Yani Trump'ın elini de sıktım mesela hani orada şey yapılırken falan. Kardeşim sen de tamam hani bazı şeylere de yok demeyi bil ya yani. Mesela tarihe baktığımızda değil mi? Orada daha böyle bir hani biz bu programda bütün 30'dan bu yana bütün tarihi anlatıyoruz yani. Ya reddettiği için öldürülenler oldu ya.
1: Tabii.
0: Ya Nazi Almanya'sının formasını giymem dediği için öldürülen hani tırnak içinde gazla zehirlenmiş. Gazla. Zaten Nazilerde gaz da öldürüyor. Yani hani bir öldürme yöntemi onlar için. Öldürülenler oldu. Hani bu onurlu tarihi böyle hani gerçekten insan onuru ve bir sürü örneği var. Hani çok öteye gitmedim işte 94'te de Kolombiyalı oyuncu değil mi Escobar?
1: Kolombiyalı oyuncu
0: 12 kurşunla öldürüldü. Benzer örnekler hep var. İtirazlar, protestolar, gitmemeler futbolcularda. Hani gerçekten bir tavır koyabilen, bir karakter koyabilen futbolcular var. Şimdi her şeyi paraya tahvil edersen ya kusura bakma sünnetlik çocuğa da dönersin. Hani şempanzeye de dönersin yani.
1: Peki o halde devam edelim.
0: Çok mu eleştirdim Messi'yi ben?
1: Birazcık oldu ama.
0: Ama sadece Messi'ye değil lafım. Yani Messi
1: o
0: üzerinden
1: tavra,
0: futbol. Siz
1: o tavra,
0: tabii ki. Şimdi bir de o tarihe
1: var.
0: Bakınca hani geride yani neleri kaybederek bir şeyler elde etmişler ve Dünya Kupası'nı buraya taşımışlar. Bunlar böyle çok büyük paralar kazanan falan filan insanlar
1: şey,
0: değil.
1: De,
0: yani bir gemiyle 4 ülke gidiyor. Yani şeyde geminin güvertesinde top oynayıp topu suya kaçırmamaya çalışıyorlar. Biz bunları anlattık bu programlarda. Kardeşim gerçekten bir karakter olsun yani. Bir tavır koymayı bilin ya.
1: Peki o halde devam edeceğiz.
0: Edelim.
1: Tarihi yürüyüşte az önce bahsetmiştik. Fas, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi devleri eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu.
0: İran'ın marş protestosu var. İran milli takımı. Şimdi İran deyince insanlar böyle şey, İran halkı gerçekten hani sokağa çıkan protestolarla ki daha önce biliyorsun bu savaştan döneminden önce de benzer bir tablo vardı. Buradaki İranlı futbolcuların da ülkelerindeki protestolara destek vermek için bir milli marşı söylememe protestosunda bulundular. İran halkının geçmişten bu yana böyle bir tavrı, böyle bir tepkisi, böyle bir sokakla ilişkisi vardır. Onu böyle okumalarını istiyorum dinleyicilerin.
1: Evet. Kayıp zamandan biraz bahsetmek istiyorum. Collina, hepimiz hakemlik döneminde böyle
0: tabii
1: hatırlarız.
0: Ki.
1: O zaman FIFA Hakem Komitesi Başkanı talimatıyla her maçlardaki her duraksamayı, gol sevinci, sakatlık bunların sürelere eklenmesini istiyor. Dolayısıyla 90 dakika dediğimiz maçlar 100-110 dakika gibi bir standarda ulaşmış haldeydi.
0: Evet.
1: Arjantin maçının mesela 90+11. Dakikasında bir beraberlik golü geldi. İşte hep bu duraksamalardan dolayıydı.
0: Yani maçta kaybedilen zaman bunu hani hep böyle duraksama deyince eskiden hep şöyleydi mesela bu Dünya Kupası öncesinde 3 dakika 5 dakika 6 dakika olunca değil mi ne kadar protestolar çıkardı yani ne yaptın hoca ne 6 dakikası falan ama şimdi mesela 8 dakikalık 10 dakikalık duraklamaları uzatmaları görüyoruz haliyle maçlarda uzuyor. Japonya inadı, tam Japonya inadı denilebilecek bir detay veriyorum size. İspanya maçında Japonya attığı golün topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılıyor. VAR ve sensörler topun sadece 1.88 milimetre ile çizgide kaldığını kanıtlıyor. Ve bu gol Almanya'nın elenmesine ve Japon mucizesine yol açıyor efendim. Tam bir hani teknik teknoloji denilince akla gelen bir ülkelerden biri olduğu için tam bir Japon inadı olarak tarif edilebilir.
1: ve final maçı Arjantin-Fransa'nın 3-3 olduğu kısmı da Mbappe ve Messi olarak tarih yazıyor. Aslında futbolun göreceği en yüksek dramlardan bir tanesi. Az önce aktardık. Mbappe 1966'dan sonra finalde hat-trick yapan ilk oyuncu oluyor. Ama penaltılar sonrasında gülen tarafta

0: Arjantin oluyor. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz Mbappe 8 golle gol kralı oluyor. Yani bir o bir o bir o olmuş ama finalde sevinen, kupayı kaldıran Arjantin olmuş diyoruz.
1: Ben şimdi yedek kulübesindeki başka bir yıldızdan bahsedeyim. Ronaldo, Portekizli Ronaldo. Portekiz'in son iki maçında yedek soyunuyor. Çeyrek finalde Fas'a elendikten sonra tünelde ağlayarak soyunma odasına gidişi var. Ah. O görüntüler de çok çıkmıştı. Bir anlamda bir efsanenin Dünya Kupası'na hüzünlü vedası olarak okunuyor bu. Ama tabii şöyle bir tarih yazıyor Portekizli Ronaldo. Turnuvanın başından bu yana attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.
0: Evet.
1: 5 farklı Dünya Kupası demek 20 yıl boyunca aktif futbolu hala oynuyor da.
0: Var, 2026'ya da geliyor.
1: Tabii tabii, yani o 1000 gole yaklaşıyor yavaş yavaş. 5 farklı Dünya Kupası'nda oynuyorsunuz ve hepsinde gol atıyorsunuz. Evet. O anlamda
0: işte burada
1: Cristiano Ronaldo.
0: Messi ile de karşılaştırıyorlar ya, işte ya, Messi yani aldı burada, Arjantin olarak aldı ama onun Portekiz olarak bir başarı alamadılar ya. Hani senin Dünya Kupan yok ki şeklinde.
1: Ama tarih, gerçekten ciddi bir tarih bu. Bu rekoru kırmak da kolay değil yani. Bir futbolcunun 5 Dünya Kupası'nda oynaması ve 5'inde de gol atması kırılabilecek zor bir rekordur efendim.
0: Kesinlikle. Peki 1930'da başladı yolculuğumuz. 2000'lere geldik. 2022'yi de aktardık ve artık önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan 2026 var. Ülkemizde yer alıyor. Son derece heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sonuç. Neden final olmasın? Neden o kupa Türkiye'ye gelmesin? Heyecanla bekliyoruz.
1: Tabii.
0: Kupaya dair var mı bir sizin tahmininiz ya da temenni? Tabii ki kupanın Türkiye'ye gelmesi ama.
1: Ya temenniden öte ben hani şimdi biz önce bir gerçekten buna ikna olmak, inanmak gerekiyor. Dünya Kupası tarihine baktığımızda böyle çok ilginç, mesela işte biraz önce aktardık Hırvatistan. Hani Türkiye'de gerçekten bu anlamda iyi bir kuşak yetişti, iyi bir nesil geldi. Yani neden olmasını ben gerçekten inanarak söylüyorum. Bir umarım o kötü sürprizler, dilimi ısırarak söylüyorum bunu, başımıza gelmez. Bak ısırdım da dilimi canlı yayında. Ama neden olmasın diyorum. Onun dışında hani çok fazla bu anlamda alınması beklenen takım, işte önce İspanya var tabii. İspanya'nın adı konuşuluyor ki bizimle aynı gruptaydı ve ilk maçta çok kötü bir performans gösterdik. Biraz o atmosfere bakmak lazım. Ya ilk grup maçları Selin gidişata dair daha doğru bir fikir vereceğini düşünüyorum. Öyle diyeyim yani.
0: Göreceğiz bakalım. Heyecanla biz de bekliyoruz diyelim ve. Efendim, turnuvaları bitirdik ama turnuvalarda en çok neler akılda kaldı? Böyle kısa kısa flaş.
1: Tabii.
0: Ülkeler bazındaki enlerle başlayalım mı efendim?
1: Olur.
0: Mesela şöyle, en çok şampiyon olan Brezilya tabii ki tam 5 kez oldu. 1958, 62, 70, 94 ve 2002'de.
1: En çok final oynayan takım Almanya. Gerçekten adından çok her Dünya Kupası'nda söz ettiriliyor. Yani en önce elenerek de söz ettiriyor adından bu arada. 8 kez final oynadı, 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti.
0: Ve en çok katılan da yine Brezilya efendim. Brezilya tarihinde şöyle bir şey var. 22 turnuvanın tamamına katılan tek ülke.
1: En çok üst üste Dünya Kupası'nı kazanan, burada da yine Brezilya ve İtalya öne çıkıyor. Her iki takım da 2 kez üst üste kazanmış.
0: Ve yine en çok gol atan takıma baktığımız zaman da Brezilya'yı görüyoruz. Toplamda 237 gol var efendim. Tabii ki 2022 sonu itibarıyla.
1: En çok maç yapan yine Brezilya ve Almanya. Bu da her iki takımda 110 artı 110'dan fazla maç barajını açmış Dünya Kupası'nda.
0: Ve en çok mağlup olan takıma baktığımızda Meksika'yı görüyoruz. Meksika 28 mağlubiyetle aslında en çok üzülen takım da diyebiliriz.
1: Bu anlamda Meksika şeyi de eklemek lazım. Çok fazla katıldıkları için de aynı zamanda. Hani,
0: evet, bir başarı gösterememişler.
1: Diyelim.
0: Gollere geçelim. Gollerin, maçların enlerine geçelim. En farklı galibiyetteyiz efendim. İşte bu en farklı galibiyetlere geçince böyle biraz geçmişe gideceğiz. Macaristan 10, El Salvador 1. 1982 yılında ve bir maçta çift haneli skora ulaşan tek maç. 10'a 1.
1: O 82'de de Macaristan damgasını vurmuştu.
0: Evet.
1: Yani anlatmıştık bunu da. En çok gol atılan maç Avusturya 7, İsviçre 5. 7-5. 1954.
0: Halı saha maçı gibi olmuş.
1: Gerçekten öyle. Toplamda 12 gol atılmış. Ve bu anlamda da bu rekor en çok gol atılan maç olarak hala tarihte duruyor.
0: Peki bir turnuvada en çok gol atan takım derseniz, işte az önce de bahsettik, Macaristan 1954'te sadece 5 maçta 27 gol attı. Maç başına da 5.4 gol ortalamasına denk geliyor.
1: Evet, bu anlamda en erken gol Türkiye'ye ait 2022 yılında Güney Kore'ye 2002 düzeltiyorum. Güney Kore'ye karşı 10,8 saniye, evet. 11. saniye diye geçiyor. Hakan Şükür'ün attığı gol hala bu rekor Türkiye'nin elinde.
0: En uzun gol yememe süresi içinse İtalya'ya gidiyoruz. 1990'da kaleci Zenga 517 dakika boyunca kalesinde gol görmedi efendim. Ve haydi şimdi futbolculara geçeceğiz. Futbolcular, evet, bazında enlere geçeceğiz. Şampiyonluklara bakacağız, maç sayılarına bakacağız. En çok kupa kazanan futbolcu desek Pele. Pele 58, 62 ve 1970, futbolun zaten kendisi kralı diyoruz ve zor bir rekorun sahibi.
1: Çok zor ya. Yani gerçekten çok zor. Hani tek başına sizin başarınız da yeterli değil.
0: Tabii ki.
1: Takım olarak olacak yani, üst yani en fazla 3 kere şampiyon olmuşsunuz. Hani ülke olarak şampiyon olacaksınız. Siz işte biraz önce Cristiano Ronaldo'yu verdik ya, 5 Dünya Kupası'nda 5'inde de gol atmışsın ama şampiyon olamadıktan sonra bu kadar geçiyorsun sadece. En çok maça çıkan futbolcu Messi, 26 maça çıkmış şu ana kadar ve rekoru geride bırakmış. Yani 26 maçta Messi şu an.
0: Peki en çok maç kazanan oyuncuya baktığımızda da Miroslav Klose'yi görüyoruz. 17 galibiyet almış efendim, şanslı. Gol rekorlarına bakacağız. İşte tüm zamanların gol kralı dediğimiz zaman da yine az önce söylediğimiz Miroslav Klose var. Tam 16 gol atmış Alman futbolcu.
1: Bir turnuvada en çok gol atan Fontaine, tek bir kupada 13 gol atarak, tek bir kupada 13 gol atmış ve 1958 yılında, 58 yılındaki Dünya Kupası'nda rekora imza atmış.
0: Ve bir maçta en çok gol atan dediğimiz zaman da Rus sporcu Oleg Salenko'yu görüyoruz. 1994'te Kamerun ağlarına tek maçta tam 5 gol atıyor efendim.
1: Final maçlarında en çok gol atan kişi Mbappe, 4 gol atmış. 2018'de 1, 2022'de 3 gol atmış. Bakalım bu Dünya Kupası'nda ne olacak? Final görürse atar. Bakalım.
0: Şimdi yaşlarına bakalım. Futbolcuların yaşlarına ve fiziksel durumlarına göre baktığımız zaman en yaşlı futbolcu El Hadiri efendim. Mısır 2018'de sahaya çıktığında 45 yaşındaymış. Maşallah.
1: 45 yaşında.
0: 45 yaşındaymış gerçekten, maşallah.
1: Bu 2018'de de oynamış yani.
0: Evet, Mısır'da. Mısır takımında.
1: En genç futbolcu Norman Whitsey'de, Kuzey İrlanda, 1982. 17 yaş 41 günlükken sahaya çıkmış. Bu anlamda sahaya çıkma anlamında Pelin'in rekorunu kırmış. Ama diğer rekorları
0: olarak kıramadı.
1: Gol
0: olarak, kupa olarak tabii ki çok zor
1: yani.
0: Peki en çok gol atan da Roger Milla efendim, 42 yaşında golü atmış 1994'te Kamerun adına.
1: En genç gol atan yine 1958 Brezilya ve Pele. Galler'e gol attığında sadece 17 yaş 239 günlükmüş.
0: Şimdi turnuvada disiplin olarak en kötülere bakacağız. Bakalım en çok kimler kart görmüş, neler yaşanmış. En çok kırmızı kart gören takımlar Brezilya ve Arjantin efendim. İlk sırada yer alıyor. Her ikisi de 11'er kırmızı kart görmüş. Ya bence aslında çok da değil yani. En
1: tabii
0: başından
1: ki
0: beri varsınız bu turnuvada. Dolayısıyla hani 11 kırmızı kart.
1: Tabii ki
0: kart.
1: Biz yani bunu tabii ki bu dinleyicilere bunu söyleyeyim. En fazla sarı kart görenler arasında da mesela Arjantin var, 120'den fazla. Siz ne 1930'dan beri
0: varlar
1: yani, her kupada neredeyse varsınız. Varsınız yani. Haliyle bu kadar sarı ve bu kadar kırmızı kart görmek o anlamda en disiplinsiz ve en kötü anlamına gelmiyor.
0: Evet, rakamları konuşuyoruz ama mesela bunu konuşabiliriz. Bir maçta en çok kart çıkan maçı soracak olursanız 2006'ya gideceğiz. Portekiz-Hollanda maçında, aynen, 16 sarı 4 kırmızı kart var ve bu maç zaten tarihe de Nürnberg Muharebesi olarak geçti efendim.
1: Puan alamayan en kötü takım El Salvador. Katıldığı iki turnuvada da 1970 ve 1982 oynadığı 6 maçın tamamını kaybetmiş. Sadece 1 gol atmış, 22 gol yemiş.
0: Maşallah. Seyirci ve atmosfere geçeceğiz o zaman. En yüksek seyircili maç Uruguay-Brezilya ve 1950 Maracana Stadyumunda resmi rakam 173.850, ancak gerçekte 200.000 kişinin olduğu kabul ediliyor. Bakın 1950'de.
1: 1950. Ve bu biliyorsun Brezilya'nın travması. 1-0 öndeyken 2-1 Uruguay'a yenildi ve Uruguay kupayı kaldırdı. Ama şimdi aradan ne kadar geçmiş? 76 yıl geçmiş değil mi? 76 yıldır şu rekor kırılamamış. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Bu 1950'ye Türkiye Brezilya'da diye, Dünya Kupası Brezilya'da, çok masrafı diye biz buna gidemedik. Hak ettiğimiz halde gidemedik.
0: Bu bize çok çok çok içime oturdu bu benim ya. Ben sürekli söylemek istiyorum bunu. Hayır, yani bu gidebilirdik şöyle, çünkü.
1: Tabii ki ya, seyirci anlamında yani 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Ve o dönemin dünyası, o dönemin dünya nüfusu, hani o dönemin ulaşım imkanları değil mi yani? Hani
0: kesinlikle.
1: 4-5 takım tek gemiyle gidiyor masraf tabii, çok tabii. çıkmasın diye. Tabii.
0: Ve 1950'nin şöyle bir özelliği vardı. İkinci Dünya Savaşı yüzünden verilen aranın ardından evet. 12 yıl sonra Dünya Kupası tekrar dönmüştü.
1: Demek ki bir futbola dair bir özlem olmuş. Evet. Dünya Savaşı'ndan sonra da, yaşananlardan sonra da bu onun göstergesi ve aynı zamanda... Birinci programda bahsetmiştik, Güney Amerika'nın, kıta olarak Güney Amerika'nın, Uruguay'ın, Brezilya'nın, Meksika'nın, özellikle Uruguay ve Meksika'nın dünya futbolunun gelişimine ne kadar büyük katkıları olduğunu da hatırlamak lazım. 30'lara hatta öncesine de gittiğimizde, yani olimpiyat değil mi? Olimpiyatın evet. içindeydi. 22 ve 26 yine Uruguay şampiyondu.
0: Peki
1: Fenerbahçe'ye benzetmiştik bunu, şimdi söyleyeyim yani. Hani 59-56 öncesi.
0: En düşük seyircili maça baktığımızda da efendim 1930 yılına gideceğiz. İlk turnuva bence son derece normal ile evet. Romanya ile Peru arasında oynanıyor ve bu maçı sadece 300 kişi izlemiş. Ne tatlılar.
1: Yani çok normal 1930 yılı.
0: İlk turnuva zaten. İlk turnuva... Ne seyredeceklerini bile bilmiyorlar belki, neyle karşılaşacaklarını bile.
1: Ülke zaten şey yok ki yani, çoğu ülke gidemiyor. 1930'da sen vermiştin bu bilgiyi ya. Mısır gemiyi kaçırdı diye turnuvaya gidemedi.
0: Tabii.
1: Yani programı takip eden insanlar hatırlayacaktır muhakkak bu detayları.
0: Abi, imkansızlıklarla top oynamaya çalışıyorlar.
1: O yüzden ya, diyorum yani gerçekten şimdi o dönemi hatırlayınca, o dönemin onun tarihini verdikten sonra şimdi dönüp bugünkü futbolcuların biraz daha böyle hani tavır almakta da, oynamakta da, tabii ki şimdiki durum çok çok farklı, bunu kabul ederek söylüyorum ama hani o dönemin gerçekten futbolcularına hani hem hatırlamak, biz bir anlamda hatırlıyoruz o tarihi, o tarihe bir şekilde hem ışık tutuyoruz hem hatırlatıyoruz. Program 5. programımız bu. 5 programda tüm o tarihin, tüm o tozlu raflarda kalmış hatırlanamayan isimleri. Biz sadece Pele'yi konuşmadık yani.
0: Tabii ki.
1: Bir sürü yıldızlar var aslında. Bugün stadyumlarda ya da yollarda birçok yerde isimlerini görüyorsunuz. Ama o isimler ne olduklarını bilmiyor, kim olduklarını bilmiyorlar. Ciddi anlamda hem tarih yazmışlar hem de tanıklık
0: şimdi
1: etmişler.
0: Şimdi bu tarihleri yazıyoruz tamam, ama bu turnuvaların bir de düzenlenmesi ve maliyetleri var. Kimi zaman halkın ayaklanmasına sebep olan maliyetler var. Şimdi bu bazda baktığımız zaman da turnuva düzenleme maliyetlerini, ev sahibinin harcamalarına baktığımızda en yüksek rakamın şu anda Katar 2022 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 220 milyar dolar. Tarihin en pahalı turnuvası olarak geçiyor. Şehirler, metrolar, stadyumlar sıfırdan yapıldı. Katar parasını konuşturdu ve 220 milyar dolar daha bunun üzerine çıkmaz diye düşünüyorum.
1: Ben zannetmiyorum. Kolay kolay. O sadece bir de resmi olan, bir de hani şimdi kupayı almak için verilen rüşvetleri
0: tabii,
1: falan filan katsak onlar da, ama çok
0: Arap
1: ciddi,
0: kıyafeti giydirmek
1: çok,
0: için.
1: Tabii ki çok bir karşılığı var onun. Çok ciddi bir maliyet. Ve videolarını çekmişlerdi, hatırlıyor musun? Mesela çölün ortasına
0: tabii,
1: stadyum,
0: tabii,
1: yeniden stadyum yapmışlardı.
0: Tabii, ışıklandırmaları
1: yani umarım
0: falan
1: şimdi
0: olaydı gerçekten.
1: Gelecek önümüzdeki iki Dünya Kupası'nın hangi ülkede olacağı belli.
0: Şimdi
1: ama bir Türkiye'de bence şimdi bakıldığında Brezilya falan kıtalarda, birçok kıtada şey olmuş, birçok ülkede verilmiş. Mesela Almanya, aman ha sakın bir daha Dünya Kupası vermeyin Almanya'ya. Üçüncü kez hak et yani, bu kadar olmaz. Ama bir Türkiye'nin de bu anlamda gerçekten hani stadyum altyapı anlamında da yeterli olduğunu düşünerek bir Dünya Kupası'nı hak ettiğini düşünüyorum. Tek başına dahi kaldırabilecek potansiyeli var Türkiye'nin. Artık maçlar çok fazla olduğu için iki ya da üç ülkeye veriliyor. Türkiye bunu tek başına bile halledebilecek altyapıya sahipken bunu Türkiye'ye
0: Bekliyoruz
1: umarım,
0: efendim.
1: Umarım önümüzdeki zaten ilk iki yok. Yani önümüzdeki 8 yıl 8 değil yıl. 12 yıl sonra. Aynen, ancak öyle. Olursa olur.
0: Peki ben bu turnuva düzenleme maliyetlerini kapatmak istemiyorum. Söylemek istediğim birkaç not daha var. Şimdi Katar yaklaşık 220 milyar dolar dedik. Bakın ikinci sıradaki rakamı söyleyince aradaki farkı anlayacaksınız. Hı-hı. Şimdi dinleyiciler şunu da bilebilir. Ne kadara mal oluyor ki zaten diyebilirsiniz. Mesela ikinci sırada Rusya var efendim. 2018 yılında yaklaşık 11-14 milyar dolar para harcamış. Yani birinciyle ikincinin arasındaki farkı şöyle, o yüzden özellikle söyledim. Yani ikinci sırada Rusya var. 11 ila 14 milyar dolar harcamış. Üçüncü sırada Brezilya var. 2014'te 15 milyara yakın bir rakam harcamış dolar. Ve 2010 Güney Afrika'da da yaklaşık 3.6 milyar dolar harcamış. Bunları böyle düşününce 220 milyar doların ne kadar da büyük olduğunu bir kez daha anlaşılmıştır diye
1: düşünüyorum. Tabii futbola dair sıfır bir altyapım var ve her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Şimdi İşte Rusya, Brezilya, Türkiye, bu tip ülkeler futbola öyle ya da böyle yıllar içerisinde sürekli yatırım yapıyorlar. Ve haliyle bu Dünya Kupası, bir Dünya Kupası aldıklarında, bir turnuva düzenlediklerinde maliyet ister istemez hani düşünüldüğünde işte 11, 10, 8, 7 onu düzenleyen ülkeye göre değişiyor. Katar'da daha önce hani futbol namına kim ne var mesela, yok.
0: Evet.
1: Her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Bir de her şeyiyle yapıyorsun. Rüşveti de içinde falan diye. Bakıldığında 220 milyar dolar kolay kolay bu rekor egale edilmez. Suudi Arabistan alırsa belki diyeceğim
0: ancak,
1: ama orada
0: yine
1: da
0: işte sıfırdan bir yapmak olursa herhalde yani, öyle olur.
1: Evet.
0: Efendim kupanın izindeyiz. Kupanın izini sürdük. 1930'da başladık kupanın izini sürmeye. 2022'ye kadar geldik ve şimdi önümüzde 2026'yı heyecanla bekliyoruz. Türkiye olarak kupanın içerisinde yer aldığımız için heyecanımız tabii ki biraz daha fazla. Çok daha coşkumuz var. O halde bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni programlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İzlenen ekonomik politika, bu kurun baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt, ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: Direct Play. Direct Play futbolda topun mümkün olduğunca hızlı ve az sayıda pasla ileri taşındığı bir oyun tarzıdır. Takım topu kazandığı anda geride pas yapıp rakibin yerleşmesini beklemez, aksine hızlıca hücuma kalkar, mümkünse ilk pasla ya da ikinci pasla rakip kaleye gitmeyi hedefler. Bu yüzden bu sistem genellikle uzun paslarla, havadan top taşımayla ve fiziksel olarak güçlü forvetlerle işler. Sistemin temelinde şu fikir vardır: rakip savunma yerleşmeden hücum etmek en iyisidir. Bu nedenle direct play uygulayan takımlar genellikle orta sahayı çabuk geçer, pası savunma çizgisinin arkasına sarkacak şekilde atar. Böylece top oyunun merkezinde dolaşmak yerine doğrudan hücum bölgesine yönlendirilmiş olur. Bu sistemin en başarılı uygulayıcılarından biri uzun yıllar boyunca İngiltere Premier Lig takımları olmuştur. Özellikle Tony Pulis'in Stoke City'si, Sam Allardyce'ın Bolton ve West Ham takımları bu anlayışı başarıyla kullandı. Milli takım düzeyine bakarsak özellikle İngiltere'nin 1990'lar ve 2000'ler başındaki oyun tarzı da direct play'e örnektir. Sistemde genellikle şu formasyonlar tercih edilir: 4-4-2, 4-2-3-1, hatta bazen 5-3-2. Ancak önemli olan dizilişten çok oyuncu profilleridir. Sırtı dönük oynayabilen, topu indirebilen bir target man, forvet, hızlı ikinci forvet ya da kanat oyuncuları, uzun pas atabilen bir stoper ya da oyun kurucu bu sistemin olmazsa olmazıdır. Avantajları oldukça net ve etkilidir. Rakibin yerleşmesine fırsat vermeden hücum yapılır. Az sayıda pasla sonuca gidildiği için riskler azalır. Hava toplarında üstünlük kuran oyuncular fark yaratır. Top rakip sahaya taşındığı için defans daha az baskı yer. Zayıf takımlar teknik eksikliği bu sistemle dengeleyebilir. Ancak direct play'in bazı dezavantajları da vardır. Estetikten yoksundur, seyir zevki düşebilir. Uzun paslar isabetli olmazsa sürekli top kaybı yaşanır. Topa sahip olma oranı düşük olur, kontrol rakibe geçebilir. Yüksek teknik kapasite gerektiren maçlarda etkisiz kalabilir. Rakip savunma fiziksel olarak güçlüyse işe yaramaz hale gelir. Direct play'in en büyük silahı ritim kırmak ve tempo yaratmaktır. Takım 30 saniye boyunca savunma yapar ama bir anda tek bir uzun topla gole yaklaşır. Bu sistem genelde kanat oyuncularının çizgiye inmesiyle değil, dikine ve merkeze koşular yapmasıyla işler. Yani amaç genişlik değil, derinliktir. Direct play'de kalecinin bile uzun pas atma becerisi değerlidir. Özellikle modern futbolda pasla oyun kuran kalecilerin yanında doğrudan uzun oynayan kaleciler bu sistemde kıymetlidir. Çünkü atılan her uzun top potansiyel bir hücumun başlangıcıdır. Türkiye'de bu sistemin örneklerini zaman zaman Anadolu kulüplerinde, özellikle zorlu deplasmanlarda büyük takımlara karşı uygulanırken görebiliriz. Özellikle uzun boylu santroforu ve hızlı ikinci forveti olan takımlar direct play'i sıkça tercih eder. Örnek olarak geçmişte Kayserispor ve Gençler Birliği bazı maçlarda bu sistemi başarıyla uygulamıştır. Sonuç olarak direct play basit gibi görünse de yüksek organizasyon, zamanlama ve doğru oyuncu profili gerektirir. Pas sayısı azdır ama anlamı büyüktür ve bazen sadece tek bir uzun top 15 paslık organize atağa bedel olabilir. Uzun paslarla, havadan top taşımayla ve fiziksel olarak güçlü forvetlerle işleyen bir sistem olan direct play'i anlattık. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Programda siyasette yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Aksakal şu mesajları verdi.
2: İç siyaset belki de hiç olmadığı kadar, hiçbir dönemde olmadığı kadar belirsiz ve karmaşık.
3: Evet.
2: O hale geldi. Siyaset dediğimiz kavram olması gereken orijininden de uzaklaşmış durumda. Yani bizim bildiğimiz, bizim tanımladığımız siyaset ekonomi politikalar üzerine kurgulanır. Fakat Türkiye'de sağcılık ve solculuk bile artık belirli kavramlar üzerine bina edilmiş. Ve insanlarımız bu yapıların samimiyetsizliği karşısında siyasetten de artık soğur noktaya gelmişler. Neredeyse sandığa bile gitmeme ruh haline bürünme durumundalar. Bugün bütün dünyada bu böyledir. İktidarlar vardır. Muhalefet yapısı vardır. Muhalefette de bir öncü parti vardır. Güçlü, en güçlü olana da ana muhalefet denilir. Eğer o ülkedeki ana muhalefet iktidarı elde etmek adına bir kapsamlı çalışmanın içerisinde duramıyorsa, inandırıcı bir çalışmanın içerisinde duramıyorsa, hele hele bizde olduğu gibi toplumun her türlü değer yargısına mugayir bir yaşam biçimini kendisine ilke edinmiş ve yöntem olarak belirlemişse, bu Türkiye açısından vahim bir dönem, evet, demektir. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Tabii süreç itibariyle de bizim bu belirsizliğimizin en büyük sebeplerinden bir tanesi bana göre yeni yönetim biçimi anayasayla belirlendi, biliyorsunuz 2017'deki bir referandumla. Türkiye parlamenter sistemden, daha doğrusu parlamentodan çıkan yönetim sisteminden cumhurbaşkanıyla yürütülecek bir sisteme döndü. Parlamenter sistem devam ediyor. Parlamento var ama
3: yok,
2: bu ayrı tartışma konusu olabilir.
3: Evet. Etkisiz diyelim.
2: Buradaki en önemli etken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün itibariyle önümüzdeki dönemde yeniden aday olup olmayacağı hususunda henüz niyetini ve kararını siyasete ve topluma hissettirmemiş olması. Bir belirsizliğin başlangıcı bu. Dolayısıyla herkes konum alarak duruyor. Atak yapamıyorlar. Bu AK Parti cenahında da böyle, muhalefet cenahında da böyle. Kendi konumlarını olası konumlardan koparmamak adına temkinli tutuyorlar. Bugün işte bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bunca hengame içerisinde bana göre üçe bölünmüş vaziyetteler. Ama bu bölünmenin bir boyuta evrilmesinde beklenti içerisindeler. Bir atak yapamıyorlar. Yeni parti kurulacak. Kim kuracağı belli değil. Dikkat edin, herkes CHP içinde çalışıyoruz ya. Buraya gelirken bir eski sayın bakanla karşılaştım mecliste. Ya ne olacak bu bizim partinin işi falan dedi. Hangi CHP'nin dedim. Ya bir tane CHP var dedi. Oğlum dedim, 3 tane CHP var. Bizim gördüğümüz o. Evet. Hatta belki de 4. bir yapı gündeme gelebilir. Son zamanlarda Sayın Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldıktan sonraki süreçte gelişen bir bana göre aşama. Sayın İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmesi ve daha çok merkez sağ ağırlıklı söylemleri ön plana çıkararak sanki yeni kurulacak partinin belki de genel başkanlığını Muharrem İnce'ye üstlendirecekler. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu arasındaki örtülü saklanan güvensizlik boyutu bir anda ortaya çıkabilir.
3: Evet.
2: Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde tek bir gerçek çıkıyor.
3: Evet.
2: Türkiye'nin siyasette özellikle Cumhuriyet'in değerlerini ön planda tutan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kapsamında ve Atatürk'ün ilkeleri ışığında güvenilebilir en dürüst siyasi partinin Demokratik Sol Parti olduğu ortaya çıktı. Bunu, evet, da yaşadığımız olaylarla birlikte hem test etmiş hem de görmüş olduk. Düne kadar DSP mi var? DSP kim? Kapandı mı? Açıldı mı? Bilmem ne tartışmalarını sürekli körükleyen bir ana muhalefet yapısının başı sıkıştığında DSP'ye nasıl sığınması gerektiğini yaşayarak gördük.
3: Önder Bey, nedir bu iş? Ya, olay nedir?
2: Çok bu işin aslı astarı şu.
3: Biz sizin kendi ağzınızdan dinleyelim. Yani size mi geldiler? Bir baştan, tabii, sonra bir anlatabilir misiniz?
2: Şimdi bu işin aslı astarı şu. oluşu da bana göre makul ve normal olması da. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu mutlak putlan kararıyla birlikte tedbirli bir yönetim olarak göreve getirildikten sonra ne dedi? İlk konuşmasında hesap soracağım dedi. Hesap sormaya başladığı andan itibaren hesap sorulacak olanlar yeni bir yapının oluşumu arayışına girdiler, düşüncesine girdiler. Şimdi tabii bu arayışlar normal. Evet. Kendi aralarında biraz önce de yine söylediğim evet. gibi 41 yıllık temiz, dürüst, düzgün devleti yönetmiş olma tecrübesiyle birlikte 3 defa devlet yönettik.
3: Evet.
2: Ve çok önemli olayların altında imzası var Demokratik Sol Parti'nin. Evet. 12 Eylül'den sonra 85'ten itibaren DSP ile bir irtibat kuralım görüşü ortaya çıkıyor ama kiminle görüşecekler? Şimdi siz sıradan bir vatandaş olarak ilk aklınıza gelen ne olur?
3: Genel başkan.
2: Genel başkanla görüşülür değil mi? Doğrusu bu.
3: Normali odur.
2: Ama kafadaki hesaplar başka olduğu için her ne kadar inkar etseler de kendi içlerinden birisi bizim bir genel başkan yardımcısını tanıdığını söylüyor. O kanaldan girelim içeriden evet. işi bozalım ya da istediğimizi içeriden müdahaleyle
3: halledelim
2: gibi bir mantık oluştu anladığım kadarıyla. Bu arkadaşımızdan randevu alıyorlar.
3: Hiç Özgür Özel yönetimi değil mi bunlar?
2: Tabii tabii Sayın Murat Emir bu işi evet. yürüten. Görüştüğü genel başkan, o dönem genel başkan yardımcımızla bir arkadaşlıkları, bir geçmişleri falan da yok. Tanışıklıkları da evet. yok. Sadece aracılar vasıtasıyla. Yine mülkiyeli, Türkiye'li muhabbeti var ya bizim arkadaşımız da mülkiyeliydi. Masak'tan emekli bir arkadaşımızdı. Ofisinde gidip görüşüyorlar. Haklı olarak Türkiye'deki siyaseti ve CHP'nin içinde bulunduğu durumu ve çıkış yollarının nasıl olabileceği üzerine de fikir teatisi denir ya alışverişi.
3: Evet.
2: yapıyorlar. Orada DSP'nin kurultayının ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor Sayın Emir. Arkadaşımız da diyor ki işte Ekim-Kasım aylarında ya da Aralık aylarında falan olur bizim. Biz komple küllüm Özgür Özel Başkanlığı'nda DSP'ye katılalım. Milletvekili arkadaşları büyük bir grup kuralım.
3: Evet.
2: Ama kurultayda da tabii yönetimin bize evet. Aktarılması noktasında ne düşünürsünüz? O da ben buna cevap veremem diyor. Yani bunu Sayın Genel Başkan'a aktarayım, arz edeyim. Oradan çıkacak cevabı da size iletirim diyor. Tabii bana bunu bireysel olarak gelip söylediğinde ben zaten şiddetle karşı evet. çıktım. Böyle bir hadisenin olmayacağını ama. Ertesi günde başkanlık kurulu toplantımız vardı tesadüf. Çünkü o toplantının tarihini biz Kurban Bayramı öncesi mutlak putlan kararı çıkınca belirlemiştik. Bu 9 günlük ortalık toz duman bir dağılsın o... Önümüzdeki toz duman. Ondan sonra oturalım daha sağlıklı değerlendirebiliriz diye o günü almıştık. Orada da ilk sözü kendisine verdim zaten anlattı ve bütün arkadaşlar karşı çıktı tabii ki. Bizim Bülent Ecevit'in ismiyle müsemma bir temizlik, dürüstlük, vatanseverlik, milliyetçilik tahtında bir namımız var. Demokratik Sol Parti dediniz herkes öyle bakar. Türkiye'deki en dürüst siyasetçi kim dediğinizde ilk akla gelen Bülent Ecevit'tir. Dolayısıyla.
3: Yani partinin anahtarını mı istediler?
2: Bir manada o demek değil mi bu yani? Yani evet bize, yani. Sizi biz kovuyoruz. Biz geçeceğiz anlamında evet. bir şey beklenti öyle bir şey olamaz zaten de. Sonuçta partinin idaresini ele almak demek. Evet. Mührü bize verin.
3: Anahtar istiyor.
2: Demektir yani. Türkçesi budur. Tabii biz buna müsaade edemezdik. Böyle bir hadisenin konuşulmasını dahi. Arzu etmeyiz ve o arkadaşımızı derhal ihraç istemiyle disiplin kuruluna da sevk ettik. Kendisi evet. gerçi görevinden istifa etti ama üyelikten istifa etmemişti. Onu da yaptık. Şimdi buradan bir sonuç alınamayacağı görülünce birkaç partiye daha gittiklerini sizler aracılığıyla öğrendik. Yani medya aracılığıyla öğrendik. Oralardan da olumsuz sonuçlar çıktı. İsmi bilinen, tanınan, toplum tarafından akredite olmuş bir parti olursa İyi olur düşüncesiyle geldiler DSP'ye. Doğru bir seçenek evet. ama tercih edenler yanlış insanlar oldu. O işi bozdu tabii ki. Yoksa evet. bizim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ya da başka parti içerisinden fark etmiyor. İsmi kirli işlere bulaşmamış, ahlaksız ilişkilere bulaşmamış, mahkeme dosyalarında, mahkeme koridorlarında anons edilmemiş milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan DSP'ye katılmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Evet. Bunda da bir sıkıntı yok yani.
3: Ya peki yani şimdi öyle tuhaf şeyler oluyor ki ben yaklaşık yani 47 yılı aşkın süredir siyasi partileri izlerim. Ya hiç hayalimde bile düşünemediğim şeyler oluyor. Peki aşamazlar mı bu sıkıntıyı? Mesela CHP bugünkü sıkıntısını aşamaz mı size
2: göre? Bu saatten sonra şu manzaradaki sıkıntıyı aşamaz. aktörlerin kenara çekilmesi gerekiyor. Bu evet. saatten sonra, çünkü birbirlerine o kadar ağır hakaretler, o kadar ağır ithamlarda bulundular ki, eğer bunlara rağmen bir araya gelip de birlik görüntüsü vermeye kalkarlarsa toplumun kendilerine olan güveni bence yara alır.
3: Evet.
2: Yani siz daha düne kadar birbirinize bunları söylüyordunuz. Şimdi ne oldu da bir araya geldiğinizi sorar bu millet.
3: Evet.
2: Ve böyle bir şeye de bana göre zorlamamaları gerekiyor. Hayatın normal akışını düzene sokalım. Demokratik Sol Parti bu ülkede gerçek bir ana muhalefet partisi olabilecek nitelikte ve yapıdadır.
1: Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Aksakal, Özgür Özel ekibinin DSP üzerinden siyasi bir yapılanma arayışına girdiğini ve partinin anahtarının istendiğini iddia eden Aksakal, DSP doğru bir seçenek ama tercih edenler yanlış insanlar oldu. Kirli işlere, ahlaksız ilişkilere bulaşmamış isimlerden DSP'ye katılmak isteyenlere kapımız her zaman açık, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Meksika'da milli takım forması giydirilip çekilen görüntüleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen 2 yaşındaki ördek Merlin, FIFA tarafından ülkenin Dünya Kupası elçisi ilan edildi. Merlin'in sahibi 48 yaşındaki seyyar satıcı Carla Evette Gomez, ördeğin bu kadar ünlü olacağını hiç düşünmediklerini söyledi. Gomez, başkent Meksiko'nun ana caddelerinden birinde oğluyla birlikte meyve suyu arabasını iterken bir kişinin Merlin'i videoya çektiğini ve görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığını anlattı. Videoda milli takım formasını giyen Merlin'in sahiplerinin gerisinde kalmamaya çalıştığı görülüyor. Fenomen haline gelen Merlin, Meksika'nın en büyük televizyon kanallarında konuk edilirken Dünya Kupası maçlarına ilişkin yorumları da ilgi görüyor. Ancak Merlin'in tahminleri oldukça basit. Bazı fırınlar yeşil milli takım forması içindeki Merlin'i andıran özel hamur işleri üretmeye başladı. Meksika'daki Dünya Kupası coşkusu katedralde bulunan İsa heykeline milli takım forması giydirilmesine kadar uzanırken Merlin de ülkenin futbol tutkusunun sembollerinden biri haline geldi. 14 yaşındaki Christian Gomez Merlin'in ailenin bir parçası olduğunu söylerken annesi Carla Gomez de "O bizim her şeyimiz" ifadelerini kullandı. Merlin'in ailenin 3. ördeği olduğunu belirten Gomez, isminin ortaçağ efsanelerindeki büyücü Merlin'den geldiğini söyledi. Meyve, sebze, balık ve böceklerle beslenen Merlin'in zaman zaman taco da yediğini anlatan Gomez, veterinerin son kontrolde ördeğin fazla kilolu olduğunu söylediğini belirtti. Merlin'in yükselişi Dünya Kupaları sırasında sonuç tahminleriyle ünenen hayvanları yeniden gündeme getirdi. 2010 Dünya Kupası'nda maç tahminleriyle dünya çapında üne kavuşan Ahtapot Pol'ün ardından Meksika'daki Guadalajara Hayvanat Bahçesi de filler, goriller ve bir puma ile benzer tahmin etkinlikleri düzenlemişti. Merlin ise bu kez tahminlerinden çok sevimliliği ve taraftarlığıyla Dünya Kupası'nın en renkli figürlerinden biri olmayı başardı. Meksika'da milli takım formasıyla çekilen görüntüleriyle milyonların ilgisini çeken 2 yaşındaki ördek Merlin, Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri haline geldi. FIFA tarafından Meksika'nın Dünya Kupası elçisi olarak anılan Merlin için Meksika milli takımı da stadyum üzerinde uçarken tasvir edildiği özel bir görsel paylaştı. 12 numaralı formayı giyen Merlin'in görüntüleri kısa sürede ülke genelinde büyük ilgi gördü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yapay zeka destekli sistemler, kanserin erken teşhisinden kişiye özel tedavi planlamasına kadar sağlık alanında önemli bir dönüşüm yaratıyor. Uzmanlar, teknolojinin hekimlerin yerini değil, karar süreçlerini güçlendirdiğini vurguluyor. Kanserle mücadelede yapay zeka destekli uygulamalar giderek daha fazla kullanılırken, uzmanlara göre bu teknolojiler erken teşhis ve tedavi planlamasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yapay zeka, sağlık alanında özellikle kanser teşhisinde önemli bir yardımcı araç haline geldi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Bülent Karabulut, yapay zekanın artık geleceğin değil, bugünün sağlık teknolojisi olduğunu belirterek onkolojide yükselen bir standart haline geldiğini söyledi. Bilgisayarlı tomografi ve mamografi gibi görüntüleme yöntemlerinden elde edilen verileri saniyeler içinde analiz edebilen yapay zeka sistemleri, insan gözünün fark etmekte zorlanabileceği ayrıntıları tespit edebiliyor. Bu sayede tanı süreçlerinde hata payı azalırken, kanser vakalarının daha erken evrede belirlenmesi mümkün hale geliyor. Araştırmalara göre, yapay zeka desteğiyle mamografide, kanseri gözden kaçırma oranı %9,4'ten %2,7'ye kadar düşüyor. Deri kanseri teşhisinde başarı oranı %95'e ulaşırken, akciğer nodülleri ve beyin tümörlerinin sınıflandırılmasında ise %90'ın üzerinde doğruluk sağlanabiliyor. Yapay zeka yalnızca teşhis aşamasında değil, tedavi planlamasında da önemli avantajlar sunuyor. Hastaların genetik özellikleri, tümör yapısı ve bağışıklık sistemi verileri birlikte değerlendirilerek hangi tedavinin hangi hastada daha etkili olabileceği öngörülebiliyor. Bu sayede kişiye özel tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve tedavi başarısının artırılması hedefleniyor. Uzmanlar, yapay zekanın doktorların yerini almak için değil, hekimlerin bilgi ve deneyimini desteklemek amacıyla geliştirildiğini vurguluyor. Nihai kararın her zaman hekim tarafından verildiğini belirten uzmanlara göre, yapay zeka, sağlık çalışanlarının en güçlü yardımcılarından biri olmaya aday görünüyor. Kanser teşhisinde hata payını azaltan yapay zeka destekli sistemler, görüntüleme verilerini saniyeler içinde analiz ederek, erken tanı ve kişiye özel tedavi planlamasında önemli avantajlar sunuyor. Uzmanlar, teknolojinin hekimlerin yerini almak yerine, karar süreçlerini güçlendirdiğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal medyada çadırda kalan doktor olarak tanınan Doktor Ekin, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bodrum'da yaşayan Doktor Ekin, yüksek kiralar nedeniyle çadırda yaşamaya başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Doktor Ekin'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla çadırda kaldığını duyuran Doktor Ekin, neden böyle bir yaşam tercih ettiğini Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a şu sözlerle açıkladı.
2: Yani hem bu emlak krizine, fahiş kiralara bir isyan tabii ki, ama aynı zamanda bir hayat tarzı seçimi diyebilirim. Yani evlere o kadar para vereceksem benim çalışmamın bir anlamı yok diye düşündüm ve hayata dair sevdiğim şeyler var, gezmeyi seviyorum, materyaller dışındaki deneyimlere para harcamayı seviyorum aslında. Hayatı kaçırmak istemiyorum. O yüzden betonların içinde olmayı gözden çıkarabilirim bu hayallerim için diye düşündüm. Zaten kamp kültürüne aşinaydım. Tatillerimde bol bol kamp yapar, çadırda kalırdım. Şimdi de bu fahiş kiralara inat ben de güzel bir kamp alanına çadırımı kurdum. Çok daha uygun fiyatlara barınabiliyorum. Çok da keyifli bir ortamım var aslında. Kampın sağladığı tuvalet, duş, elektrik, internet gibi imkanlar var. Gayet temiz. Hani bazen insanların gözünde sefalet gibi canlanıyor. Ama ben tercihimden çok mutluyum şimdilik. Öncelikle oldukça çok ilgi çekti. Ben bu kadar fazla yayılmasını beklememiştim paylaşırken. Gelen yorumlar genelde iyi. Takdir ediyor insanlar bu kaçış yöntemini diyebilirim belki sistemden. Ama onun dışında işte doktor olduğuma inanmayanlar, video fake diyenler, çadırda yaşanır mı diyenler, bir sürü değişik yorum da var tabii ki. O kadar parayı ne yapacaksın mevzusu da şöyle, ben turizm hekimliği yapıyorum. Yani bütün yıl çalışmıyorum, sadece yaz sezonunda çalışıyorum. Otellerde görev alıyorum yazlık bölgelerde. Kışın da kendi isteğimle çalışmıyorum ve seyahat ediyorum. Kışın bir gelirim olmuyor dolayısıyla. Kışa para ayırmam lazım. Bu ekonomide de ev kiralarına o kadar para verirsem kışın gezecek param kalmaz.
3: Peki, sonuçta bu bir tercih ama bir taraftan da bu barınma meselesine de dikkat çektiniz. Bu açıdan da önemliydi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Doktor Ekin neden çadırda yaşamaya başladığını canlı yayında anlattı. Bu hem emlak krizine hem de fahiş kiralara bir isyan hem de bir hayat tarzı seçimi diyen Doktor Ekin, evlere o kadar para vereceksem çalışmamın anlamı kalmıyor. Betonların içinde yaşamak yerine seyahat etmeyi ve deneyimlere para harcamayı tercih ettim. Hayatı kaçırmak istemiyorum ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Kütlüce Köyü'nün muhtarı Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Mesela neydi, nasıl bu hale geldi?
2: Kendileri bu yolu kapatamazsın. Tamam, bu Oktay bu Nevzat Kaşar'a oturdu ya, demem, ağzından burnuna karışık bir yumruk vurdu.
1: Şimdi Oktay Yıldırım canlı yayınımızda. Hani ne oldu orada? Bir anda bu kadar çok büyük lince yol açacak ki yeni de orada kalmıyorsunuz.
2: Türkiye düşmanı örgütlerin tehditlerini alıyoruz. Onların yöntemleridir. Buraya ait değilsin, bizden biri değilsin, bu köyden defolup gideceksin dedi.
1: Muhtarın söyledikleri bambaşka bir hikaye. Oktay Yıldırım'ın söyledikleri başka bir hikaye. İki tarafı da dinledik, siz de dinlediniz. En azından bilgi sahibi olmuş oldunuz.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bu açıklamaları nasıl görüyorsunuz? Şimdi örgütün liderliğinden, Kandil'deki lider kadrolarından Öcalan'a göre çok daha geride açıklamalar görüyoruz. Yani birileri örgütün lider kadrosuna silah bırakmayın, örgütü feshetmeyin, yaşamınızı sürdürün, varlığınızı sürdürün mu demeye çalışıyor sizce?
2: Diyor, evet. Hı-hı. Yani bu yönde bir takım faaliyetler olduğunu biliyoruz. Yani bunu şöyle tarif edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin esasen istihbarat örgütünün bu işin arkasında olduğunu, aynı zamanda Mossad'ın da bu işin arkasında olduğunu saptamak mümkün. Fakat bunun başarılı olma olasılığını pek görmüyorum ben. Çünkü hem Abdullah Öcalan'ın açıklamaları hem PKK'nın Abdullah Öcalan'ın çizgisinden farklı bir çizgiye girme olasılığının örgütsel yapısı nedeniyle pek olmaması, böyle bir şeye tevessül edecek kesimlerin olsa bile ortada dımdızlak kalacağı bir atmosfer söz konusu. Hem güçler dengesi buna izin vermiyor.
1: Yani bir şeyler yapmaya çalışacaklar ama başarısız olacak diyorsunuz yani.
2: Evet, onu söylüyorum.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Something I'm going to do, come. I'm bad. Like Jesse Jane.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
2: Ya kardeşim, Mücahit Birinci bir önceki dönem AKP MKYK ama bu adam gidiyor diyor ki sen şu 1,5 sayfalık dilekçeyi imzalayacaksın, şuraya bir de 2 milyon dolarcık atacaksın diyor. Bu bir nüfus ticaretidir, bu bir tahliye taahhüdüdür. Mücahit bunu tek başına yapamaz. Mücahit bunu ancak birine dayanarak yapar.
3: Yani vatandaş tepkili, öfkeli, 334 bin 3 oyun hesabını soruyor vatandaş. Kendisine oy verenlerin oyunu gasp etti.
1: Siz biliyor muydunuz ayrılacağını?
3: Belediye başkanlığı yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı yaparken AK Parti ile temas içinde olduğunu öğrendim.
2: Seçimi kazandıktan sonra bir takım dedikodular başlamıştı. Çok ciddi şaibeler kulağımıza geliyordu. Çok...
1: Bu asfalt iadesindeki usulsüzlük ve bunun üzerine hakkında bir dosya açıldığını ne zaman öğrendiniz?
2: Şubat ayında filan benim kulağıma geldi. Bana takım bilgiler getirdim partinin belediyedeki meclis üyeleri.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: There are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Radyo Sputnik'te sizlerle buluştuk. Birlikte sosyal güvenliğe ait yeni mevzuatları konuşacağız. Bilmediklerinizi size duyuracağım. Satır arasındaki detayları size iletmiş olacağım. Yani geçen sene 3000 liraydı. 3000 lira Ramazan'da alıyordunuz, 3000 lira Kurban'da alıyordunuz. 6000 liraydı. Bu sene 4000 lira Ramazan'da alacaksınız. 4000 lira da Kurban'da. Yani senelik 8000 lira size güzel bir ikramiye verildi. Bazen hatalı bir sistemde hatalı bir kod gelebiliyor ya da görmüyor sistem çocuğun okuduğunu. Hani okuldan çıkmış gibi oluyor. Okul değiştiriyor mesela, sanki okul devam etmiyormuş gibi görünebiliyor. Bu durumlarda kapatabiliyorsunuz. En ufak bir şeyde ben işte tazminatımı versin mobbinge uğruyorum diyor ama bunun da tabii ki kanıtlanması ve çeşitli unsurları var. Buna sizin için değinmek istiyorum. İş yerinde mobbinge maruz kalıp kalamadığınızı bu sorulara cevap vererek aslında bulabiliyorsunuz.
0: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.